Bayram süresince yurdumuzda hava durumu şöyle olacak. 27 Mayıs Çarşamba günü, bayramın birinci günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Denizli, Giresun'un iç kesimleri, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 28 Mayıs Perşembe, bayramın ikinci günü, yurt geneli çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Niğde, Kayseri, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. 29 Mayıs Cuma, bayramın 3. günü, yurt geneli çok bulutlu, Trakya ile İstanbul ve Çanakkale çevreleri dışında kalan diğer bölgeler, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar, Doğu Karadeniz'le Yozgat, Kayseri, Adana'nın doğusu, Hatay kıyıları, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 30 Mayıs Cumartesi bayramın 4. günü, yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları, Sivas, Bingöl ve Erzincan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bayram süresince Ankara, İstanbul ve İzmir için tahmin edilen hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle olacak. Ankara parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci ve üçüncü günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Çarşamba günü 11.25, Perşembe günü 14.25, Cuma günü 13.22, Cumartesi günü 8.20 derece. İstanbul'da hava parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Çarşamba günü 15.27, Perşembe günü 17.26, Cuma günü 17.24, Cumartesi günü 15.23 derece olacak. İzmir'de hava parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci ve üçüncü günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Çarşamba günü 18.30, Perşembe günü 19.30, Cuma günü 19.31, Cumartesi günü 17.30 derece olacak.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 10-29, Bilecik 11-26, Bursa 12-28, Çanakkale 16-29, Edirne 16-31, İstanbul 16-27, Kırklareli 14-30, Kocaeli 16-30, Sakarya 14-30, Tekirdağ 16-26, Yalova 16-28 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Denizli çevreleriyle İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 10-23, Aydın 19-34, Denizli 17-30, Kütahya 10-25, İzmir 18-30, Manisa 18-31, Muğla 15-27, Uşak 12-25 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 17-33, Antalya 19-30, Burdur 12-25, Hatay 18-31, Isparta 12-26, Kahramanmaraş 15-30, Mersin 20-33, Osmaniye 17-33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 10-25, Ankara 11-25, Çankırı 10-26, Eskişehir 11-26, Karaman 10-24, Kayseri 9-25, Kırıkkale 13-27, Kırşehir 10-24, Nevşehir 9-22 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 17-33, Antalya 19-30, Burdur 12-25, Hatay 18-31, Isparta 12-26, Kahramanmaraş 15-30, Mersin 20-33, Osmaniye 17-33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 10-25, Ankara 11-25, Çankırı 10-26, Eskişehir 11-26, Karaman 10-24, Kayseri 9-25, Kırıkkale 13-27, Kırşehir 10-24, Konya 12-24, Nevşehir 9-22, Niğde 10-24, Sivas 7-22, Yozgat 10-22 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 13-27, Bolu 9-26, Düzce 12-28, Karabük 10-27, Kastamonu 8-26, Zonguldak 14-22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinde Gümüşhane ve Bayburt çevreleriyle Giresun'un iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 13-27, Artvin 10-21, Bayburt 5-22, Çorum 10-24, Giresun 16-24, Gümüşhane 6-23, Ordu 15-24, Rize 14-23, Samsun 16-24, Sinop 15-25, Tokat 11-25, Trabzon 16-22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 8-21, Ardahan 2-17, Bingöl 10-26, Bitlis 7-20, Elazığ 10-26, Erzincan 9-24, Erzurum 4-20, Hakkari 9-23, Iğdır 12-27, Kars 2-19, Malatya 11-26, Muş 10-24, Tunceli 10-25, Şırnak 15-26, Van 7-19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 15-30, Batman 14-30, Diyarbakır 13-30, Gaziantep 15-30, Kilis 17-31, Mardin 17-28, Şanlıurfa 18-32, Siirt 14-27 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 27 Mayıs Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Gece ve sabah saatlerinde puslu, yer yer sisli geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Gece ve sabah saatlerinde puslu, yer yer sisli geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyinde sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 28 Mayıs Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda akşam 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 29 Mayıs Cuma günü Doğu Akdeniz'in doğusunda fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. İlk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, öğle saatlerinde doğusunda kısa süreli yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, öğle saatlerinde Doğu Karadeniz'in doğusunda yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 462.198 sağlık çalışanının bayram boyunca sahada görev başında olacağını belirtti. Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kurban Bayramı süresince milletin sağlığı için sağlık hizmetlerinin devamlılığını kesintisiz şekilde sürdüreceklerini ifade etti. Bakan Memişoğlu, 1131 kamu sağlık tesisimizde görev yapan 416.689 personelimiz, 1487 evde sağlık ekibimiz ve 5506 evde sağlık personelimiz, 112 acil sağlık hizmetlerinde görevli 3813 ekibimiz ve 40.003 çalışanımızla birlikte toplam 462.198 sağlık çalışanımız bayram boyunca sahada görev başında olacaktır. Büyük sağlık ailemizin her bir fertinin Kurban Bayramı'nı gönülden kutluyor, milletimize sundukları özverili hizmet ve fedakarlıklar için teşekkürlerimi iletiyorum, dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Mersin Adana Osmaniye Gaziantep Hızlı Tren Hattı projesinin tamamlanmasıyla mevcut yolun 361 kilometreden 312,5 kilometreye düşeceğini belirterek, Ovaköy'e uzanması planlanan yüksek hızlı tren hattı üzerinden kalkınma yoluna, Aksaray Ulukışla Yenice Hızlı Demiryolu projesi üzerindense orta koridora entegre olacak, dedi. Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İşbirliği ile 4-7 Haziran'da Sıfır Atık Festivali düzenlenecek. Vakıftan yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin sürdürülebilirlik vizyonunu toplumun tüm kesimleriyle buluşturmayı amaçlayan festivalde çevre bilinci, enerji verimliliği, teknoloji, kültür ve sanat temaları bir araya getirilecek. Birleşik Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emin Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi kapsamında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek festivalde sıfır atık kültürünün günlük yaşamın merkezine taşınması hedefleniyor. Festival, dünya ortak evimizdir yaklaşımıyla yalnızca atık yönetimine değil, enerji verimliliği, döngüsel ekonomi, bilinçli tüketim ve çevre dostu yaşam kültürüne de odaklanacak. Geleneğin mirası, geleceğin teknolojisi anlayışıyla kurgulanan organizasyonda Anadolu'nun kanaatkarlık kültürü modern çevre teknolojileriyle buluşturulacak. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında bayramın gönüllere dirlik, hanelere düzen, millete dayanışma ve mazlum coğrafyalara derman getirmesini temenni etti. Bahçeli mesajında kurban ibadetinin manevi derinliğine işaret ederek kurbanın nefis terbiyesi, teslimiyet, takva ve Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle kemale eren ilahi bir hikmet olduğunu vurguladı. Bayramların sadece sevinç günleri değil, aynı zamanda birer nefis muhasebesi ve yardımlaşma dönemi olduğunu belirten Bahçeli, bayram yalnızca gülen yüzlerin değil, yüzü gülsün diye bekleyenlerin de bayramıdır ifadesini kullandı. Çanakkale'de ormanlık alanlara görevli personel haricindeki girişler 1 Haziran 30 Eylül tarihlerinde yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamada il genelinde yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar gibi meteorolojik şartların oluşması beklendiği için orman yangınları konusunda ilave tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Açıklamada il genelindeki ormanlık alanlarda görevli personel haricinde girişlerin 1 Haziran 30 Eylül tarihlerinde yasaklandığı kaydedilerek vatandaşların yeşil vatanın korunması, can ve mal güvenliği adına kısıtlama kararına hassasiyetle uymaları, herhangi bir duman ve yangın belirtisi görmeleri halinde 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulunmalarının büyük önem arz ettiği bildirildi. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, ordunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yeniden saldırılara başlaması tartışmaları yaşanırken, Başbakan Benjamin Netanyahu'ya Amerikan Başkanı Donald Trump'ın masasına vurup savaşa geri döneceğini söylemesi çağrısında bulundu. Ve son olarak spor. İspanya, 2026 Dünya Kupası kadrosunu açıkladı. Tarihte ilk kez kadroda Real Madrid'li bir futbolcu bulunmuyor. Son Avrupa şampiyonu İspanya'da teknik direktör Luis de Fuente, 2026 Dünya Kupası kadrosuna Real Madrid'den bir futbolcu çağrılmadı. Bu durumun tarihte bir ilk olduğu belirtiliyor. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 7. kilometresinde Denizli-Aydın istikameti üst yapı çalışması yapılacağından ulaşım sağ şeritten kontrolü sağlanıyor. Afyonkarahisar-Uşak Devlet Yolu'nun Afyonkarahisar Otogar kavşağında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep Devlet Yolu'nda üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.
3: Bayramınız kutlu olsun.
4: Kayseri, İstanbul, Tokat, Trabzon, Erzurum, Elazığ, Diyarbakır, Bursa, Bolu, Afyonkarahisar, Çanakkale, Malatya, Mersin, Edirne'den Ardahan'a, İzmir'den Van'a, Adana'dan Samsun'a, bütün Türkiye'ye bayramınız kutlu olsun.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 12-19 derece. Atina gök gürültülü sağanak yağışlı 19-29. Berlin açık 14-21. Helsinki yağmurlu 3-11. Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 16-24. Londra sağanak yağışlı 15-22. Madrid açık 18-35. Paris açık 18-31. Priştine az bulutlu 14-28. Roma gök gürültülü sağanak yağışlı 18-26. Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 15-27. Tiran, gök gürültülü sağanak yağışlı 18-29. Varşova parçalı bulutlu 11-20. Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 17-31. Zürih parçalı bulutlu 18-30 derece. Amman açık 16-31. Bağdat açık 26-39. Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 17-25. Duşanbe gök gürültülü sağanak yağışlı 18-17. Kerkük az bulutlu 19-33. Kuveyt açık 31-37. Medine açık 29-43. Mekke açık 29-41. Şam açık 15-34. Tahran parçalı bulutlu 17-31. Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 19-28. Tiflis açık 14-24. Tokyo parçalı bulutlu 19-27 derece. Cezayir açık 16-27. Kahire açık 18-32. Melbourne çok bulutlu 9-18. Montreal az bulutlu 12-22. New York parçalı bulutlu 17-29. Sydney sağanak yağışlı 16-19. Washington sağanak yağışlı 19-23 derece. Chaturanga açık 16-28. Frankfurt parçalı bulutlu 18-28. Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 15-25. Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 14-27. Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 16-27. Münih parçalı bulutlu 16-29. Podgorica açık 18-32. Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 19-27. Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 13-26. Taravdiye az bulutlu 16-28. Balkaneşu az bulutlu 17-28. Zenitse az bulutlu 14-27. Gazimagosa az bulutlu 15-29. Girne az bulutlu 17-25. Nefkoşa az bulutlu 12-26. Güzelyurt az bulutlu 13-30 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktardık.

0: Bayramınız kutlu olsun.
1: Bayramınız kutlu olsun çocuklar. Amasya, Artvin, Bartın, Bayburt, Bolu, Çorum, Düzce, Giresun, Gümüşhane, Karabük, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Zonguldak. İyi bayramlar Türkiye.

0: Merhaba sayın dinleyicilerimiz. Destanlarımız programımıza hoş geldiniz. Her hafta bir Türk destanını anlatacağımız programımızda bu hafta Battal Gazi destanını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Battal, kazanılan zaferden sonra ganimet eşyasından ve Şemas'ın hazinelerinden hiçbir şey kabul etmedi. Kendisine sunulan hazineleri ve malları gazilere taksim edip sadece babası için bağlanan maaşı kabul etti. Onun bu tok gözlülüğü askerlerinin gözünde değerini daha da arttırmıştı. Askerleri Hüseyin Gazi'yi aratmayacak bir serdara kavuşmanın huzur içinde görevlerine geri döndüler. Genç serdarın gelmesiyle Türkler moral ve huzur bulmuşlardı. Şimdi herkes kendini daha güvende hissediyordu. Battal ilerleyen günlerde Zeynep Hatun'la evlendi. Henüz evleneli bir ay olmuştu ki Rum elindeki casus Acar Osman Dörtnan'a geldi. Ömer Bey'in huzuruna varıp öğrendiklerini anlatmaya başladı. Beyim, Amuryon, Takuvoro, Şemaz olanı biteni gelip imparatora anlattı. Ordusunu nasıl perişan ettiğinizi söyledi. Eğer durdurulmazsa Bizans'ın tehlikede olduğunu açıkladı. İmparator bu duruma çok öfkelendi. Büyük bir ordunun hazırlığına girişti. Malatya'ya sefer edecek ordu taş üstünde taş bırakmamak için emir aldı. Durum oldukça kötü. Çünkü Bizans ordusu Şemas'ın askerleri gibi derme çatma kuvvetlerden kurulu değil. Ömer Bey ile kumandanları ister istemez derin bir düşünceye dalmışlardı. Sanki hepsinin nutku tutulmuştu. Kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Ömer Bey Battal'a doğru dönerek sessizliği bozdu. ''Sen ne dersin Battal?'' Battal oldukça soğukkanlıydı. ''Hiç kimsenin dediği olmaz. Allah'ın dediği olur. Bildiğiniz gibi korkunun ecele faydası yok. Küffar ordusu gelecek diye oturup düşünmek mertliğe sığmaz. Hemen gereken tedbirleri almamız lazım. Hem bakalım Bizans İmparatoru orduyu toparlayabilecek mi? Öteden beri Battal'la yıldızı barışmayan Abdülselam alaylı bir ifadeyle Battal'a doğru döndü. İmparator orduyu niçin toplayamasın ki? Battal oldukça sakindi. Bizans'tan gelen tüccarlarla bir tüccar gibi konuştum. Bu şekilde çok sayıda Bizanslı'dan bilgi edindim. Bizans sarayı karışıklık deryasında yüzmekte. Herkes post kavgasında. Kimse memleketinin derdinde değil. Onun için endişeye kapılmamak lazım. Gereken tedbirleri alırsak Allah'ın izniyle kılımıza bile zarar veremezler. Söz birliği etmiş gibi birkaç bey aynı ağızdan seslenmişti. Ne gibi tedbirler almalıyız? Battal sözlerine devam etti. İlk önce iki tedbir almalıyız. Birincisi Bizans'a gidip tehlikenin derecesini tespit etmek. İkincisi de halifeye mektup gönderip yardım talep etmek. Abdülselam yine ortalığı karıştırıyordu. Halifeye mektup göndermesi kolay da Bizans'a girecek cesarette kimi bulabiliriz ki? Meydana Rum ateşi düşse bu kadar tesirli olmazdı. Battal adeta haykırıverdi. Ben, evet ben gideceğim. İnşallah kısa zamanda hayırlı haberler getireceğim. Vakit geçirilmeden halifeye hemen bir mektup gönderildi. Kimselere duyurulmaması söz birliği edilince Battal annesi ve hanımıyla helalleşip onları tevabile emanet etti. Kıyafet değiştirip yanına yalnızca kılıcını almış, bir heybeye de papaz cübbesi koyup yola düşmüştü. Üstüne hafif kıyafetler geçiren Battal, atı Aşkar'ın sırtında uzun bir süre yol aldıktan sonra Elbistan yakınlarındaki Efsun adlı köyde bir handa konakladı. Kendini Amuryonlu bir tüccar olarak tanıttı. Öğrendiği bilgilere göre Ahmer adlı bir silahşör Battal'ı öldürmek üzere yola koyulmuştu. Ahmer ertesi gün Kızıl Manastır'a uğradıktan sonra Malatya istikametine doğru gidecekti. Battal o geceyi orada geçirdikten sonra ertesi gün doğruca Kızıl Manastır'a doğru yöneldi. Niyeti Ahmer'i beklemekti. İkindi vaktine kadar manastır civarında bekleşen Battal, uzaktan bir toz bulutu görünce aşkarı o yöne doğru sürdü. Gerçekten de gelen Ahmer'le yanındaki dört silahşörüydü. Battal onlara doğru beş at boyu yaklaşınca atının dizginlerini asılıp aşkarı durdurdu. Ahmer de durduk yere karşısına çıkan delikanlıyı tepeden aşağı süzmeye başladı.
1: ''Kimsin sen delikanlı? Çekil yolumuzdan, ne arıyorsun?''
0: Ahmer öyle bir ses tonuyla seslenmişti ki delikanlının ürküyeceğini, korkacağını sanmıştı.
1: ''Hiç acele etme yiğidim, sana birazdan kim olduğumu söyleyeceğim. Peki sen kimsin, yoksa Ahmer dediklerin namlı silahşör sen misin?''
0: Ahmer cevap verdi.
1: ''Evet benim, ne olmuş?''
0: Battal onu şaşırtan bir cevap verdi.
1: ''Demek Battal'ı arayan silahşör sensin.''
0: ''Ben Battal'ım. Hadi görelim marifetini.''
1: Ahmer kulaklarına inanamamıştı. Dayanamayıp kahkahalarla gülmeye başladı.
0: ''Var git yoluna delikanlı. Benimle eğlenme.''
1: Oysaki Battal oldukça ciddi görünüyordu.
0: Ahmer'in gözleri kan çanağına dönmüştü. Elini kılıcına atıp Battal'a doğru saldırıya geçti. Bir yandan da saldırıya geçmeye çalışan muhafızlara bağırdı.
1: ''Kimse müdahale etmesin. Onu kendi ellerimle yakalayacağım. Kolla kendini Battal. Ahmer geliyor.''
0: Muhafızları Ahmer'in emriyle bulundukları yere çakılı kalmışlardı. Ahmer'in ani hamlesini rahatlıkla savuşturan Battal, dizginlerini asılarak aşkara bir daire çizdirdi ve yeni hamleyi beklemeye başladı. Ahmer öfke içinde yeni bir hamle daha yaptı. Battal bir harekette eğilip Ahmer'in kılıcından kurtulduktan sonra arkadan savurduğu tekmeyle rakibini atından alaşağı etti. Ahmer öyle bir düşmüştü ki yerden güçlükle doğrulabildi. Ayağa kalktığında Battal elinde kılıcıyla karşısında dimdik duruyordu.
1: ''Al kılıcını Ahmer, sana bir şans daha veriyorum.''
0: Ahmer'in gözleri şaşkınlıktan fal taşı gibi açılmış, göz bebekleri yuvalarından fırlayacak gibi irileşmişti.
1: ''İsteseydi beni at üstünde rahatlıkla yenebilirdi. Yere inip bana bir şans daha tanıyor.''
0: Ahmer yerden kılıcını aldıktan sonra Battal'a doğru yeniden hücum etti. Her saldırısında Battal'ın bu hamlelerden kurtulmasına hayret etti. O ana kadar hep savunmada kalan Battal ani bir reflekse hücuma geçti. Ahmer ne olduğunu anlayamadan elinden kılıcı fırladı. Kılıcı yere saplandığı anda gerçeğin farkına varan Ahmer, şah damarına yaslanan Battal'ın kılıcını hissetti.
1: ''Pes yiğidim, pes. Anladım ki seninle baş edilemiyor.''
0: Bu hafta bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Önümüzdeki programda Battal Gazi Destanı'nı sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ben sunucunuz Feridun Cesur, program yapımcımız Can İşcan, yayın ekibimizle birlikte hepinize mutlu bir hafta diliyoruz. Hoşça kalınız efendim.

0: Bayramınız kutlu olsun.
1: Amasya, Artvin, Bartın, Bayburt, Bolu, Çorum, Düzce, Giresun, Gümüşhane, Karabük, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Zonguldak. İyi bayramlar Türkiye.

0: Saat 4. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, bayram süresince yurdumuzda hava durumu şöyle olacak. 27 Mayıs Çarşamba günü, bayramın birinci günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Denizli, Giresun'un iç kesimleri, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 28 Mayıs Perşembe, bayramın ikinci günü, yurt geneli çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Niğde, Kayseri, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. 29 Mayıs Cuma, bayramın 3. günü, yurt geneli çok bulutlu, Trakya ile İstanbul ve Çanakkale çevreleri dışında kalan diğer bölgeler, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar, Doğu Karadeniz ile Yozgat, Kayseri, Adana'nın doğusu, Hatay kıyıları, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 30 Mayıs Cumartesi bayramın 4. günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları, Sivas, Bingöl ve Erzincan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bayram süresince Ankara, İstanbul ve İzmir için tahmin edilen hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle olacak. Ankara parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci ve üçüncü günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Çarşamba günü 11.25, Perşembe günü 14.25, Cuma günü 13.22, Cumartesi günü 8.20 derece. İstanbul'da hava parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Çarşamba günü 15.27, Perşembe günü 17.26, Cuma günü 17.24, Cumartesi günü 15.23 derece olacak. İzmir'de hava parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci ve üçüncü günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Çarşamba günü 18.30, Perşembe günü 19.30, Cuma günü 19.31, Cumartesi günü 17.30 derece olacak.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 10-29, Bilecik 11-26, Bursa 12-28, Çanakkale 16-29, Edirne 16-31, İstanbul 16-27, Kırklareli 14-30, Kocaeli 16-30, Sakarya 14-30, Tekirdağ 16-26, Yalova 16-28 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Denizli çevreleriyle İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 10-23, Aydın 19-34, Denizli 17-30, Kütahya 10-25, İzmir 18-30, Manisa 18-31, Muğla 15-27, Uşak 12-25 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 17-33, Antalya 19-30, Burdur 12-25, Hatay 18-31, Isparta 12-26, Kahramanmaraş 15-30, Mersin 20-33, Osmaniye 17-33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 10-25, Ankara 11-25, Çankırı 10-26, Eskişehir 11-26, Karaman 10-24, Kayseri 9-25, Kırıkkale 13-27, Kırşehir 10-24, Nevşehir 9-22 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 17-33, Antalya 19-30, Burdur 12-25, Hatay 18-31, Isparta 12-26, Kahramanmaraş 15-30, Mersin 20-33, Osmaniye 17-33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 10-25, Ankara 11-25, Çankırı 10-26, Eskişehir 11-26, Karaman 10-24, Kayseri 9-25, Kırıkkale 13-27, Kırşehir 10-24, Konya 12-24, Nevşehir 9-22, Niğde 10-24, Sivas 7-22, Yozgat 10-22 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 13-27, Bolu 9-26, Düzce 12-28, Karabük 10-27, Kastamonu 8-26, Zonguldak 14-22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinde Gümüşhane ve Bayburt çevreleriyle Giresun'un iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 13-27, Artvin 10-21, Bayburt 5-22, Çorum 10-24, Giresun 16-24, Gümüşhane 6-23, Ordu 15-24, Rize 14-23, Samsun 16-24, Sinop 15-25, Tokat 11-25, Trabzon 16-22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 8-21, Ardahan 2-17, Bingöl 10-26, Bitlis 7-20, Elazığ 10-26, Erzincan 9-24, Erzurum 4-20, Hakkari 9-23, Iğdır 12-27, Kars 2-19, Malatya 11-26, Muş 10-24, Tunceli 10-25, Şırnak 15-26, Van 7-19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 15-30, Batman 14-30, Diyarbakır 13-30, Gaziantep 15-30, Kilis 17-31, Mardin 17-28, Şanlıurfa 18-32, Siirt 14-27 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasino Parası'nda akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sisli geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sisli geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, güneyinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geçen Akdere Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, kuzeyi az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethi Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, doğusunda kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, batısında kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Haydarpaşa'nın sadece ulaşım aksı özelliğinin korunmadığını, aynı zamanda şehrin kültür, sanat ve yaşam noktası haline getirildiğini, bittiği zaman şehrin en önemli cazibe noktalarından biri olacağını belirtti. İçişleri Bakanlığı'nca dijital dolandırıcılık olaylarına tek merkezden, yapay zeka desteğiyle ve adli makamlarla koordineli şekilde hızlı müdahale edilmesini hedefleyen Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi projesinin hayata geçirilmesi için mevzuat hazırlıklarına başlandı. İslam'ın şartlarından hac ibadetini yerine getirmek için Suudi Arabistan'da bulunan hacı adaylarının büyük çoğunluğu Arafat'a ulaştı. Aralarında Türklerin de bulunduğu hacı adayları kafileler halinde Mekke'nin 25 kilometre doğusundaki Arafat'a hareket etti. Hareket öncesi Suudi Arabistan yetkilileri hacı adaylarının nusuk adı verilen kartlarını tek tek sistemden kontrol etti. Kontrollerin ardından kafile bilgisinin yer aldığı barkodlar otobüslere yapıştırıldı. Hacı adaylarını taşıyan araçların çoğu Arafat'a ulaştı. Otobüsler Arafat'a hacı adaylarını taşımayı sürdürdü. İlk otobüslerle Arafat'a ulaşan hacı adayları Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme'ye çıkarak dualar etti. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla tedbirlerin artırıldığı Isparta-Antalya Karayolu'nda günlük 10 bin olan araç geçişi tatilde 18 bine ulaştı. Akdeniz ve Ege bölgelerinin kesişim noktası olan karayolunda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı jandarma ekiplerinin sayısı artırıldı. Burdur Sorumluluk Bölgesi'nde denetim yapan 44 trafik timi ve 33 asayiş timi 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca karayolunda görevini sürdürecek. Büyük bölümü Burdur İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk alanında yer alan karayolunda ekipler oluşturdukları kontrol noktalarında sürücülere dikkatli olmaları ve kurallara uymaları konusunda uyarıda bulunuyor. Bölgede görev yapan Trafik 6. Tim Komutanı Jandarma Subay Kıdemli Üst Çavuş Ahmet Üret yolun Antalya ve Denizli gibi büyük illerden geçen trafik koridoru haline geldiğini söyledi. Çin'in orta ve doğu kesimlerinde şiddetli cephe yağışları ve sel tehlikesi nedeniyle acil durum uyarıları yapıldı. Anhui ve Hubei eyaletlerinde kırmızı alarm ilan edildi. Sel riski taşıyan bölgelerde tahliyeler sürerken 1805 kişi güvenli alanlara taşındı. Alman ihracat sektöründeki genel eğilim, artan jeopolitik belirsizlikler ve enerji yoğun sektörlerdeki baskı nedeniyle son bir yılın en düşük seviyesine geriledi. Belçika'nın Doğu Flandre eyaletinde trenle okul servisinin çarpışması sonucu hayatını kaybedenlerin olduğu bildirildi. Fransa'da etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle 8 vilayette alarm seviyesinin turuncuya yükseltildiği açıklandı. Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi Hindistan'la ilave S-400 hava savunma sistemi sevkiyatı için görüşmeler yürütüldüğünü bildirdi. Ve son olarak spor. Trendyol Süper Lig'in tamamlanan 2025-2026 sezonunda forma giyen oyuncuların yaş ortalaması 26,7 olarak kayıtlara geçti. Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final Serisi'nin ilk maçında çarşamba günü deplasmanda Anadolu Efes'le karşılaşacak. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabaka saat 18'de başlayacak. Yarı finale 2 galibiyete ulaşan takımın yükseleceği eşleşmede turu geçen taraf Fenerbahçe Beko, Safiport Erokspor serisinin galibiyle karşılaşacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 7. kilometresinde Denizli-Aydın istikameti üst yapı çalışması yapılacağından ulaşım sağ şeritten kontrolü sağlanıyor. Afyonkarahisar-Uşak Devlet Yolu'nun Afyonkarahisar Otogar kavşağında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep Devlet Yolu'nda üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

Bayramlar sevgi, saygı ve hoşgörünün perçinlendiği günler. Bayramlar dargınların barıştığı, kardeşçe kucaklaştığımız günler. Bayramlar milli ve dini duyguların, inançların, gelenek ve göreneklerin yaşandığı, yüce bir millet olma duygusuyla coştuğumuz, sıcacık gülüşlerin kalplerimizi ısıttığı, kapı kapı dolaşan çocukların sevinç çığlıkları arasında sevdiklerimizle ve ailemizle paylaştığımız günler. Hep bir arada sevgi ve huzur dolu nice bayramlar geçirmeniz dileğiyle bayramınız kutlu olsun.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 27 Mayıs Çarşamba günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Denizli, Giresun'un iç kesimleri, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 28 Mayıs Perşembe günü yurt geneli çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Niğde, Kayseri, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. 29 Mayıs Cuma günü yurt geneli çok bulutlu. Trakya ile İstanbul ve Çanakkale çevreleri dışında kalan diğer bölgeler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz ile Yozgat, Kayseri, Adana'nın doğusu, Hatay kıyıları, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığı Cuma gününden itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde azalarak mevsim normallerinin altına düşecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 27 Mayıs Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Gece ve sabah saatlerinde puslu, yer yer sisli geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Gece ve sabah saatlerinde puslu, yer yer sisli geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyinde sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 28 Mayıs Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda akşam 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 29 Mayıs Cuma günü Doğu Akdeniz'in doğusunda fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. İlk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Öğle saatlerinde doğusunda kısa süreli yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5. Öğle saatlerinde Doğu Karadeniz'in doğusunda yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Deniz Yolu Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

0: Bayramınız kutlu olsun. Büyüklerimizi, kimsesizleri, dostlarımızı unutmayalım. İyi bayramlar Türkiye.
1: Edirne'den Ardahan'a,
0: İzmir'den Van'a,
1: Adana'dan Samsun'a,
0: tüm Türkiye. Bayramınız

0: ساعت 5. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, bayram süresince yurdumuzda hava durumu şöyle olacak. 27 Mayıs Çarşamba günü, bayramın birinci günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Denizli, Giresun'un iç kesimleri, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 28 Mayıs Perşembe, bayramın ikinci günü, yurt geneli çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Niğde, Kayseri, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. 29 Mayıs Cuma, bayramın 3. günü, yurt geneli çok bulutlu, Trakya ile İstanbul ve Çanakkale çevreleri dışında kalan diğer bölgeler, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar, Doğu Karadeniz'le Yozgat, Kayseri, Adana'nın doğusu, Hatay kıyıları, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 30 Mayıs Cumartesi bayramın 4. günü, yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları, Sivas, Bingöl ve Erzincan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bayram süresince Ankara, İstanbul ve İzmir için tahmin edilen hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle olacak. Ankara parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci ve üçüncü günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Çarşamba günü 11.25, Perşembe günü 14.25, Cuma günü 13.22, Cumartesi günü 8.20 derece. İstanbul'da hava parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Çarşamba günü 15.27, Perşembe günü 17.26, Cuma günü 17.24, Cumartesi günü 15.23 derece olacak. İzmir'de hava parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci ve üçüncü günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Çarşamba günü 18.30, Perşembe günü 19.30, Cuma günü 19.31, Cumartesi günü 17.30 derece olacak.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 10-29, Bilecik 11-26, Bursa 12-28, Çanakkale 16-29, Edirne 16-31, İstanbul 16-27, Kırklareli 14-30, Kocaeli 16-30, Sakarya 14-30, Tekirdağ 16-26, Yalova 16-28 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Denizli çevreleriyle İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 10-23, Aydın 19-34, Denizli 17-30, Kütahya 10-25, İzmir 18-30, Manisa 18-31, Muğla 15-27, Uşak 12-25 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 17-33, Antalya 19-30, Burdur 12-25, Hatay 18-31, Isparta 12-26, Kahramanmaraş 15-30, Mersin 20-33, Osmaniye 17-33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 10-25, Ankara 11-25, Çankırı 10-26, Eskişehir 11-26, Karaman 10-24, Kayseri 9-25, Kırıkkale 13-27, Kırşehir 10-24, Nevşehir 9-22 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 17-33, Antalya 19-30, Burdur 12-25, Hatay 18-31, Isparta 12-26, Kahramanmaraş 15-30, Mersin 20-33, Osmaniye 17-33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 10-25, Ankara 11-25, Çankırı 10-26, Eskişehir 11-26, Karaman 10-24, Kayseri 9-25, Kırıkkale 13-27, Kırşehir 10-24, Konya 12-24, Nevşehir 9-22, Niğde 10-24, Sivas 7-22, Yozgat 10-22 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 13-27, Bolu 9-26, Düzce 12-28, Karabük 10-27, Kastamonu 8-26, Zonguldak 14-22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinde Gümüşhane ve Bayburt çevreleriyle Giresun'un iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 13-27, Artvin 10-21, Bayburt 5-22, Çorum 10-24, Giresun 16-24, Gümüşhane 6-23, Ordu 15-24, Rize 14-23, Samsun 16-24, Sinop 15-25, Tokat 11-25, Trabzon 16-22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 8-21, Ardahan 2-17, Bingöl 10-26, Bitlis 7-20, Elazığ 10-26, Erzincan 9-24, Erzurum 4-20, Hakkari 9-23, Iğdır 12-27, Kars 2-19, Malatya 11-26, Muş 10-24, Tunceli 10-25, Şırnak 15-26, Van 7-19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 15-30, Batman 14-30, Diyarbakır 13-30, Gaziantep 15-30, Kilis 17-31, Mardin 17-28, Şanlıurfa 18-32, Siirt 14-27 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda 6, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, zamanla güneyinde 6, Güney Ege'de batı ve güneybatıdan, kuzeyiyle genelinde kuzeybatıdan 3 ila 5, zamanla kuzeyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer puslu ve sisli geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında ve pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Sağlık Bakanı Kemal Bilmişoğlu, 462.198 sağlık çalışanının bayram boyunca sahada görev başında olacağını belirtti. Bakan Bilmişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kurban Bayramı süresince milletin sağlığı için sağlık hizmetlerinin devamlılığını kesintisiz şekilde sürdüreceklerini ifade etti. Bakan Bilmişoğlu, 1131 kamu sağlık tesisimizde görev yapan 416.689 personelimiz, 1487 evde sağlık ekibimiz ve 5506 evde sağlık personelimiz, 112 acil sağlık hizmetlerinde görevli 3813 ekibimiz ve 40.003 çalışanımızla birlikte toplam 462.198 sağlık çalışanımız bayram boyunca sahada görev başında olacaktır. Büyük sağlık ailemizin her bir fertinin Kurban Bayramı'nı gönülden kutluyor, milletimiz bize sundukları özverili hizmet ve fedakarlıklar için teşekkürlerimi iletiyorum, dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hattı projesinin tamamlanmasıyla mevcut yolun 361 kilometreden 312,5 kilometreye düşeceğini belirterek, Ovaköy'e uzanması planlanan yüksek hızlı tren hattı üzerinden kalkınma yoluna, Aksaray-Ulukışla-Yenice hızlı demiryolu projesi üzerindense orta koridora entegre olacak, dedi. Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İşbirliği ile 4-7 Haziran'da Sıfır Atık Festivali düzenlenecek. Vakıftan yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin sürdürülebilirlik vizyonunu toplumun tüm kesimleriyle buluşturmayı amaçlayan festivalde çevre bilinci, enerji verimliliği, teknoloji, kültür ve sanat temaları bir araya getirilecek. Birleşik Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emin Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi kapsamında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek festivalde sıfır atık kültürünün günlük yaşamın merkezine taşınması hedefleniyor. Festival, dünya ortak evimizdir yaklaşımıyla yalnızca atık yönetimine değil, enerji verimliliği, döngüsel ekonomi, bilinçli tüketim ve çevre dostu yaşam kültürüne de odaklanacak. Geleneğin mirası, geleceğin teknolojisi anlayışıyla kurgulanan organizasyonda Anadolu'nun kanaatkarlık kültürü modern çevre teknolojileriyle buluşturulacak. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında bayramın gönüllere dirlik, hanelere düzen, millete dayanışma ve mazlum coğrafyalara derman getirmesini temenni etti. Bahçeli mesajında kurban ibadetinin manevi derinliğine işaret ederek kurbanın nefis terbiyesi, teslimiyet, takva ve Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle kemale eren ilahi bir hikmet olduğunu vurguladı. Bayramların sadece sevinç günleri değil, aynı zamanda birer nefis muhasebesi ve yardımlaşma dönemi olduğunu belirten Bahçeli, bayram yalnızca gülen yüzlerin değil, yüzü gülsün diye bekleyenlerin de bayramıdır ifadesini kullandı. Çanakkale'de ormanlık alanlara görevli personel haricindeki girişler 1 Haziran 30 Eylül tarihlerinde yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamada il genelinde yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar gibi meteorolojik şartların oluşması beklendiği için orman yangınları konusunda ilave tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Açıklamada il genelindeki ormanlık alanlarda görevli personel haricinde girişlerin 1 Haziran 30 Eylül tarihlerinde yasaklandığı kaydedilerek vatandaşların yeşil vatanın korunması, can ve mal güvenliği adına kısıtlama kararına hassasiyetle uymaları, herhangi bir duman ve yangın belirtisi görmeleri halinde 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulunmalarının büyük önem arz ettiği bildirildi. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ordunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yeniden saldırılara başlaması tartışmaları yaşanırken, Başbakan Benjamin Netanyahu'ya Amerikan Başkanı Donald Trump'ın masasına vurup savaşa geri döneceğini söylemesi çağrısında bulundu. Ve son olarak spor. İspanya, 2026 Dünya Kupası kadrosunu açıkladı. Tarihte ilk kez kadroda Real Madrid'li bir futbolcu bulunmuyor. Son Avrupa şampiyonu İspanya'da teknik direktör Luis de Fuente, 2026 Dünya Kupası kadrosuna Real Madrid'den bir futbolcu çağrılmadı. Bu durumun tarihte bir ilk olduğu belirtiliyor. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 7. kilometresinde Denizli-Aydın istikameti üst yapı çalışması yapılacağından ulaşım sağ şeritten kontrolü sağlanıyor. Afyonkarahisar-Uşak Devlet Yolu'nun Afyonkarahisar Otogar kavşağında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep Devlet Yolu'nda üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Bayramınız kutlu olsun.
1: Edirne'den Ardahan'a,
2: İzmir'den Van'a,
1: Adana'dan Samsun'a,
2: tüm Türkiye, bayramınız kutlu olsun.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 27 Mayıs Çarşamba günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Denizli, Giresun'un iç kesimleri, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 28 Mayıs Perşembe günü yurt geneli çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Niğde, Kayseri, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. 29 Mayıs Cuma günü yurt geneli çok bulutlu. Trakya ile İstanbul ve Çanakkale çevreleri dışında kalan diğer bölgeler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz ile Yozgat, Kayseri, Adana'nın doğusu, Hatay kıyıları, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığı Cuma gününden itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde azalarak mevsim normallerinin altına düşecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 27 Mayıs Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Gece ve sabah saatlerinde puslu, yer yer sisli geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Gece ve sabah saatlerinde puslu, yer yer sisli geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyinde sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 28 Mayıs Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda akşam 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 29 Mayıs Cuma günü Doğu Akdeniz'in doğusunda fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. İlk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, öğle saatlerinde doğusunda kısa süreli yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, öğle saatlerinde Doğu Karadeniz'in doğusunda yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: çok güzel balıklar tutacağız değil mi baba? Bunlar ne baba?
1: Denizlerimize ne atarsanız onu çekersiniz. Çocuklarımıza temiz bir dünya bırakmak bizim elimizde.

Bayramlar, sevgi, saygı ve hoşgörünün perçinlendiği günler. Bayramlar, dargınların barıştığı, kardeşçe kucaklaştığımız günler. Bayramlar, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin yaşandığı, yüce bir millet olma duygusuyla coştuğumuz, sıcacık gülüşlerin kalplerimizi ısıttığı, kapı kapı dolaşan çocukların sevinç çığlıkları arasında sevdiklerimizle ve ailemizle paylaştığımız günler. Hep bir arada sevgi ve huzur dolu nice bayramlar geçirmeniz dileğiyle bayramınız kutlu olsun. Meteorolojinin Sesi Radyosu hepinize iyi bayramlar diler.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

Diğer günlerden farklıdır bayram sabahları. İnce belli bardakta taptaze, demli bir çay ve yanında sıcacık börek. Bayram sabahlarının vazgeçilmez geleneği. Bayram için özel olarak hazırlanan koskocaman tepsilerde baklavalar. Şeker almak için kapı kapı dolaşıp bayram harçlığı bekleyen çocuklar. Bir telaş, bir koşturmaca, kolonya kokulu sokaklar. Uzun bayram tatilleri, ev gezmeleri, hal hatır sormalar, el öpenlerin çok olsunlar ve daha neler neler. Sıkıntılı işleri unutup hayal gibi dünyaya adım attığımız bayramlar. Bu bayramda da bizimle kalın, bayram coşkusunu bizimle paylaşın. Mutlu bayramlar.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 10-29, Bilecik 11-26, Bursa 12-28, Çanakkale 16-29, Edirne 16-31, İstanbul 16-27, Kırklareli 14-30, Kocaeli 16-30, Sakarya 14-30, Tekirdağ 16-26, Yalova 16-28 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Denizli çevreleriyle İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 10-23, Aydın 19-34, Denizli 17-30, Kütahya 10-25, İzmir 18-30, Manisa 18-31, Muğla 15-27, Uşak 12-25 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 17-33, Antalya 19-30, Burdur 12-25, Hatay 18-31, Isparta 12-26, Kahramanmaraş 15-30, Mersin 20-33, Osmaniye 17-33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 10-25, Ankara 11-25, Çankırı 10-26, Eskişehir 11-26, Karaman 10-24, Kayseri 9-25, Kırıkkale 13-27, Kırşehir 10-24, Nevşehir 9-22 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 17-33, Antalya 19-30, Burdur 12-25, Hatay 18-31, Isparta 12-26, Kahramanmaraş 15-30, Mersin 20-33, Osmaniye 17-33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 10-25, Ankara 11-25, Çankırı 10-26, Eskişehir 11-26, Karaman 10-24, Kayseri 9-25, Kırıkkale 13-27, Kırşehir 10-24, Konya 12-24, Nevşehir 9-22, Niğde 10-24, Sivas 7-22, Yozgat 10-22 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 13-27, Bolu 9-26, Düzce 12-28, Karabük 10-27, Kastamonu 8-26, Zonguldak 14-22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinde Gümüşhane ve Bayburt çevreleriyle Giresun'un iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 13-27, Artvin 10-21, Bayburt 5-22, Çorum 10-24, Giresun 16-24, Gümüşhane 6-23, Ordu 15-24, Rize 14-23, Samsun 16-24, Sinop 15-25, Tokat 11-25, Trabzon 16-22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 8-21, Ardahan 2-17, Bingöl 10-26, Bitlis 7-20, Elazığ 10-26, Erzincan 9-24, Erzurum 4-20, Hakkari 9-23, Iğdır 12-27, Kars 2-19, Malatya 11-26, Muş 10-24, Tunceli 10-25, Şırnak 15-26, Van 7-19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 15-30, Batman 14-30, Diyarbakır 13-30, Gaziantep 15-30, Kilis 17-31, Mardin 17-28, Şanlıurfa 18-32, Siirt 14-27 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sisli geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sisli geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, güneyinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geçen Akdere Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, kuzeyi az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, doğusunda kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, batısında kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Haydarpaşa'nın sadece ulaşım aksı özelliğinin korunmadığını, aynı zamanda şehrin kültür, sanat ve yaşam noktası haline getirildiğini, bittiği zaman şehrin en önemli cazibe noktalarından biri olacağını belirtti. İçişleri Bakanlığı'nca dijital dolandırıcılık olaylarına tek merkezden, yapay zeka desteğiyle ve adli makamlarla koordineli şekilde hızlı müdahale edilmesini hedefleyen Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi projesinin hayata geçirilmesi için mevzuat hazırlıklarına başlandı. İslam'ın şartlarından hac ibadetini yerine getirmek için Suudi Arabistan'da bulunan hacı adaylarının büyük çoğunluğu Arafat'a ulaştı. Aralarında Türklerin de bulunduğu hacı adayları kafileler halinde Mekke'nin 25 kilometre doğusundaki Arafat'a hareket etti. Hareket öncesi Suudi Arabistan yetkilileri hacı adaylarının nusuk adı verilen kartlarını tek tek sistemden kontrol etti. Kontrollerin ardından kafile bilgisinin yer aldığı barkodlar otobüslere yapıştırıldı. Hacı adaylarını taşıyan araçların çoğu Arafat'a ulaştı. Otobüsler Arafat'a hacı adaylarını taşımayı sürdürdü. İlk otobüslerle Arafat'a ulaşan hacı adayları Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği Cebeli Rahme'ye çıkarak dualar etti. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla tedbirlerin artırıldığı Isparta-Antalya karayolunda günlük 10 bin olan araç geçişi tatilde 18 bine ulaştı. Akdeniz ve Ege bölgelerinin kesişim noktası olan karayolunda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı jandarma ekiplerinin sayısı artırıldı. Burdur Sorumluluk Bölgesi'nde denetim yapan 44 trafik timi ve 33 asayiş timi 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca karayolunda görevini sürdürecek. Büyük bölümü Burdur İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk alanında yer alan karayolunda ekipler oluşturdukları kontrol noktalarında sürücülere dikkatli olmaları ve kurallara uymaları konusunda uyarıda bulunuyor. Bölgede görev yapan Trafik 6. Tim Komutanı Jandarma Subay Kıdemli Üst Çavuş Ahmet Üret yolun Antalya ve Denizli gibi büyük illerden geçen trafik koridoru haline geldiğini söyledi. Çin'in orta ve doğu kesimlerinde şiddetli cephe yağışları ve sel tehlikesi nedeniyle acil durum uyarıları yapıldı. Anhui ve Hubei eyaletlerinde kırmızı alarm ilan edildi. Sel riski taşıyan bölgelerde tahliyeler sürerken 1805 kişi güvenli alanlara taşındı. Alman ihracat sektöründeki genel eğilim, artan jeopolitik belirsizlikler ve enerji yoğun sektörlerdeki baskı nedeniyle son bir yılın en düşük seviyesine geriledi. Belçika'nın Doğu Flandre eyaletinde tren lokal servisinin çarpışması sonucu hayatını kaybedenlerin olduğu bildirildi. Fransa'da etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle 8 vilayette alarm seviyesinin turuncuya yükseltildiği açıklandı. Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi Hindistan'la ilave S-400 hava savunma sistemi sevkiyatı için görüşmeler yürütüldüğünü bildirdi. Ve son olarak spor. Trendyol Süper Lig'in tamamlanan 2025-2026 sezonunda forma giyen oyuncuların yaş ortalaması 26,7 olarak kayıtlara geçti. Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final Serisi'nin ilk maçında çarşamba günü deplasmanda Anadolu Efes'le karşılaşacak. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabaka saat 18'de başlayacak. Yarı finale 2 galibiyete ulaşan takımın yükseleceği eşleşmede turu geçen taraf Fenerbahçe Beko, Safiport, Erokspor serisinin galibiyle karşılaşacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Aydın Denizli Otoyolu'nun 7. kilometresinde Denizli Aydın istikameti üst yapı çalışması yapılacağından ulaşım sağ şeritten kontrolü sağlanıyor. Afyonkarahisar Uşak Devlet Yolu'nun Afyonkarahisar Otogar kavşağında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nurdağ Gaziantep Devlet Yolu'nda üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz. Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajını aktarıyoruz.
2: Aziz milletim, sevgili kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Rabbimizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bizleri sağlık ve sıhhat içinde huzuru kalple bir bayrama daha eriştiren Cenab-ı Allah'a hamdolsun diyorum. Bu kutlu günlerin ülkemiz, aziz milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Kestiğiniz kurbanların, ettiğiniz duaların, yaptığınız hayır ve hasenatın hak katında kabul olmasını, inşallah ecirlerinizi artırmasını diliyorum. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime, şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Kurban bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabbim bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun niyazında bulunuyorum. Kurban bir ibadet olmanın yanı sıra kelime anlamı itibariyle aynı zamanda yaklaşma, yakınlaşma, yakın olma demektir. İnanıyorum ki her bir vatandaşımız gerek eş, dost ve akraba ziyaretleriyle, gerekse yardım ve dayanışma faaliyetleriyle bu ruh şölenini en verimli surette değerlendirecek. Böylece hem Allah'a yaklaşmış hem de birbirine daha sıkı bağlarla kenetlenmiş olacaktır. Şayet muhabbet ve diğer gamlığın gönülleri sarıp sarmaladığı bu mübarek günleri hakkıyla idrak edebilirsek, işte o zaman kardeşliğimiz güçlenecek, darlığın yerini ferahlık, dargınlığın yerini kucaklaşma alacaktır. Duam ve beklentim bu bayramın da kalplerin yumuşamasına, küskünlerin barışmasına, kırgınlıkların giderilmesine ve sıkılı yumrukların tamamen açılmasına vesile olmasıdır. Aziz milletim, İslam alemi olarak bir huzur iklimine kavuşmanın sevincini yaşarken, öte yandan bölgemiz ve dünyamız stres düzeyi yüksek bir dönemden geçiyor. İsrail ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor. Yine İsrail'in tahrik ve tertipleriyle tetiklenen savaşın menfi etkileri enerjiden tarıma, ticaretten ulaşıma, ekonomiden güvenliğe birçok alanda hissediliyor. Bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye ekonomisiyle, altyapısıyla, tecrübeli kurumları, liyakatli kadrolarıyla, en önemlisi tahkim ettiği iç cephesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor. Eleştirilere ve engellemelere rağmen 23 yıldır yürüttüğümüz politikaların semeresini başta savunma sanayimiz olmak üzere her alanda topluyoruz. 238 milyar dolardan 1,6 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğü 36 milyar dolardan 276 milyar dolara çıkan yıllık ihracatı 248 milyon dolardan 10 milyar doları geçen savunma ve havacılık ihracatı ile Türkiye dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazmaktadır. Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ülkemizin istikbaliyle bölgemizin istikrarı açısından taşıdığı stratejik değer bugünlerde daha iyi anlaşılan terörsüz Türkiye süreci bunlardan biridir. Sınırlarımız içinde huzur ve güvenliğin güçlenmesine, sınırlarımız dışında emperyalist oyunların bozulmasına katkı sunan bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz. Türkiye'ye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır. Sapasağlam hızla yola devam ediyoruz. Bu düşüncelerle Kurban Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için bir kez daha hayırlar getirmesini diliyorum. Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan kardeşlerimizin dua ve ibadetlerini Rabbim kabul buyursun diyorum. Bayramda seyahat edecek vatandaşlarımızdan hız limitlerine ve trafik kurallarına uymalarını özellikle istirham ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, aileleriniz ve sevdiklerinizle birlikte huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmenizi diliyorum. Bayramınız mübarek olsun. Kalın sağlıcakla.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajını aktardık.
0: Bayramınız kutlu olsun.
3: Bugün bayram.
4: Büyüklerimizi, kimsesizleri, dostlarımızı unutmayalım. İyi bayramlar Türkiye.
5: Güzel.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 27 Mayıs Çarşamba günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Denizli, Giresun'un iç kesimleri, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 28 Mayıs Perşembe günü yurt geneli çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Niğde, Kayseri, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. 29 Mayıs Cuma günü yurt geneli çok bulutlu. Trakya ile İstanbul ve Çanakkale çevreleri dışında kalan diğer bölgeler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz ile Yozgat, Kayseri, Adana'nın doğusu, Hatay kıyıları, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığı Cuma gününden itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde azalarak mevsim normallerinin altına düşecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 27 Mayıs Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Gece ve sabah saatlerinde puslu, yer yer sisli geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Gece ve sabah saatlerinde puslu, yer yer sisli geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyinde sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 28 Mayıs Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda akşam 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 29 Mayıs Cuma günü Doğu Akdeniz'in doğusunda fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. İlk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, öğle saatlerinde doğusunda kısa süreli yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, öğle saatlerinde Doğu Karadeniz'in doğusunda yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Deniz Yolu Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Bayramınız kutlu olsun.
1: Bayramınız kutlu olsun çocuklar. Adana, Alanya, Antalya, Burdur, Isparta, Mersin, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye. İyi bayramlar Türkiye.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan meteorolojinin sesinden sizlere sesleniyoruz. Bugün sizler için buğday taneleri ve satranç tahtası hikayesini seçtik. Umarım siz de bizim kadar seversiniz. Bir zamanlar Çin'de satranç oynamayı seven ve satranç oyununu iyi oynayan, ziyaretçilere meydan okuma alışkanlığına sahip bir kral varmış. Kral bir gün ülkesinde seyahat eden bilge bir satranç oyuncusunun olduğunu duymuş ve hemen onu sarayına davet etmiş. Satranç oynama konusunda da ona meydan okumuş. Tüm hayatı boyunca seyahat ettiği ülkelerde sürekli satranç oynayan bilge ziyaretçi, kralın davetini ve meydan okumasını kabul etmiş. Rakibini motive etmek isteyen kral, bilgeye, "Kazanırsan dile benden ne dilersen," demiş. Bilge satranç oyuncusu, mütevazi bir şekilde kraldan satranç tahtasının tüm kareleri için, birinci kare için bir tane, ikinci kare için iki tane, üçüncü kare için dört tane, beşinci kare için de sekiz tane olmak üzere, her bir kare için bir öncekinin iki katı olacak şekilde buğday tanesi vermesini istemiş. Kral bu mütevazi isteği biraz küçümseyerek, "Neden benden böyle küçük bir istekte bulunuyorsun? Daha iyi şeyler isteyebilirsin," demiş. Ama bilge, "Bu bana yeter efendim," demiş sakince. Kral da bilgenin isteğini kabul etmiş. Oyunu kaybeden ve sözünün eri olan kral, satranç tahtasının karelerine koyulmak üzere bir torba buğday getirilmesini emretmiş. Sonra buğday tanelerini ilk karede bir tane, ikincisinde iki tane, üçüncüsünde dört, dördüncüsünde sekiz tane olacak şekilde dizerek yerleştirmeye başlamış. Buğday ödemesinin katlanarak büyümesinin ardından kral hızlı bir şekilde vaadini yerine getiremeyeceğini fark etmiş. Çünkü kral yaptığı hesapta 22. karede yaklaşık 1 milyon tane buğday, 44. karede yaklaşık 1 trilyon tane buğday koymak zorunda kalacağını görmüş. Ve bu hesapla kralın 64 kare için toplamda bilgeye sayısız buğday tanesi vermesi gerektiği ortaya çıkmış. Bu miktardaki bir buğdayın yaklaşık 1199 milyar ton buğdaya karşılık geldiği hesaplanmış. Bu miktarı bırakın, o dönemdeki Çin'in buğday üretimini şu andaki tüm dünyanın buğday üretimi dahi karşılayamayacaktır. 2019 yılındaki dünyadaki toplam buğday üretimi 781 milyon ton olduğu göz önüne alındığında, kralın bilgeye olan buğday borcu tüm dünyadaki yıllık buğday üretimi yaklaşık 1,5 katı. İşte kral o zaman anlamış bilgeye niçin bilge denildiğini. Bazen bilge cevaplar o kadar güzeldir ki farkında olmadan kültürümüze ekleriz. Gittiğimiz her yerde bu hikayeleri anlatırız. Mahatma Gandhi ve efsanevi cevapları da vardır. Mahatma Gandhi Londra'da hukuk okurken Peters soyadlı, kötü niyetli ve kibirli bir hocası varmış. Gandhi onunla her karşılaştığında hiç boyun eğmemiş. Hep dik durmuş ve ona yanıt verirken de gururluymuş. Bir gün Peters üniversite kantininde bir şeyler atıştırırken Gandhi tepsisini alıp yanına oturmuş. Hocası kibirli bir ifadeyle şöyle demiş: "Gandhi, anlamıyor musun? Hiçbir zaman bir domuz ve bir kuş yan yana oturamaz." Gandhi, "Sakin olun hocam, ben uçuyorum öyleyse," deyip bir başka masaya geçmiş. Profesör Peters, öğrencisinin kendisini domuz yerine koymasına çok içerlemiş. Bunun acısını çıkarmak amacıyla da yapacağı sınavda ona bir ders vermek istemiş ama Gandhi soruların hepsini doğru cevaplamış. Sıra can alıcı soruya gelmiş. "Gandhi, yolda yürürken iki çanta görüyorsun. Biri akıl, diğeri para dolu. Hangisini alırdın?" Gandhi tereddütsüz cevap vermiş: "Para olanı hocam. Ben senin yerinde olsam diğerini alırdım. Sence de öyle olması gerekmez mi?" Gandhi, "Herkes ihtiyacı olanı alır efendim," demiş. Profesör öyle kızmış ki sınav kağıdını aptal yazıp Gandhi'yi kağıdı uzatmış. Gandhi bir yere oturup birkaç dakika düşündükten sonra profesöre dönüp şunları söylemiş: "Kağıda imzanızı atmışsınız ama bana bir not vermemişsiniz. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar kulağınız hikayelerde ve bizde olsun efendim."
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 10-29, Bilecik 11-26, Bursa 12-28, Çanakkale 16-29, Edirne 16-31, İstanbul 16-27, Kırklareli 14-30, Kocaeli 16-30, Sakarya 14-30, Tekirdağ 16-26, Yalova 16-28 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Denizli çevreleriyle İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 10-23, Aydın 19-34, Denizli 17-30, Kütahya 10-25, İzmir 18-30, Manisa 18-31, Muğla 15-27, Uşak 12-25 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 17-33, Antalya 19-30, Burdur 12-25, Hatay 18-31, Isparta 12-26, Kahramanmaraş 15-30, Mersin 20-33, Osmaniye 17-33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 10-25, Ankara 11-25, Çankırı 10-26, Eskişehir 11-26, Karaman 10-24, Kayseri 9-25, Kırıkkale 13-27, Kırşehir 10-24, Nevşehir 9-22 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 17-33, Antalya 19-30, Burdur 12-25, Hatay 18-31, Isparta 12-26, Kahramanmaraş 15-30, Mersin 20-33, Osmaniye 17-33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 10-25, Ankara 11-25, Çankırı 10-26, Eskişehir 11-26, Karaman 10-24, Kayseri 9-25, Kırıkkale 13-27, Kırşehir 10-24, Konya 12-24, Nevşehir 9-22, Niğde 10-24, Sivas 7-22, Yozgat 10-22 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 13-27, Bolu 9-26, Düzce 12-28, Karabük 10-27, Kastamonu 8-26, Zonguldak 14-22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinde Gümüşhane ve Bayburt çevreleriyle Giresun'un iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 13-27, Artvin 10-21, Bayburt 5-22, Çorum 10-24, Giresun 16-24, Gümüşhane 6-23, Ordu 15-24, Rize 14-23, Samsun 16-24, Sinop 15-25, Tokat 11-25, Trabzon 16-22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 8-21, Ardahan 2-17, Bingöl 10-26, Bitlis 7-20, Elazığ 10-26, Erzincan 9-24, Erzurum 4-20, Hakkari 9-23, Iğdır 12-27, Kars 2-19, Malatya 11-26, Muş 10-24, Tunceli 10-25, Şırnak 15-26, Van 7-19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 15-30, Batman 14-30, Diyarbakır 13-30, Gaziantep 15-30, Kilis 17-31, Mardin 17-28, Şanlıurfa 18-32, Siirt 14-27 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sisli geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sisli geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, güneyinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geçen Akdere Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, kuzeyi az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, doğusunda kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, batısında kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 462.198 sağlık çalışanının bayram boyunca sahada görev başında olacağını belirtti. Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kurban Bayramı süresince milletin sağlığı için sağlık hizmetlerinin devamlılığını kesintisiz şekilde sürdüreceklerini ifade etti. Bakan Memişoğlu, 1131 kamu sağlık tesisimizde görev yapan 416.689 personelimiz, 1487 evde sağlık ekibimiz ve 5506 evde sağlık personelimiz, 112 acil sağlık hizmetlerinde görevli 3813 ekibimiz ve 40.003 çalışanımızla birlikte toplam 462.198 sağlık çalışanımız bayram boyunca sahada görev başında olacaktır. Büyük sağlık ailemizin her bir fertinin Kurban Bayramı'nı gönülden kutluyor, milletimize sundukları özverili hizmet ve fedakarlıklar için teşekkürlerimi iletiyorum, dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hattı projesinin tamamlanmasıyla mevcut yolun 361 kilometreden 312,5 kilometreye düşeceğini belirterek, Ovaköy'e uzanması planlanan yüksek hızlı tren hattı üzerinden kalkınma yoluna, Aksaray-Ulukışla-Yenice hızlı demiryolu projesi üzerindense orta koridora entegre olacak, dedi. Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İşbirliği ile 4-7 Haziran'da Sıfır Atık Festivali düzenlenecek. Vakıftan yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin sürdürülebilirlik vizyonunu toplumun tüm kesimleriyle buluşturmayı amaçlayan festivalde çevre bilinci, enerji verimliliği, teknoloji, kültür ve sanat temaları bir araya getirilecek. Birleşik Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emin Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi kapsamında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek festivalde sıfır atık kültürünün günlük yaşamın merkezine taşınması hedefleniyor. Festival, dünya ortak evimizdir yaklaşımıyla yalnızca atık yönetimine değil, enerji verimliliği, döngüsel ekonomi, bilinçli tüketim ve çevre dostu yaşam kültürüne de odaklanacak. Geleneğin mirası, geleceğin teknolojisi anlayışıyla kurgulanan organizasyonda Anadolu'nun kanaatkarlık kültürü modern çevre teknolojileriyle buluşturulacak. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında bayramın gönüllere dirlik, hanelere düzen, millete dayanışma ve mazlum coğrafyalara derman getirmesini temenni etti. Bahçeli mesajında kurban ibadetinin manevi derinliğini işaret ederek kurbanın nefis terbiyesi, teslimiyet, takva ve Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle kemale eren ilahi bir hikmet olduğunu vurguladı. Bayramların sadece sevinç günleri değil, aynı zamanda birer nefis muhasebesi ve yardımlaşma dönemi olduğunu belirten Bahçeli, bayram yalnızca gülen yüzlerin değil, yüzü gülsün diye bekleyenlerin de bayramıdır ifadesini kullandı. Çanakkale'de ormanlık alanlara görevli personel haricindeki girişler 1 Haziran-30 Eylül tarihlerinde yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamada il genelinde yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar gibi meteorolojik şartların oluşması beklendiği için orman yangınları konusunda ilave tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Açıklamada il genelindeki ormanlık alanlarda görevli personel haricinde girişlerin 1 Haziran-30 Eylül tarihlerinde yasaklandığı kaydedilerek vatandaşların yeşil vatanın korunması, can ve mal güvenliği adına kısıtlama kararına hassasiyetle uymaları, herhangi bir duman ve yangın belirtisi görmeleri halinde 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulunmalarının büyük önem arz ettiği bildirildi. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ordunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yeniden saldırılara başlaması tartışmaları yaşanırken, Başbakan Benjamin Netanyahu'ya Amerikan Başkanı Donald Trump'ın masasına vurup savaşa geri döneceğini söylemesi çağrısında bulundu. Ve son olarak spor. İspanya, 2026 Dünya Kupası kadrosunu açıkladı. Tarihte ilk kez kadroda Real Madrid'li bir futbolcu bulunmuyor. Son Avrupa şampiyonu İspanya'da teknik direktör Luis de Puente, 2026 Dünya Kupası kadrosuna Real Madrid'den bir futbolcu çağrılmadı. Bu durumun tarihte bir ilk olduğu belirtiliyor. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Aydın Denizli Otoyolu'nun 7. kilometresinde Denizli Aydın istikameti üst yapı çalışması yapılacağından ulaşım sağ şeritten kontrolü sağlanıyor. Afyonkarahisar Uşak Devlet Yolu'nun Afyonkarahisar Otogar kavşağında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nurdağ Gaziantep Devlet Yolu'nda üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz. Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajını aktarıyoruz.
2: Aziz milletim, sevgili kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Rabbimizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bizleri sağlık ve sıhhat içinde huzuru kalple bir bayrama daha eriştiren Cenab-ı Allah'a hamdolsun diyorum. Bu kutlu günlerin ülkemiz, aziz milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Kestiğiniz kurbanların, ettiğiniz duaların, yaptığınız hayır ve hasenatın hak katında kabul olmasını, inşallah ecirlerinizi artırmasını diliyorum. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime, şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Kurban bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabbim bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun niyazında bulunuyorum. Kurban bir ibadet olmanın yanı sıra kelime anlamı itibariyle aynı zamanda yaklaşma, yakınlaşma, yakın olma demektir. İnanıyorum ki her bir vatandaşımız gerek eş, dost ve akraba ziyaretleriyle, gerekse yardım ve dayanışma faaliyetleriyle bu ruh şölenini en verimli surette değerlendirecek. Böylece hem Allah'a yaklaşmış hem de birbirine daha sıkı bağlarla kenetlenmiş olacaktır. Şayet muhabbet ve diğer gamlığın gönülleri sarıp sarmaladığı bu mübarek günleri hakkıyla idrak edebilirsek, işte o zaman kardeşliğimiz güçlenecek, darlığın yerini ferahlık, dargınlığın yerini kucaklaşma alacaktır. Duam ve beklentim bu bayramın da kalplerin yumuşamasına, küskünlerin barışmasına, kırgınlıkların giderilmesine ve sıkılı yumrukların tamamen açılmasına vesile olmasıdır. Aziz milletim, İslam alemi olarak bir huzur iklimine kavuşmanın sevincini yaşarken, öte yandan bölgemiz ve dünyamız stres düzeyi yüksek bir dönemden geçiyor. İsrail ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor. Yine İsrail'in tahrik ve tertipleriyle tetiklenen savaşın menfi etkileri enerjiden tarıma, ticaretten ulaşıma, ekonomiden güvenliğe birçok alanda hissediliyor. Bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye ekonomisiyle, altyapısıyla, tecrübeli kurumları, liyakatli kadrolarıyla, en önemlisi tahkim ettiği iç cephesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor. Eleştirilere ve engellemelere rağmen 23 yıldır yürüttüğümüz politikaların semeresini başta savunma sanayimiz olmak üzere her alanda topluyoruz. 238 milyar dolardan 1,6 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğü 36 milyar dolardan 276 milyar dolara çıkan yıllık ihracatı 248 milyon dolardan 10 milyar doları geçen savunma ve havacılık ihracatı ile Türkiye dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazmaktadır. Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ülkemizin istikbaliyle bölgemizin istikrarı açısından taşıdığı stratejik değer bugünlerde daha iyi anlaşılan terörsüz Türkiye süreci bunlardan biridir. Sınırlarımız içinde huzur ve güvenliğin güçlenmesine, sınırlarımız dışında emperyalist oyunların bozulmasına katkı sunan bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz. Türkiye'ye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır. Sapasağlam hızla yola devam ediyoruz. Bu düşüncelerle Kurban Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için bir kez daha hayırlar getirmesini diliyorum. Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan kardeşlerimizin dua ve ibadetlerini Rabbim kabul buyursun diyorum. Bayramda seyahat edecek vatandaşlarımızdan hız limitlerine ve trafik kurallarına uymalarını özellikle istirham ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, aileleriniz ve sevdiklerinizle birlikte huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmenizi diliyorum. Bayramınız mübarek olsun. Kalın sağlıcakla.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajını aktardık.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Değerli dinleyicilerim, ben Kurra Hafız ve emekli İmam Hatip Süleyman Yılmaz, Fahri Vaiz ve Avrupa İrşad Görevlisi. Bugünkü sohbetimde sizlere Kurban Bayramı'ndan ve kurban kesmekten bahsedeceğim. İslam dininde iki büyük bayram vardır. Biri Ramazan, diğeri de Kurban Bayramı'dır. Her iki bayram Medine'de meşru olmuştur. Ramazan ve Kurban Bayramları Hicret'in 2. yılından itibaren kutlanmaya başlanmıştır. O günden bugüne kadar kutlana gelmiş ve bu iki bayram Müslümanların aynı zamanda milli bayramları haline gelmiştir. Her iki bayram da iki rekat kılınan bayram namazı ile başlar. Bayram namazları bayram sabahında ve sabah namazından sonra güneş doğduktan 40 dakika sonra kılınır. Bayram namazı Hanefi mezhebine göre cuma namazı kılmakla mükellef olan kimselere vaciptir. Şafii ve Maliki mezheplerine göre kuvvetli bir sünnet, Hanbelilere göre de farz-ı kifayedir. Değerli dinleyiciler, Peygamberimiz bayram günleri hakkında şöyle buyurmuştur: Arefe, Kurban ve Teşrik günleri biz Müslümanların bayram günleridir. Bu günler yeme içme ve ikram günleridir. Bu hadiste açıklandığına göre eğer ikram günleri olan bayram günlerinde, yani Ramazan bayramının birinci günü ile Kurban bayramının 4 gününde oruç tutmak tahrimen mekruhtur. Kurban bayramı gök aylarından Zilhicce'nin 10. günü başlar ve 4 gün devam eder. Arafa günü de bayram günlerine eklenerek bu 5 güne teşrik günleri denmiştir. Bu günlerde farz namazlardan sonra bir kere Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah ve Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahi'lhamd diyerek tekbir getirildiği için bu adı almışlardır. Bu tekbirler Arefe günü sabah namazında başlar ve 4. bayram günü ikindi namazına kadar 23 vakitte devam eder. Kurban bayramının Arefe ve Kurban bayramı günleri İslam dünyasının en önemli günleridir. Çünkü Arefe günü dünyanın her tarafından gelen hacı adayları Arafat'ta toplanarak haccın en önemli farzını yerine getirmekte ve Allah'tan af ve bağış dilemektedirler. Arafat, İslam'ın birlik ve kardeşliğe verdiği çok önemli bir simgesidir. Çünkü İslam'ın 5 temel ibadetlerinden biri olan hac farizası ve kurban, teşrik tekbirleri ile bayram namazı, Arefe günü ile Kurban Bayramı günlerinde yapılmaktadır. Değerli dinleyicilerim, Kurban Bayramı dolayısıyla sizlere biraz da kurbandan bahsetmek istiyorum. Kurban, ibadet niyetiyle belirli vakitte ve belirli nitelikleri taşıyan hayvanı usulüne göre kesmektir. Kurban, mali ibadetlerden birisidir. Bu, Allah'ın verdiği varlığa, servete bir şükür borcudur. Kurban ibadetinin tarihi çok çok eskidir. Bugünkü şekliyle ta İbrahim peygambere dayanır. Hazreti İbrahim, bir oğlu olursa Allah yolunda onu kurban edeceğini adamıştı. Aradan
uzun bir zaman geçtikten sonra oğulları olmuş ama o adağını unutmuştu. Bir gün rüyasında oğlunu kurban ettiğini görünce adağını hatırlamıştı. Konuyu oğlu İsmail'e açmış ve oğlu "Babacığım, emrolunduğun şeyi yap" diyerek büyük bir teslimiyet göstermişti. Bunun üzerine adağını yerine getirmek için onu yatırıp kesmeye teşebbüs etmiş, ancak Allah Teala onun bu itaatine karşılık olarak Hazreti İsmail yerine büyük bir koç kurban edeceğini kendisine melek vasıtasıyla bildirmiştir. Değerli dinleyiciler, konuyla ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur. Hazreti İsmail, babası İbrahim Aleyhisselam'la beraber yürüyüp gezecek çağa gelince, "Yavrucuğum, ben rüyada seni boğazladığımı görüyorum. Bir düşün, buna ne dersin?" dedi. İsmail de cevabında, "Babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın" dedi. Her ikisi de teslim olup babası oğlunu alnı üzerine yatırınca, "Ey İbrahim, rüyayı gerçekleştirdin. Biz iyileri böyle mükafatlandırırız. Çünkü bu gerçekten çok açık bir imtihandır" diye seslendik. Biz oğlunun yerine ona büyük bir kurbanlık koç verdik. Geriden gelecekler arasında da ona iyi bir ün bıraktık. İbrahim'e selam dedik. Biz iyileri böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim inanan kullarımızdandır. Değerli dinleyiciler, Hazreti İsmail'in yerine bir koyunun kurban edilmesinin emredilmiş olması Cenab-ı Hakk'ın insanlığa büyük bir lütfudur. İşte kurban Hazreti İbrahim'den bir sünnet olarak bize böyle intikal etmiş. Peygamberimiz "Kurban babanız İbrahim'in sünnetidir" buyurmuştur. Son peygamberin ümmeti de peygambere salatü selam okurken Hazreti İbrahim'i de anar ve her namazın sonunda onu hayırla yad eder. Değerli dinleyiciler, kurban insanı Allah'a yaklaştırmaya vesile olan bir ibadettir. Kurban kelimesinde bu mana vardır. İnsan bu görevi yerine getirmekle Hazreti İbrahim gibi Allah'a ve onun emirlerine olan bağlılığını gerektiğinde onun rızasını kazanmak için her fedakarlığa hazır olduğunu göstermiş olur. Bu itibarla bütün ibadetlerde olduğu gibi kurbanda da iyi niyet ve samimiyet esastır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de "Onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat ona sadece sizin takvanız ulaşır" buyurulmuştur. Esasen Allah Teala ancak takva sahiplerinin yapmış oldukları ibadetleri kabul eder. Değerli dinleyiciler, Peygamber Efendimiz de amellerin kıymetinin ancak niyete göre olacağını, kim neye niyet ederek bir işi yaparsa eline niyet ettiği şeyden başka bir şey geçmeyeceğini bildirmiştir. Kurban aynı zamanda İslam'daki sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın bir başka örneğidir. Her gün yeryüzünde binlerce hayvan kesilir ve bundan çoğunlukla varlıklı kimseler yararlanır. Halbuki Kurban Bayramı'nda bir dini görev yerine getirmek niteliğiyle kesilen kurbanlardan daha çok
yoksullar ve hayır kurumları istifade eder. Ayrıca bunda önemli bir geçim kaynağı olan hayvancılığı teşvik de vardır. Bu zamanda en çok muhtaç olduğumuz da budur. Değerli dinleyiciler, kurbanın hükmü İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre vaciptir. Delili de Rabbin için namaz kıl, kurban kes ayet-i celilesinin delaletiyle Peygamberimizin kim hali vakti yerinde olur da kurbanı kesmezse o bizim namazgahımıza yaklaşmasın hadisindeki ağır uyarıdır. Böyle bir uyarı ancak vacip olan bir ibadet için yapılmıştır. Yani kurban vacip olmasaydı onu terk eden için Peygamberimiz böyle buyurmazdı. Bir kimsenin üzerinde zekat, hac, sadaka-i fıtır, yemin kefareti ve kurban borcu olduğu halde vefat edip bu borçlarının ödenmesi için malının üçte birini vasiyet etse borçlarının tamamı ödenir. Ancak malının üçte biri vasiyetine yetmediği takdirde önce zekat borcu ödenir. Sonra malı artarsa haccı yaptırılır. Bundan sonra fitre borcu ödenir. Daha sonra da yemin kefareti verilir ve en son malı kalırsa kurban borcu ödenir. Değerli dinleyiciler, kurban kesmekle kimler mükelleftir? 1. Müslüman olanlar. 2. Akıllı olanlar. 3. Ergenlik çağına girmiş bulunanlar. 4. Hür olup esir olmayanlar. 5. Mukim olup misafir olmayanlar. 6. Nisap miktarı mal veya paraya sahip olanlar. Değerli dinleyiciler, fakire yani nisap miktarı mal veya parası olmayana kurban kesmek vacip olmadığı gibi misafire, yolculuk halinde bulunan kimseye de vacip değildir. Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ömer misafir olduklarında kurban kesmemişlerdir. Hazreti Ali de misafire cuma namazıyla kurban boş değildir demiştir. Şayet seferi olan kimse nafile olarak kurban keserse caizdir. Ama vacip değil ve sorumlu da değildir. Kesmediği takdirde günahkar olmaz. Değerli dinleyiciler, kurbanı kesmek için zengin olmak lazımdır. Dinen zenginlik ölçüsü kişinin temel ihtiyacından, yani oturacak evi, evinin eşyası, bilek vasıtası, kullandığı silahı, 3 kat elbisesi, ilim adamının kitapları, kendisinin ve geçimi üzerine borç olanların 1 yıllık nafakaları ve borcundan başka 20 miskal yani 80.18 gram altın veya bunun değerinde para veya eşyaya sahip olmaktır. Bu nisaba sahip olan kimseye kurban bayramında kurban kesmek vacip olur. Değerli dinleyiciler, zekat nisabı ile kurban nisabı aynı olmakla beraber zekat nisabında olduğu gibi kurban nisabında malın artıcı olması şart olmadığı gibi üzerinden 1 yıl geçmiş olması da aranmaz. Değerli dinleyiciler, kurban edilecek hayvanlar şunlardır: kurban, koyun, keçi, sığır, manda ve deveden olur. Bu hayvanların erkekleri kurban edilebileceği gibi dişileri de kurban edilir.
Fakat erkeğini kesmek eftaldir. Bunlardan devenin 5, sığır ile mandanın 2 ve koyun ile keçinin 1 yaşını doldurmuş olması gerekir. Ancak koyun 6 ayı tamamladığı halde 1 yaşını doldurmuş gibi gösterişli olursa bu da kurban edilebilir. Keçi olmaz. Onun mutlaka yaşını doldurması lazımdır. Bu hayvanların dışında hiçbir hayvanın kurban edilmesi, kurban olarak kesilmesi caiz değildir. Değerli dinleyiciler, bir koyun veya keçiyi ancak bir kişi kurban edebilir. Fakat sığır, manda ve deve 7 kişiye kadar ortaklaşa kurban edilebilir. Ortaklaşa kurban kesecekler hep birlikte hayvanı satın alırlar veya işlerinden birini satın almak için vekalet verirler. Bir kişinin kendisi için satın aldığı böyle bir hayvana sonradan başkaları da ortak olurlarsa caiz olur. Fakat mekruhtur. Ortakların hepsi buna kurban niyetiyle satın almak durumundadırlar. Mesela ortaklardan biri vacip olan kurbanı, diğeri adak kurbanı, bir diğeri de nafile kurbanına niyet etmiş olsalar, böyle ibadet niyetiyle katılmış bulunmaktadırlar. Fakat ortaklardan biri ibadet niyetiyle değil de et almak maksadıyla katılmış olsa bu sahih olmaz. Ve diğerleri de kurban kesmiş sayılmazlar. Değerli dinleyiciler, kurbana mani olan üzürler şunlardır. Kurban bir ibadet olduğu için kurbanlık hayvanların kusursuz olmaları gerekir. Bazı kusurlar vardır ki o kusurlar hayvanda bulunursa o hayvanı kurban olarak kesmek caiz değildir. Bu kusurlar şunlardır. 1. 2 veya bir gözü kör olan. 2. Kemiklerinde ilik kalmayacak derecede zayıf olan. 3. Kesim yerine yürüyüp gidemeyecek kadar topal olan. 4. Kulağının ve kuyruğunun 1/3 birinden fazlası kopmuş olan. 5. Dişlerinin yarıdan fazlası dökülmüş olan. 6. Doğuştan kulağı tamamen bulunmayan. 7. Memesinin ucu kesilmiş olan. 8. Koyun ve keçide 1, sığırda 2 memesi kurumuş olan. 9. Boynuzların biri veya ikisi kökünden kırılmış olan. 10. İlaçla sütü kesilmiş olan. 11. Pislik yiyip de bir süre hapsedilip temiz yiyeceklerle beslenmemiş olan. 12. Burnu kesilmiş olan. 13. Dilinin çoğu kesilmiş olan. 14. Ölüm derecesinde hasta olan hayvanlar kurban edilmezler. Değerli dinleyiciler, boynuzsuz veya boynuzu biraz kırılmış, dişlerinden bazıları dökülmüş olan ile burulmuş hayvanların kurban edilmesi caizdir. Yaşlılığı sebebiyle sütten ve dölden kesilmiş olan, kulağı yarılmış, delinmiş, kırılmış ve buzağlı olan hayvanları kurban etmek sahih ise de mekruhtur. Değerli dinleyiciler, kurbanın sahih olmasının şartlarına gelince, kurbanın sahih olmasının şartları şunlardır. Kurban edilecek hayvanda
kurban olmasına engel kusurların bulunmaması ve kurbanın vaktinde kesilmiş olması lazımdır. Kurbanı kesme günleri bayram namazı kılınan yerlerde bayramlardan sonra olmak üzere bayramın ilk üç günüdür. Arafa günü veya bayramın dördüncü günü kurban kesilmez. En faziletlisi ilk günüdür. Gece kurban kesmekse mekruhtur. Nitekim Peygamberimiz bir hadisinde bugünümüzde bizim için ilk yapılacak şey namaz kılmaktır. Ondan sonra evlerimize dönüp kurban kesmek olacaktır. Her kim böyle yaparsa sünnetimize uygun bir iş yapmış olur. Kim önce kurban keserse o kurbanı kesmiş olmaz, ailesine et yedirmiş olur buyurmuştur. Değerli dinleyiciler, kurbanın şartı kurban edilmesi caiz olan hayvanlardan birini kesmek ve kanını akıtmaktır. Hayvanı kesmeden canlı olarak veya bedelini yoksula vermekle kurban ibadeti yerine getirilmiş olmaz. Bu ancak sadaka olur. Kurban edilmek üzere satın alınan hayvan herhangi bir sebeple kesilmeyip de bayram günleri çıkarsa bu ancak sadaka olur. Kurban edilmek üzere satın alınan hayvan herhangi bir sebeple kesilmeyip de bayram günleri çıkarsa eğer kurban

diri olarak fakire verilirse, bunun etinden onu fakire veren kimse yiyemez. Pekala, kurbanı kimler keser? Değerli dinleyiciler, kurbanı kesebiliyorsa kişi kendisi, kesemiyorsa, elinden gelmiyorsa, ehil olan birisine vekalet vermek suretiyle kestirir ve kendisi de orada hazır bulunur. Çünkü Peygamberimiz kızı Fatma'ya, "Kızım, kurbanın kesilirken orada hazır bulun. Zira işlemiş olduğun her günah kurban kanının ilk damlasının yere düşmesiyle bağışlanır," buyurmuştur. Değerli dinleyiciler, kurbanlarını bulundukları yerin dışında kestirmek isteyenler bir tanıdıklarına vekalet vermek suretiyle kestirebilirler. Kurbanları Müslüman olan erkek ve kadınlar keser. Her ne kadar ehli kitabın kestikleri helal ise de kurban bir ibadet olduğundan dolayı onu Müslümanların kesmesi daha uygun olur. Değerli dinleyiciler, kurban nasıl kesilir? Kurbanlık hayvan incitilmeden kesilecek yere götürülür. Devenin dışındakiler kıbleye karşı sol tarafları üzerine eziyet edilmeden yatırılır. Kolaylık olması için üç ayağı bağlanır. Sonra kesecek olan kişi "İnne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin la şerike lehu ve bizalike ümirtü ve ene evvelül müslimin." Yani "Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben Müslümanların ilkiyim." Ayeti kerimesiyle "Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahü vallahu ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd, Bismillahi Allahu Ekber" diyerek ara vermeden, konuşmadan büyük ve keskin bir bıçakla keser. Değerli dinleyiciler, usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes boruları ile iki şah damarlarının kesilmesi gerekir. Hayvan henüz ölmeden başını bedeninden ayırmak ve derisini yüzmeye başlamak mekruhtur. Kurbanlık deve sağ ön ayağı bağlı olarak kıbleye karşı ayakta olduğu halde göğsünden hançerlenerek kesilir. Kurban kesildikten sonra sahibi Allah rızası için iki rekat namaz kılar. Sonra da dua ederek Cenab-ı Hak'tan dileklerde bulunur. Değerli dinleyiciler, kurban etinin taksimine gelince deve ve sığır gibi hayvanlar ortaklaşa kurban edildiğinde etleri tahmini olarak değil teraziyle tartılarak taksim edilir. Ancak diğer taraftan ortaklaşa kurban kesenler kurban etini tamamen yoksullara dağıtacak veya bir kuruma verecek olurlarsa bu takdirde kurban etini taksim etmeleri icap etmez. Kurban etinin hepsini yoksullara sadak olarak dağıtmak veya kendisi ve çoluk çocuğu için alıkoymak caiz ise de en uygun olanı
Allah için

bana küp için kavurmaya anlayışını bırakıp kurban etini üçe taksim edip birini kurban kesemeyen yoksullara sadaka olarak dağıtmak, bir bölümünü de akraba, tanıdık ve komşularına ikram etmek, birini de kendi çoluk çocuğu ile yemektir. Müslüman olan komşulara kurban etinden hediye etmek caiz olduğu gibi, Müslüman olmayan komşulara da vermek caizdir. Şayet kurban kesen kimsenin çoluk çocuğu kalabalık ve hali vakti de çok iyi değilse, kurban etini sadaka ve hediye olarak dağıtmayıp tamamını çoluk ve çocuğu için alıkoyması daha uygun olur. Değerli dinleyiciler, kurban derisi seccade veya evde kullanılmak için bir eşya olarak kullanması caiz olduğu gibi, bir fakire veya hayır işlerine hizmet eden bir kuruluşa vermek de caizdir. Kurban derisinin kurban kesene ücret olarak verilmesi ve satılıp parasının harcanılması doğru değildir. Nitekim Peygamber Efendimiz, kurban derisini satan kimse kurban kesmemiştir buyurmuştur. Peygamberimiz bu sözleriyle kurbanın derisini satarak parasını yemenin doğru olmadığını belirtmiş ve hadisinde bizlere açıklamıştır. Değerli dinleyiciler, eti yoksullara dağıtılması gerekli olan kurbanlara gelince, bazı kurbanlar vardır ki bunların etinin tamamen yoksullara dağıtılması veya yedirilmesi gerekir. Bu kurbanlar da şunlardır. Adak kurbanı. Bu kurbanı adayan kişinin kendisiyle fakir de olsa çocukları, torunları, anne ve babasıyla dedeleri ve büyük anneleri gibi bakmakla yükümlü olduğu kimseler ve zengin olanlar bu kurban etinden yiyemezler. Bu kurban kesildikten sonra tamamen eti yoksullara dağıtılması gerekir. Bir kimsenin hayattayken yaptığı vasiyeti üzerine öldükten sonra varisleri tarafından malının üçte birinden kesilen kurban, bu kurbandan da ölünün varisleriyle zenginler yiyemezler. Bunun da yoksullara dağıtılması gerekir. Ancak ölünün vasiyeti olmaksızın varisleri tarafından ölü için arafe veya bayramda kesilen kurban böyle değildir. Bu kurbandan onu kesenler de yiyebilirler. Kurban günlerinde herhangi bir sebeple kesilmeyen ve sadaka olarak verilmesi gereken kurban. Bu kurban da yenmez. Yoksullara sadaka olarak etinin verilmesi gerekir. Ortaklaşa kurban kesenlerden bir kısmı edaya, bir kısmı da kazaya niyet ederse, bu hayvanın eti kurban kesenler ve yakınları tarafından yenmez. Tamamı sadaka olarak dağıtılır. Değerli dinleyiciler, şimdi de sizlere çocuklar için kesilen akika kurbanı anlatacağım. Doğan çocuk için kesilen kurbana akika kurbanı denir. İslam'dan önce cahiliye devrinde Araplar kız çocuğu istemezler. Kız çocuklarını diri diri toprağa gömerlerdi. Erkek çocuklar için de akika kurbanı diye bir kurban keserlerdi. Peygamberimiz kurbanı Allah'a şükür maksadıyla hem erkek hem de kız çocuklar için
kesilmesi şekline getirmiş ve adını da Nesiki'ye çevirmiştir. Doğan çocuğun 7. günü bir koyun veya keçi keserek ziyafet vermek ve çocuğun saçını tıraş etmek mubahtır. Yani dileyen yapar, dileyen yapmaz. Nesike kurbanı çocuğun doğumunun 7. günü veya 14. veyahut 21. günü kesilir. Kesilen bu kurban etinden yenilir, yedirilir, başkalarına sadaka olarak verilir. Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetim burada sona ermiştir. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Bayramınız kutlu, kurbanınız etli, ağzınız tatlı, vücudunuz sıhhatli olsun. Ömrünüz bayram, bayramınız da mübarek olsun değerli dinleyicilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Başka zamanda, başka bir sohbetimizde buluşmak üzere. Hoşça ve dostça kalın sevgili dinleyicilerim.

0: saat 8. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, bayram süresince yurdumuzda hava durumu şöyle olacak. 27 Mayıs Çarşamba günü, bayramın birinci günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Denizli, Giresun'un iç kesimleri, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 28 Mayıs Perşembe, bayramın ikinci günü, yurt geneli çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Niğde, Kayseri, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. 29 Mayıs Cuma, bayramın 3. günü, yurt geneli çok bulutlu, Trakya ile İstanbul ve Çanakkale çevreleri dışında kalan diğer bölgeler, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar, Doğu Karadeniz'le Yozgat, Kayseri, Adana'nın doğusu, Hatay kıyıları, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 30 Mayıs Cumartesi bayramın 4. günü, yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları, Sivas, Bingöl ve Erzincan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bayram süresince Ankara, İstanbul ve İzmir için tahmin edilen hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle olacak. Ankara parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci ve üçüncü günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Çarşamba günü 11.25, Perşembe günü 14.25, Cuma günü 13.22, Cumartesi günü 8.20 derece. İstanbul'da hava parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Çarşamba günü 15.27, Perşembe günü 17.26, Cuma günü 17.24, Cumartesi günü 15.23 derece olacak. İzmir'de hava parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci ve üçüncü günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Çarşamba günü 18.30, Perşembe günü 19.30, Cuma günü 19.31, Cumartesi günü 17.30 derece olacak.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 27 Mayıs Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Kütahya, Bursa'nın güneyi ve Balıkesir'in doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Balıkesir 29, Bilecik 26, Bursa 28, Çanakkale 29, Edirne 31, İstanbul 27, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya 30, Tekirdağ 26, Yalova 28 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla güney ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Denizli çevreleri, Uşak ve Afyonkarahisar'ın güneyi ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 23, Aydın 34, Denizli 30, Kütahya 25, İzmir 30, Manisa 31, Muğla 27, Uşak 25 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla iç ve doğu kesimleri çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile akşam saatlerinden sonra Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 33, Antalya 30, Burdur 25, Hatay 31, Isparta 26, Kahramanmaraş 30, Mersin ve Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla güney ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Niğde, Konya'nın batısı, Kayseri'nin güneyi ve Ankara'nın kuzeyi ile Çankırı'nın kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray ve Ankara 25, Çankırı ve Eskişehir 26, Karaman 24, Kayseri 25, Kırıkkale 27, Kırşehir ve Konya 24, Nevşehir 22, Niğde 24, Sivas ve Yozgat 22 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Kastamonu çevreleriyle Bolu'nun güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 27, Bolu 26, Düzce 28, Karabük 27, Kastamonu 26, Zonguldak 22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Gümüşhane ve Bayburt çevreleriyle Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 27, Artvin 21, Bayburt 22, Çorum ve Giresun 24, Gümüşhane 23, Ordu 24, Rize 23, Samsun 24, Sinop 25, Tokat 25, Trabzon 22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Erzurum çevreleri ile Erzincan'ın kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 21, Ardahan 17, Bingöl 26, Bitlis 20, Elazığ 26, Erzincan 24, Erzurum 20, Hakkari 23, Iğdır 27, Kars 19, Malatya 26, Muş 24, Tunceli 25, Şırnak 26, Van 19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman, Batman, Diyarbakır ve Gaziantep 30, Kilis 31, Mardin 28, Şanlıurfa 32, Siirt 27 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli, doğusu az bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, güneyinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, güneyi sisli geçecek. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, kuzeyi az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, batısında kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteni ile gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bayramın tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temin ederek, Gazze başta olmak üzere İslam coğrafyasının hüzünlü bölgelerine dayanışma mesajı gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaştığı mesajında bayramın manevi ikliminin önemine dikkati çekti. Mesajında özellikle çatışma ve zorluklar altında bayrama giren bölgelere vurgu yapan Erdoğan, şunları söyledi. Rabbimizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramı'nın ülkemiz, aziz milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime, şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Kurban bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabbim bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun. Bayramımız mübarek olsun ifadelerine yer verdi. Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliği ile 4-7 Haziran'da Sıfır Atık Festivali düzenlenecek. Vakıftan yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin sürdürülebilirlik vizyonunu toplumun tüm kesimleriyle buluşturmayı amaçlayan festivalde çevre bilinci, enerji verimliliği, teknoloji, kültür ve sanat temaları bir araya gelecek. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP içindeki gelişmeleri ilişkin değerlendirmelerde bulunarak partinin kurultay tarihi için kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'ü önerdi. Çanakkale'de ormanlık alanlara görevli personel haricindeki girişler 1 Haziran 30 Eylül tarihlerinde yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamada il genelinde yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar gibi meteorolojik şartların oluşması beklendiği için orman yangınları konusunda ilave tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyduğu belirtildi. Porto Rico valisi Jennifer Gonzalez, Amerika'nın Küba'ya olası askeri saldırısına ilişkin önümüzdeki hafta Küba'ya karşı bir saldırı planlanıyor ifadesini kullandı. Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'nın Battambang eyaletinde Müslümanlar Kurban Bayramı'nı coşkuyla karşıladı. Battambang'daki Nur İslam Camii ve cami avlusunda toplanan vatandaşlar bayram namazı için saf tuttu. Yerel kıyafetleriyle sabahın erken saatlerinde camiye gelen Müslümanlar bayram namazını kılarak dua etti. Bayram sevincinin hissedildiği cami avlusunda renkli görüntüler oluştu. Namazın ardından hutbe eda eden cami imamı, Kurban Bayramı'nın önemiyle İslamiyet'in kardeşlik ve yardımlaşma anlayışına ilişkin cemaate bilgi verdi. Namazın ardından vatandaşlar bayramlaştı. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından kurban kesimi ve dağıtımı için Battambang'a gelen görevliler de bayram namazını kılarak dua etti. Türkiye Diyanet Vakfı kafilesi bayram namazı çıkışı çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı. Ve son olarak spor. Türk Telekom erkek basketbol takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff çeyrek final serisinin ilk maçında bugün deplasmanda Anadolu Efes'le karşılaşacak. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabaka saat 18'de başlayacak. Yarı finali 2 galibiyete ulaşan takımın yükseleceği eşleşmede turu geçen taraf Fenerbahçe Beko, Safiport Erok Spor serisinin galibiyle karşılaşacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ve 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. İnebolu-Kastamonu yolunun 52 ve 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Çamlıca-Atak-Çıldır yolunun 41 ve 46. kilometrelerinde yolun sağ şeridinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım sol şeritten iki yönlü sağlanıyor. Afyon-Karahisar-Uşak yolunun 44 ve 45. kilometrelerinde Afyon-Karahisar-Otogar kavşağında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz. Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajını aktarıyoruz.
2: Aziz milletim, sevgili kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Rabbimizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bizleri sağlık ve sıhhat içinde huzuru kalple bir bayrama daha eriştiren Cenab-ı Allah'a hamdolsun diyorum. Bu kutlu günlerin ülkemiz, aziz milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Kestiğiniz kurbanların, ettiğiniz duaların, yaptığınız hayır ve hasenatın hak katında kabul olmasını, inşallah ecirlerinizi artırmasını diliyorum. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime, şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Kurban bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabbim bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun niyazında bulunuyorum. Kurban bir ibadet olmanın yanı sıra kelime anlamı itibariyle aynı zamanda yaklaşma, yakınlaşma, yakın olma demektir. İnanıyorum ki her bir vatandaşımız gerek eş, dost ve akraba ziyaretleriyle, gerekse yardım ve dayanışma faaliyetleriyle bu ruh şölenini en verimli surette değerlendirecek. Böylece hem Allah'a yaklaşmış hem de birbirine daha sıkı bağlarla kenetlenmiş olacaktır. Şayet muhabbet ve diğer gamlığın gönülleri sarıp sarmaladığı bu mübarek günleri hakkıyla idrak edebilirsek, işte o zaman kardeşliğimiz güçlenecek, darlığın yerini ferahlık, dargınlığın yerini kucaklaşma alacaktır. Duam ve beklentim, bu bayramın da kalplerin yumuşamasına, küskünlerin barışmasına, kırgınlıkların giderilmesine ve sıkılı yumrukların tamamen açılmasına vesile olmasıdır. Aziz milletim, İslam alemi olarak bir huzur iklimine kavuşmanın sevincini yaşarken, öte yandan bölgemiz ve dünyamız stres düzeyi yüksek bir dönemden geçiyor. İsrail ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor. Yine İsrail'in tahrik ve tertipleriyle tetiklenen savaşın menfi etkileri enerjiden tarıma, ticaretten ulaşıma, ekonomiden güvenliğe birçok alanda hissediliyor. Bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye ekonomisiyle altyapısıyla, tecrübeli kurumları, liyakatli kadrolarıyla, en önemlisi tahkim ettiği iç cephesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor. Eleştirilere ve engellemelere rağmen 23 yıldır yürüttüğümüz politikaların semeresini başta savunma sanayimiz olmak üzere her alanda topluyoruz. 238 milyar dolardan 1,6 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğü, 36 milyar dolardan 276 milyar dolara çıkan yıllık ihracatı, 248 milyon dolardan 10 milyar doları geçen savunma ve havacılık ihracatı ile Türkiye dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazmaktadır. Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ülkemizin istikbaliyle, bölgemizin istikrarı açısından taşıdığı stratejik değer bugünlerde daha iyi anlaşılan terörsüz Türkiye süreci bunlardan biridir. Sınırlarımız içinde huzur ve güvenliğin güçlenmesine, sınırlarımız dışında emperyalist oyunların bozulmasına katkı sunan bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz. Türkiye'ye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır. Sapasağlam hızla yola devam ediyoruz. Bu düşüncelerle Kurban Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için bir kez daha hayırlar getirmesini diliyorum. Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan kardeşlerimizin dua ve ibadetlerini Rabbim kabul buyursun diyorum. Bayramda seyahat edecek vatandaşlarımızdan hız limitlerine ve trafik kurallarına uymalarını özellikle istirham ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, aileleriniz ve sevdiklerinizle birlikte huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmenizi diliyorum. Bayramınız mübarek olsun. Kalın sağlıcakla.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajını aktardık.
0: Bayramlar sevgi, saygı ve hoşgörünün perçinlendiği günler.
3: Bayramlar dargınların barıştığı, kardeşçe kucaklaştığımız günler.
0: Bayramlar milli ve dini duyguların, inançların, gelenek ve adetlerin yaşandığı,
3: yüce bir millet olma duygusuyla coştuğumuz,
0: sıcacık gülüşlerin kalplerimizi ısıttığı,
3: kapı kapı dolaşan çocukların sevinç çığlıkları arasında sevdiklerimizle ve ailemizle paylaştığımız günler.
0: Hep bir arada sevgi ve huzur dolu nice bayramlar geçirmeniz dileğiyle.
3: Bayramınız kutlu olsun.

Kısa bir teknik sıkıntımız oldu. Şimdi mikrofondayız efendim bir kez daha. Günaydın diyoruz efendim. 27 Mayıs Çarşamba gününü paylaşmak adına haftanın tam ortasındayız. Bayram coşkusuyla bu kez buradayız. 12 saatlik nöbetimiz 7.30 itibariyle başladı. 19.30'a kadar da çok güzel programlarımız, çok güzel şarkılarımız bayramımıza, günümüze eşlik edecek. Mikrofonda ben Diler Demir, teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte güzel bir bayram diliyoruz. Evet, bayramlar milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği günlerdir. Hep bir arada sevgi dolu ve huzurla nice güzel bayramlar geçirmeyi diliyoruz. Evet, bayramlar insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerden biri. Bayramlar insanların birbiriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerden biri. Öyle değil mi? Rabbim kesilen kurbanları ve edilen duaları izzeti dergahında kabul buyursun. Sevdiklerimizle bir arada sağlık ve afiyet içinde nice bayramlar dileyerek güzel bir türküyle programımızın açılışını yapalım. Sonrasında buradayız.

Güzel bir şarkıyla başladık. Türkü tadında Ayros'tan dinledik gurbet türküsünü. Dilimiz döndüğünce, vaktimiz el verdiğince gazetelerimizde bugün yine her zaman olduğu gibi Takvim, Yeni Şafak, Milliyet, Hürriyet, Cumhuriyet, Akşam, Türkiye Sabah, Star Vatan, Habertürk, spor severler için Foto Maç, son dakika gelişmeleri için TRT Haber ve Anadolu Ajansı sayfaları yer bulacak. Son dakika gelişmeleri TRT Haber'den, Anadolu Ajansı'ndan sizlere aktaracağız kıymetli dinleyicilerimiz. Yazılı basında yer alan haberleri her zaman olduğu gibi Akşam Gazetesi ile başlayalım. Akşamın manşetini iki haber paylaşıyor. Bölgemizin istikrar adasıyız. Başkan Erdoğan, Kurban Bayramı için yayımladığı mesajda iç cephe vurgusu yaptı. Bölgemizin krizlerle boğuştuğu bu dönemde Türkiye ekonomisiyle, altyapısıyla, liyakatli kadroları ve en önemlisi tahkim ettiği iç cephesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor. Emperyalist oyunları bozan terörsüz Türkiye sürecini samimiyetle menziline götüreceğiz, diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Detaylar 10. sayfada. Bir diğer manşet haber ise Türk malına İngiliz kumpası. İsveç'te Carson'ın sürücüsüz otobüsün arkadan tramvay çarptı. Reuters ilk gününde kaza yaptı başlığıyla karalamaya kalktı. Göteborg'da ilk seferine çıkan Karasa'nın otonom otobüsü Atağı takip mesafesini koruyamayan bir tramvay arkadan çarptı. Araçta küçük çaplı hasara neden olan kaza sonrası seferler sıkıntısız şekilde devam etti. İngiliz ajansı Reuters haberi Türkiye'nin Karsan otonom otobüsü İsveç'te hizmetin ilk gününde kaza yaptı, çarptı başlığıyla duyurdu. Tramvay detayına yazının içinde yer verdi. Operasyon haberciliğe tepki yağdı. Detaylarsa 8. sayfada. Logo üstü haberlere baktığımızda adaylar İtalyan. Aziz Yıldırım'ın da Hakan Safi'nin de İtalyan hoca istediği ve Conte ile Pioli isminin öne çıktığı öğrenildi denilmiş. Detaylar spor sayfasında. Hacılar Arafat'ta. Hac ibadeti için Mekke'ye giden hacı adayları dün itibarıyla Arafat'a ulaşıp günü ibadetle geçirdi. İstanbul'da kalan bayram etti. Bayram nedeniyle İstanbul boşaldı. Trafik yoğunluğu %2'lere kadar geriledi. Metrolar ve metrobüslerdeki yoğunluktan eser yoktu. İstanbul'da kalanlar sakinliğin keyfini sürdü. Evet, akşamın ilk sayfasında yer bulan bir diğer başlık, Kahramanmaraş'ta hüzün var. Türkiye'yi yasa boğan okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara ve 11 öğrenci unutulmadı. Aileler onlarsız ilk bayramın hüznünü yaşadı. Çocuklarını yan yana toprağa veren aileler Arife günü mezarlıkta buluştu. Bayram bize gelmedi diyen anneler gözyaşı döküp dualar etti. Koparana 700 bin lira ceza. Manisa Spil Dağı'nda yılda sadece bir kez çiçek açan şakayıklar doğayı kırmızıya bürüdü. Endemik bitkiyi koparana 700 bin TL ceza uygulanıyor. Detayları 16. sayfada bulabilirsiniz. Stres Adana'ya ilerliyor. Adana'daki 4.9'luk depremin ardından bu kez Osmaniye 4.2 ile sarsıldı. Profesör Doktor Naci Görür, depremler Adana havzasını ilerliyor uyarısını yapmış. Detayları 16. sayfada bulabilirsiniz. Yine saldırdılar haberin başlığı. Trump yönetimi İran'la anlaşmayı yakınız derken dün Hürmüz'deki bazı hedefler İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri güçlerince bombalandı. İsrail ayrıca ateşkesi ihlal ederek Lübnan'ı da hedef aldı. Bayramı kanı buluyan saldırılarda 12 kişi hayatını kaybetti. İki CHP'nin ilk roundu parti meclisinde. Genel merkezin devri sonrası fiilen ikiye bölünen CHP'de ilk bilek güreşi pazartesi günü eski üyelerin katılımıyla toplanacak, parti meclisinde yaşanacak. Kılıçdaroğlu dün icra dairesi aracılığıyla görevine iade edilen parti meclisi ve YDK üyelerini 1 Haziran'daki toplantıya çağırdı. Parti meclisinde gündem kurultay kararı olacak. Genel merkez süreci uzatmaya çalışacak. Çoğunluk bizde diyen Özel'in ekibi ise kurultay kararı çıkarılması için çabalayacak. Kılıçdaroğlu dün ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na başvurup Özel'in grup başkanı sıfatı düşürülsün açıklamasını yapmıştı. Detaylar 15. sayfada. CHP'li başkanın lüks tutkusu.
İzmir'in Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında imar müdürüyle birlikte tutuklandı. Rüşvet karşılığı usulsüz imar planları verdiği iddia edilen Günay'ın yakın zamanda 2 milyon euroya yat aldığı öğrenildi. Detaylar 15. sayfada. Evet, akşam gazetesini noktalıyoruz. İlk sayfadan önemli gelişmeleri aktardık. Birazdan TRT Haber sayfasında olacağız. AP Rock grubuyla devam edelim bu kez. Çay elinden öteye.

TRT Haber sayfasındayız. İlk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajıyla başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı namazını İstanbul'da Büyükçamlıca Camii'nde kıldı. Namaz sonrası gazeteciler açıklamalarda bulunan Erdoğan, bayramın manevi önemine vurgu yaparak Filistin ve Gazze'deki duruma da dikkat çekti. Kurban Bayramı'nın sevgi, saygı ve dayanışma günü olduğunu belirterek tüm İslam aleminin bayramını tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurban ibadetinin bir teslimiyet ve yakınlaşma anlamına geldiğini ifade etti. Kurban Bayramı aynı zamanda bir teslimiyet bayramıdır. Bu teslimiyette baba evladın bir bütünüyle olan teslimiyetini, kurbanla da Allah'a yakınlaşmayı görüyoruz diye konuşan Erdoğan, kutsal topraklarda hac vazifesini yerine getiren Müslümanlara da değindi. Arafat'ta sergilenen birlik ve beraberlik tablosunun önemini vurguladı. Hac dönüşlerinin başladığını anımsatan Erdoğan, Allah tüm hacca giden kardeşlerimizin haccını kabul etsin. Rabbim oradaki birlikteliği, beraberliği tüm Müslümanlara nasip etsin temennisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramın hüzünlü tarafının ise Filistin ve Gazze'de yaşananlar olduğunu kaydetti. Bölgedeki insani drama karşı kararlı bir duruş sergilenmesi gerektiğini belirten Erdoğan sözlerine şöyle devam etti. Her şeyden önce tabii bir Filistin'i yaşadık, bir Gazze'yi yaşadık. Filistin'de, Gazze'de yaşananlar bizler için bu bayramda ayrı bir duruş, ayrı bir vakfe. Rabbim inşallah bir an önce bu Netanyahu denilen zalimin de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır. İnşallah bir an önce de bizler bu duruşu görelim, bu duruşu hep beraber yaşayalım. 4 milyon, 5 milyon Müslüman bunu bizzat yaşasın diye bekliyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Kurban Bayramı İslam aleminin ittihadına inşallah vesile olsun açıklamalarında bulunuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Geçiyoruz bir diğer başlığa. İslam dünyası Kurban Bayramı'nı kutluyor. Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'nın Battambang eyaletinde Müslümanlar Kurban Bayramı'nı coşkuyla karşıladı. Battambang'daki Nur İslam Camii ve cami avlusunda toplanan vatandaşlar bayram namazı için saf tuttu. Yerel kıyafetleriyle sabahın erken saatlerinde camiye gelen Müslümanlar bayram namazını kılarak dua etti. Bayram sevincinin hissedildiği cami avlusunda renkli görüntüler de oluştu. Namazın ardından hutbe eda eden cami imamı, Kurban Bayramı'nın önemiyle İslamiyet'in kardeşlik ve yardımlaşma anlayışına ilişkin cemaate bilgi verdi. Namazın ardından vatandaşlar bayramlaştı. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından kurban kesimi ve dağıtımı için Battambang'a gelen görevliler de bayram namazını kılarak dua etti. Türkiye Diyanet Vakfı kafilesi bayram namazı çıkışı çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı. Evet, bir diğer başlığa bakıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri İran müzakerelerinde nükleer ve Hürmüz düğümü. Amerika ve İran arasında nükleer program ve bölgesel sorunlara yönelik diplomatik çözüm arayışları sürerken Basra Körfezi'nde yaşanan son askeri hareketlilik ve tarafların diğer başlığa bakıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri İran müzakerelerinde nükleer ve Hürmüz düğümü. Amerika ve İran arasında nükleer program ve bölgesel sorunlara yönelik diplomatik çözüm arayışları sürerken Basra Körfezi'nde yaşanan son askeri hareketlilik ve tarafların karşılıklı sertleşen şartları müzakere

Sarıhat olarak adlandırılan bölgenin ötesine kara saldırıları başlattığı öğrenildi. Bir diğer başlık, hacı adayları Arafat'ta. İslam'ın şartlarından hac ibadetini yerine getirmek için Suudi Arabistan'da bulunan hacı adaylarının büyük çoğunluğu Arafat'a ulaştı. Aralarında Türklerin de bulunduğu hacı adayları dün saat 14'ten itibaren kafileler halinde Mekke'nin 25 kilometre doğusundaki Arafat'a hareket etti. Hareket öncesi Suudi Arabistan yetkilileri hacı adaylarının Nusuk adı verilen kartlarını tek tek sistemden kontrol etti. Kontrollerin ardından kafile bilgisinin yer aldığı barkodlar otobüslere yapıştırıldı. Hacı adaylarını taşıyan araçların çoğu gece saatlerinde Arafat'a ulaştı. Sabaha kadar otobüsler Arafat'a hacı adaylarını taşımayı sürdürdü. İlk otobüslerle Arafat'a ulaşan hacı adayları Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği Cebeli Rahme'ye çıkarak dualar etti. Kafile başkanları eşliğinde konaklayacakları bölgelere yönlendirilen hacı adayları klimalı yüksek çadırlarda kalıyor. Hacı adayları Arafat'ta vakitlerini Kur'an-ı Kerim okuyarak, namaz kılarak ve dua ederek geçiriyor. Bir diğer başlığa bakalım. Trump, İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun imha edilmesi gerekiyor açıklamasını yapıyor. Trump, İran'ın elinde bulunan zenginleştirilmiş uranyumun Amerika'ya getirilerek veya İran'la işbirliği halinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı eşliğinde imha edilmesi gerektiğini söyledi. Porto Rico valisi Gonzalez, Amerika önümüzdeki hafta Küba'ya karşı bir saldırı planlıyor açıklamasını yapıyor. Gonzalez yerel basında yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri ordusunun gelecek Küba yönelik saldırı planı olduğunu iddia etti. Gonzalez, 3 Ocak'ta Venezuela'ya yapılan askeri müdahalede Porto Rico topraklarının kullanıldığını belirterek önümüzdeki hafta Küba'ya karşı bir saldırı planlıyor iddiasını dile getirdi. Amerika'nın Çin, Rusya ve İran'a karşı yeni bir soğuk savaş yürüttüğünü ifade eden Gonzalez, daha birkaç gün öncesine kadar Venezuela ile bir savaşın içindeydik ve önümüzdeki haftada Küba ile bir savaşımız olacak diye konuştu. Küba Dışişleri Bakanı Rodriguez, Amerika'nın eylemleriyle uluslararası barış ve güvenliği aşındırdığını, Küba'ya karşı olası bir askeri saldırının emrini verenlerin savaş suçlusu olarak tarihe geçeceğini söylemişti. Gonzalez, Birleşmiş Milletler Şartı'nın amaç ve ilkelerini savunmak ve Birleşmiş Milletler Merkezi Uluslararası Sistemi güçlendirmek başlığı altında toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de konuşmuştu. TRT Haber'in bir diğer sayfasına bakalım. Birleşmiş Milletler Lübnan'ın güneyindeki Birleşmiş Milletler Lübnan geçici barış gücü görevlilerinin dün Nisan'da yürürlüğe giren ateşkesten bu yana en yüksek sayıda hava sahası ihlali kaydettiğini duyurdu. Evet, TRT Haber'in bir diğer başlığında Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamaları yer buluyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 10 milyon kişi açlıkla karşı karşıya demiş. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ituri, Kuzey Kivu, Güney Kivu ve Tanganyika bölgelerinde yaklaşık 10 milyon kişinin açlıkla karşı karşıya olduğunu söyledi. Evet, İsrail'in Lübnan saldırıları, can kaybı 3213 oldu. İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı ateşkese rağmen 28 artarak 3213'e ulaştı. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki 21 beldede yaşayanlara da evlerini boşaltarak bölgeden ayrılmaları yönünde yeni sürgün emri yayımlandı. Rusya'dan Amerika'ya vize engeli tepkisi. Evet, akşam sularında paylaşılan bir diğer haber. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nebenzia, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne katılmak üzere New York'a gelmek isteyen Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alimova, Amerika'nın vize vermediğini açıkladı. İsrail'in Lübnan'a hava saldırısında 14 ölü, 12 yaralı başlığının detaylarına bakalım. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Mareke ve Burç Şemali beldelerinde düzenlediği saldırılarda 14 kadın hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
İran'da uluslararası internet erişimi aylar sonra

Normal olarak yeniden sağlandı. Bir diğer başlığa bakalım. Avrupa Birliği Gazze'ye giren insani yardım akışı son derece yetersiz ve düzensiz açıklamasını yapıyor. Avrupa Birliği Komisyonu sözcülerinden Eva, Anadolu Ajansı muhabirinin Gazze'deki insani durumuna ilişkin sorularını yanıtladı. Gazze'nin unutulmuş bir kriz haline gelmemesi gerektiğinin altını çizen Eva, durum hala son derece vahim uyarısında bulundu. Evet, şimdilik noktalayalım. Kıymetli dinleyicilerimiz, güzel bir şarkıyla saat başı rapor ve haberlere doğru geçiş yapacağız. Anadolu Rock, Sen Bir Aysın diyecek. Ardından bayramda, bugün bayramın birinci günü ve bayram boyunca hava nasıl olacak muhakkak dinleyin. Sonrasında hava durumu haberler, deniz durumu, yol durumu var. Ve sonrasında biz ikinci saatimizde spikeriniz ben Diler Demir, teknik yapımda sevgili Yeter Bacak ikilisi olarak burada olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: 9. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, bayram süresince yurdumuzda hava durumu şöyle olacak. 27 Mayıs Çarşamba günü, bayramın birinci günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Denizli, Giresun'un iç kesimleri, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 28 Mayıs Perşembe, bayramın ikinci günü, yurt geneli çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Niğde, Kayseri, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. 29 Mayıs Cuma, bayramın 3. günü, yurt geneli çok bulutlu, Trakya ile İstanbul ve Çanakkale çevreleri dışında kalan diğer bölgeler, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar, Doğu Karadeniz ile Yozgat, Kayseri, Adana'nın doğusu, Hatay kıyıları, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 30 Mayıs Cumartesi bayramın 4. günü, yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları, Sivas, Bingöl ve Erzincan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bayram süresince Ankara, İstanbul ve İzmir için tahmin edilen hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle olacak. Ankara parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci ve üçüncü günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Çarşamba günü 11.25, Perşembe günü 14.25, Cuma günü 13.22, Cumartesi günü 8.20 derece. İstanbul'da hava parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Çarşamba günü 15.27, Perşembe günü 17.26, Cuma günü 17.24, Cumartesi günü 15.23 derece olacak. İzmir'de hava parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci ve üçüncü günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Çarşamba günü 18.30, Perşembe günü 19.30, Cuma günü 19.31, Cumartesi günü 17.30 derece olacak.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 27 Mayıs Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Kütahya, Bursa'nın güneyi ve Balıkesir'in doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Balıkesir 29, Bilecik 26, Bursa 28, Çanakkale 29, Edirne 31, İstanbul 27, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya 30, Tekirdağ 26, Yalova 28 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla güney ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Denizli çevreleri, Uşak ve Afyonkarahisar'ın güneyi ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 23, Aydın 34, Denizli 30, Kütahya 25, İzmir 30, Manisa 31, Muğla 27, Uşak 25 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla iç ve doğu kesimleri çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile akşam saatlerinden sonra Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 33, Antalya 30, Burdur 25, Hatay 31, Isparta 26, Kahramanmaraş 30, Mersin ve Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla güney ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Niğde, Konya'nın batısı, Kayseri'nin güneyi ve Ankara'nın kuzeyi ile Çankırı'nın kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray ve Ankara 25, Çankırı ve Eskişehir 26, Karaman 24, Kayseri 25, Kırıkkale 27, Kırşehir ve Konya 24, Nevşehir 22, Niğde 24, Sivas ve Yozgat 22 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Kastamonu çevreleri ile Bolu'nun güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 27, Bolu 26, Düzce 28, Karabük 27, Kastamonu 26, Zonguldak 22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Gümüşhane ve Bayburt çevreleriyle Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 27, Artvin 21, Bayburt 22, Çorum ve Giresun 24, Gümüşhane 23, Ordu 24, Rize 23, Samsun 24, Sinop 25, Tokat 25, Trabzon 22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Erzurum çevreleri ile Erzincan'ın kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 21, Ardahan 17, Bingöl 26, Bitlis 20, Elazığ 26, Erzincan 24, Erzurum 20, Hakkari 23, Iğdır 27, Kars 19, Malatya 26, Muş 24, Tunceli 25, Şırnak 26, Van 19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman, Batman, Diyarbakır ve Gaziantep 30, Kilis 31, Mardin 28, Şanlıurfa 32, Siirt 27 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli, doğusu az bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, güneyinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, güneyi sisli geçecek. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Kuzeye geçen Ankara Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, kuzeyi az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, batısında kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bayramın tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temin ederek, Gazze başta olmak üzere İslam coğrafyasının hüzünlü bölgelerine dayanışma mesajı gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaştığı mesajında bayramın manevi ikliminin önemine dikkati çekti. Mesajında özellikle çatışma ve zorluklar altında bayrama giren bölgelere vurgu yapan Erdoğan, şunları söyledi. Rabbimizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramı'nın ülkemiz, aziz milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime, şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Kurban bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabbim bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun. Bayramımız mübarek olsun ifadelerine yer verdi. Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İşbirliği ile 4-7 Haziran'da Sıfır Atık Festivali düzenlenecek. Vakıftan yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin sürdürülebilirlik vizyonunu toplumun tüm kesimleriyle buluşturmayı amaçlayan festivalde çevre bilinci, enerji verimliliği, teknoloji, kültür ve sanat temaları bir araya gelecek. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP içindeki gelişmeleri ilişkin değerlendirmelerde bulunarak partinin kurultay tarihi için kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'ü önerdi. Çanakkale'de ormanlık alanlara görevli personel haricindeki girişler 1 Haziran 30 Eylül tarihlerinde yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamada il genelinde yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar gibi meteorolojik şartların oluşması beklendiği için orman yangınları konusunda ilave tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyduğu belirtildi. Porto Rico valisi Jennifer Gonzalez, Amerika'nın Küba'ya olası askeri saldırısına ilişkin önümüzdeki hafta Küba'ya karşı bir saldırı planlanıyor ifadesini kullandı. Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'nın Battambang eyaletinde Müslümanlar Kurban Bayramı'nı coşkuyla karşıladı. Battambang'daki Nuri İslam Camii ve cami avlusunda toplanan vatandaşlar bayram namazı için saf tuttu. Yerel kıyafetleriyle sabahın erken saatlerinde camiye gelen Müslümanlar bayram namazını kılarak dua etti. Bayram sevincinin hissedildiği cami avlusunda renkli görüntüler oluştu. Namazın ardından hutbe eda eden cami imamı, Kurban Bayramı'nın önemiyle İslamiyet'in kardeşlik ve yardımlaşma anlayışına ilişkin cemaate bilgi verdi. Namazın ardından vatandaşlar bayramlaştı. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından kurban kesimi ve dağıtımı için Battambang'a gelen görevliler de bayram namazını kılarak dua etti. Türkiye Diyanet Vakfı kafilesi bayram namazı çıkışı çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı. Ve son olarak spor. Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final Serisi'nin ilk maçında bugün deplasmanda Anadolu Efes'le karşılaşacak. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabaka saat 18'de başlayacak. Yarı finali 2 galibiyete ulaşan takımın yükseleceği eşleşmede turu geçen taraf Fenerbahçe Beko, Safiport Erok Spor Serisi'nin galibiyle karşılaşacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ve 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. İnebolu-Kastamonu yolunun 52 ve 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Çamlıçatak-Çıldır yolunun 41 ve 46. kilometrelerinde yolun sağ şeridinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım sol şeritten iki yönlü sağlanıyor. Afyon-Karahisar-Uşak yolunun 44 ve 45. kilometrelerinde Afyon-Karahisar otogar kavşağında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, bayram süresince yurdumuzda hava durumu şöyle olacak. 27 Mayıs Çarşamba günü, bayramın birinci günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Denizli, Giresun'un iç kesimleri, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 28 Mayıs Perşembe, bayramın ikinci günü, yurt geneli çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Niğde, Kayseri, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. 29 Mayıs Cuma, bayramın 3. günü, yurt geneli çok bulutlu, Trakya ile İstanbul ve Çanakkale çevreleri dışında kalan diğer bölgeler, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar, Doğu Karadeniz ile Yozgat, Kayseri, Adana'nın doğusu, Hatay kıyıları, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 30 Mayıs Cumartesi bayramın 4. günü, yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları, Sivas, Bingöl ve Erzincan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bayram süresince Ankara, İstanbul ve İzmir için tahmin edilen hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle olacak. Ankara parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci ve üçüncü günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Çarşamba günü 11.25, Perşembe günü 14.25, Cuma günü 13.22, Cumartesi günü 8.20 derece. İstanbul'da hava parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Çarşamba günü 15.27, Perşembe günü 17.26, Cuma günü 17.24, Cumartesi günü 15.23 derece olacak. İzmir'de hava parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci ve üçüncü günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Çarşamba günü 18.30, Perşembe günü 19.30, Cuma günü 19.31, Cumartesi günü 17.30 derece olacak.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajını aktarıyoruz.
2: Aziz milletim, sevgili kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Rabbimizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bizleri sağlık ve sıhhat içinde, huzuru kalple bir bayrama daha eriştiren Cenab-ı Allah'a hamdolsun diyorum. Bu kutlu günlerin ülkemiz, aziz milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Kestiğiniz kurbanların, ettiğiniz duaların, yaptığınız hayır ve hasenatın hak katında kabul olmasını, inşallah ecirlerinizi artırmasını diliyorum. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime, şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Kurban bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabbim bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun niyazında bulunuyorum. Kurban bir ibadet olmanın yanı sıra kelime anlamı itibariyle aynı zamanda yaklaşma, yakınlaşma, yakın olma demektir. İnanıyorum ki her bir vatandaşımız gerek eş, dost, ve akraba ziyaretleriyle, gerekse yardım ve dayanışma faaliyetleriyle bu ruh şölenini en verimli surette değerlendirecek. Böylece hem Allah'a yaklaşmış hem de birbirine daha sıkı bağlarla kenetlenmiş olacaktır. Şayet muhabbet ve diğer gamlığın gönülleri sarıp sarmaladığı bu mübarek günleri hakkıyla idrak edebilirsek, işte o zaman kardeşliğimiz güçlenecek, darlığın yerini ferahlık, dargınlığın yerini kucaklaşma alacaktır. Duam ve beklentim bu bayramın da kalplerin yumuşamasına, küskünlerin barışmasına, kırgınlıkların giderilmesine ve sıkılı yumrukların tamamen açılmasına vesile olmasıdır. Aziz milletim, İslam alemi olarak bir huzur iklimine kavuşmanın sevincini yaşarken, öte yandan bölgemiz ve dünyamız stres düzeyi yüksek bir dönemden geçiyor. İsrail ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor. Yine İsrail'in tahrik ve tertipleriyle tetiklenen savaşın menfi etkileri enerjiden tarıma, ticaretten ulaşıma, ekonomiden güvenliğe birçok alanda hissediliyor. Bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye ekonomisiyle, altyapısıyla, tecrübeli kurumları, liyakatli kadrolarıyla, en önemlisi tahkim ettiği iç cephesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor. Eleştirilere ve engellemelere rağmen 23 yıldır yürüttüğümüz politikaların semeresini başta savunma sanayimiz olmak üzere her alanda topluyoruz. 238 milyar dolardan 1,6 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğü, 36 milyar dolardan 276 milyar dolara çıkan yıllık ihracatı, 248 milyon dolardan 10 milyar doları geçen savunma ve havacılık ihracatı ile Türkiye dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazmaktadır. Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ülkemizin istikbaliyle bölgemizin istikrarı açısından taşıdığı stratejik değer bugünlerde daha iyi anlaşılan terörsüz Türkiye süreci bunlardan biridir. Sınırlarımız içinde huzur ve güvenliğin güçlenmesine, sınırlarımız dışında emperyalist oyunların bozulmasına katkı sunan bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz. Türkiye'ye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır. Sapasağlam hızla yola devam ediyoruz. Bu düşüncelerle Kurban Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için bir kez daha hayırlar getirmesini diliyorum. Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan kardeşlerimizin dua ve ibadetlerini Rabbim kabul buyursun diyorum. Bayramda seyahat edecek vatandaşlarımızdan hız limitlerine ve trafik kurallarına uymalarını özellikle istirham ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, aileleriniz ve sevdiklerinizle birlikte huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmenizi diliyorum. Bayramınız mübarek olsun. Kalın sağlıcakla.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajını aktardık.
3: Diğer günlerden farklıdır bayram sabahları. İnce belli bardakta taptaze demli bir çay ve yanında sıcacık börek. Bayram sabahlarının vazgeçilmez geleneği. Bayrama özel hazırlanan koskocaman tepsilerde baklavalar. Şeker almak için kapı kapı dolaşıp bayram harçlığı bekleyen çocuklar. Tatlı bir telaş, bir koşturmaca içinde kolonya kokan sokaklar. Ev gezmeleri, halatır sormalar, el öpenlerin çok olsunlar ve daha neler neler. Bu bayramda da bizimle kalın, bayram coşkusunu bizimle paylaşın. Mutlu bayramlar.

Günün ve gündemin önemli başlıklarını programa taşıdığımız basında gündemin ikinci saatine hoş geldiniz kıymetli dinleyicilerimiz. 27 Mayıs Çarşamba gününün haftanın tam ortasını paylaşmaya devam ediyoruz. Spikeriniz ben Diler Demir, teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte bir kez daha hayırlı bayramlar diliyoruz. Şu dakikalarda ilk olarak geçmişe kısa bir yolculuk yapalım ve tarihte bugün köşesiyle başlayalım. Günler, saatler, dakikalar geçtikçe tarihin her sayfasına yeni bir şeyler ekleniyor. 27 Mayıs'ta dünyada ve Türkiye'de neler yaşandı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları, 27 Mayıs'ta hayatını kaybeden ünlü isimleri de paylaşıyoruz. 1957 yılının 27 Mayıs'ına baktığımızda Demokrat İzmir gazetesi bir ay süresiyle kapatılmış. 1960 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri yönetimi el koymuş, 1961'de kamuoyunda 1961 anayasası olarak bilinen yeni anayasa kurucu mecliste kabul edilmiş. 1962'de Çekmece Nükleer Araştırma Merkezi açılmış, 1972'de Ankara Haber Ajansı kurulmuş. 1997'de Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin, Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı'na üye 16 ülke ile güvenlik anlaşması imzalamış. Evet, önemli gelişmeleri kısa başlıklar halinde sizlerle paylaştık kıymetli dinleyicilerimiz. Birazdan Hürriyet Gazetesi ile başlayacağız ama öncesinde bu saatimizin ilk şarkısı Sibel Alaş olacak. Bir varmış, bir yokmuş.

bu saatimizi Hürriyet gazetesiyle başlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Yüreğiyle başrolde manşetiyle başlayalım. Dolunay Kocabağ doğuştan %92 görme engelli. Türkiye onu 2012'de liseye giriş sınavındaki şampiyonluğuyla tanıdı. Dolunay şimdi çocukluk hayalini gerçekleştirdi. New York'ta tiyatro sahnesinde başrolde denilmiş. Hemen yanındaki habere baktığımızda yeni dönemin yıldızı Türkiye. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram dolayısıyla yayımladığı mesajında etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır dedi. Bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye ekonomisiyle, altyapısıyla, tecrübeli kurumları, liyakatli kadrolarıyla en önemlisi tahkim ettiği iç cephesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor. Eleştirilere ve engellemelere rağmen 23 yıldır yürüttüğümüz politikaların semeresini başta savunma sanayimiz olmak üzere her alanda topluyoruz açıklamasını yapıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir diğer habere bakalım. Haydarpaşa AKM gibi olacak. Bakan Ersoy dönüşüm çalışmalarının sürdüğü İstanbul'daki Haydarpaşa Garı'nın Taksim'deki AKM gibi bir işlev göreceğini söyledi. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un verdiği bilgiye göre Haydarpaşa'nın ulaşımdaki işlevi devam edecek. Gara aynı zamanda kütüphaneleri, sergi alanları ve arkeoloji müzesiyle Anadolu yakasının kültür ve yaşam merkezi olacak. Ersoy, Haydarpaşa Avrupa yakasındaki Atatürk Kültür Merkezi gibi bir kompleksin işlevini Anadolu yakasına da kazandırmış olacak dedi. Bir haftada 400 bini geçti. İçişleri Bakanlığı'nın geliştirdiği Hayat 112 acil mobil ihbar hattı 7 günde 400 binden fazla indirildi. Hayat 112 e-devlet üzerinden girilebiliyor. Fotoğraf ve 10 saniyelik video eklenebiliyor. Dilekçe yazılabiliyor. Lideri 2 milyon CHP üyesi seçsin. İzmir Gündoğdu'da, Gündoğdu Meydanı'nda mitingle konuşan Özel, Kılıçdaroğlu'na genel başkanın 2 milyon CHP üyesiyle seçilmesi önerisini yaptı. Bir diğer başlığa bakalım. Trump'a 2 red geldi. Amerikan Başkanı Trump'ın bölge ülkelerinin İsrail'le imzalanan İbrahim Anlaşması'na katılması talebine Pakistan ve Suudi Arabistan'dan red yanıtı geldi. Sür manşet haberlerine bakalım. Nereden düştük bu Arizona'ya? Dünya Kupası finallerine giden A milli takımımızın Arizona'da kamp yapacak olması tartışma yarattı. Çünkü antrenmanlar 35-40 derecelik cehennem sıcağında geçecek. 3 maç için 9000 kilometre yol kat etmek gerekecek. Peki nereden çıktı bu Arizona? Öncelikle kamp verilerini FIFA belirlediği için oradayız deniliyor. Detaylar spor sayfasında. Bir diğer haber ise meğer ikizleri varmış. Bayram sohbeti için konuk olduğumuz Selda Bağcan 30 yaşındayken aşk yaşadığı milletvekiliyle ilginç öyküsünü anlatmış. Savaş Özbey de kaleme almış haberi. Şarkılar yine bizi söyler. 4 gün sürecek Kurban Bayramı'nda Kanal D ekranlarında yine şenlik var. Bir bayram klasiği olan Şarkılar bizi söyler bu akşam Muhteşem Üçlüsü'yle ekranda olacak. Yarın Bir Bayram Hikayesi ilk kez izleyiciyle buluşacak. Bayramın 3. gününde arka sokaklarla heyecan fırtınası esecek. Hürriyet'ten aktaracağımız son haber. Çeşme'de aşk dolu bir gün. Ünlü model ve sunucu Çağla Şükel Çeşme'de bir plajda yeni sevgilisiyle gün geçirirken objektiflere yakalandı deniliyor. Evet, Hürriyet gazetesini noktalıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Birazdan Anadolu Ajansı'nda olacağız. Şimdi Madrigal söylesin. Bir sevmek bin defa ölmek demekmiş.

Anadolu Ajansı sayfasındayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan 27 Mayıs darbesi mağdurlarının ailelerini kabul etti. Dün paylaşılan bir haberdi. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen kabulde merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu, Maliye Bakanı Hasan Polatkan, Cumhurbaşkanı Celal Bayar'la İçişleri Bakanı Namık Gedik'in torunları yer aldı. Bir diğer habere bakalım. Gazze'de Filistinliler bayram namazını yıkılan camilerin enkazında ve çadır kamplarında kıldı. Gazze şeridinde binlerce Filistinli yıkılan camilerin enkazlarında, sokaklarda ve çadır kamplarında bayram namazını eda etti. On binlerce Müslüman İsrail polisinin kısıtlamalarına rağmen Mescid-i Aksa'da bayram namazını kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimin kurban bayramını tebrik ediyorum mesajını paylaştı. Bir diğer haber ise İçişleri Bakanı Çiftçi'den bayram yolculuğu paylaşımı. Evet, dün paylaşılan bir haberdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kurban bayramı dolayısıyla yola çıkan vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat edebilmesi için tüm ekiplerin sahada görev yaptığını bildirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu 462.198 sağlık çalışanının bayramda görev yapacağını bildirdi. Görev başında olacağını belirtti. Bir diğer habere bakalım. İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik operasyonda belediye başkanı ve bir şüpheli tutuklandı. İzmir'in Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ile bir şüpheli tutuklandı. 3 şüpheli serbest bırakıldı. Hakkari-Van Karayolu'ndaki ulaşım sorunu kurumların ortak çabasıyla giderildi. Hakkari'de meydana gelen heyelan sonucu Hakkari-Van Karayolu'nda yaşanan ulaşım sıkıntısı Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari Valiliği, Karayolları ve Devlet Su İşleri ekiplerinin çalışmaları sonucu açılan alternatif güzergah ve kurulan iki panel köprüyle giderildi. MHP Genel Başkanı Bahçeli Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Bir diğer başlığa bakalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, önümüzdeki dönemde teröristiz Türkiye hedefi milli dayanışma azmiyle demokratik siyaset kanallarının genişlemesiyle ve toplumsal huzurun kalıcı hale gelmesiyle daha çok anlam kazanacaktır ifadesini kullandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocuklarımızın geleneklerimize, örfümüze, değerlerimize, milli ve manevi hasletlerimize sahip çıkacak şekilde yetişmesi için çaba sarf ediyoruz açıklamasını yaptı. Bir diğer habere bakalım. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan da Kurban Bayramı mesajı var. Paylaşalım. Aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyor. Bayramın huzur, bereket ve hayırlar getirmesini diliyorum İfadesini paylaşıyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da paylaşmanın bereketini, bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığımız bu mübarek Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, barış ve esenlik getirmesini dilerim ifadesini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de bu mübarek bayramın tüm insanlığa huzur ve barış ve esenlik getirmesini diliyorum açıklamasını yapıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da bayramlara ilişkin bu mübarek günler aile bağlarımızı kuvvetlendiren, toplumsal dayanışmamızı pekiştiren ve bizleri ortak değerler etrafında kenetleyen çok kıymetli bir manevi mirastır ifadesini kullandı. Bayramlara ilişkin bu mübarek günler aile bağlarımızı kuvvetlendiren, toplumsal dayanışmamızı pekiştiren ve bizleri ortak değerler etrafında kenetleyen çok kıymetli bir manevi mirastır ifadesini kullandı.

durumunda birçok ülkede ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştıracak. İslam dünyası Kurban Bayramı'nı kutlamaya devam ediyor. Kurban Bayramı dolayısıyla farklı ülkelerde camiler ve açık alanlarda bir araya gelen Müslümanlar bayram namazını eda etti. Evet, Anadolu Ajansı'nda önemli başlıkları paylaşmaya devam edelim. İsrail, Avrupa Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden 40 aktivistin girişini engelleme kararı aldı. İsrail, Cenevre merkezli Avrupa Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü bünyesindeki 40 aktivistin ülkeye girişini engelleme kararı aldığını duyurdu. Bir diğer başlık, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız'dan çok taraflılığın zorunlu bir gereklilik olduğu vurgusu yapılıyor. Ahmet Yıldız, dünyanın hızlı küresel değişimlerin eşi benzeri görülmemiş seviyelerde yaşandığı bir dönemden geçtiğini belirterek çok taraflılığın zorunlu bir gereklilik olduğunu söyledi. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde 5 beldeye düzenlediği saldırılarda 31 kişi hayatını kaybetti. Bir diğer haber, İsrail, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği günden beri 910 Filistinliyi öldürdü. Evet, Anadolu Ajansı'nın bir diğer başlığına baktığımızda küresel Sumut Kara Konvoyu Libya'da katılımcıların zorla tahliye edildiğini açıkladı. Küresel Sumut Kara Konvoyu, Doğu Libya'daki Sirte kenti yakınlarında bulunan kamp alanına Batı Libya askeri güçlerince müdahale edildiğini, katılımcıların zorla tahliye edilerek Misrata kentine sevk edildiğini açıkladı. İran'da uluslararası internet erişimi aylar sonra aşamalı olarak yeniden sağlandı deniyor. Bir diğer haber ise İtalya Başbakanı Meloni, Avrupa Birliği'ni miyop ve bürokratik bir dev olarak niteledi. Meloni, Avrupa Birliği'ni krizler karşısında sesini duyurması gerektiği anlarda ideolojik ve teknokrat yaklaşımlar sebebiyle gücünü ve stratejik büyümeyi feda eden miyop ve bürokratik bir dev olarak niteledi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyada uluslararası hukuka saygının tehlikeli bir şekilde aşılmasına şahit olduklarını belirterek, tüm üye devletlere Birleşmiş Milletler şartına ve uluslararası hukuka bağlı kalma çağrısı yaptı. Evet. Türkiye Gazetesi'ne bakalım. Yavaş yavaş da programın sonuna yaklaşıyoruz. Parti Meclisi Savaşları manşetinin detayına baktığımızda, CHP'deki liderlik yarışı psikolojik harbe dönüştü. Üyelere gidelim diyen Özel'e polemik yapma cevabı geldi. İlk round meydanda, ikincisi parti meclisinde yaşanacak. Bir diğer başlıksa Türkiye Gazetesi'nde, İstikrar Adası'yız. Erdoğan, dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazıyoruz dedi. Kurban Bayramı mesajını yayımlayan Cumhurbaşkanı şu ifadeleri kullandı. Bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye İstikrar Adası olarak göz dolduruyor. Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır açıklamasını yapıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Evet, bayramlar insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerden biri, biliyorsunuz ki. Bayramlar insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerden biri. Hep bir arada sevgi dolu, huzur dolu nice bayramlar geçirelim. Bir kez daha yinelemek istiyorum. Rabbim kesilen kurbanları ve edilen duaları İzzet-i Dergahı'nda kabul buyursun. Sevdiklerimizle bir arada sağlık ve afiyet içinde nice bayramlar diliyoruz efendim. Evet, bayram coşkusu sürecek radyomuzda. Programlarımızı kaçırmayın lütfen. Yarın da yine 7.30'da burada olacağız. 8.15'te biraz uzayabilir tabii ki. Bayram mesajları oluyor. Basında gündemle yine burada olacağız efendim. 19.30'a kadar biz buradayız. Siz de lütfen yayınlarımızı dinleyin, şarkılarımızı dinleyin. Yeter Boca, sevgili ekip arkadaşım, teknik yönetmenime teşekkür ediyorum. Güzel şarkıları sizlerle buluşturdu. Ben spikeriniz Diler Demir. Güzel bir bayram geçirin lütfen. 12.30'da Keşfi Diyar programı var. 13.30'da da bir konuk programında muhakkak dinleyin, olur mu? AP Rock grubuyla bu saatimizde noktalayacağız. Daha senden gayrı aşık mı yoktur diyecek. Ardından saat başı raporlarımız, haberlerimiz, bayram boyunca hava nasıl olacak? Lütfen dinlemeye devam edin ve meteorolojinin sesi radyosunda kalın. Hoşça kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 27 Mayıs Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Kütahya, Bursa'nın güneyi ve Balıkesir'in doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Balıkesir 29, Bilecik 26, Bursa 28, Çanakkale 29, Edirne 31, İstanbul 27, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya 30, Tekirdağ 26, Yalova 28 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla güney ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Denizli çevreleri, Uşak ve Afyonkarahisar'ın güneyi ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 23, Aydın 34, Denizli 30, Kütahya 25, İzmir 30, Manisa 31, Muğla 27, Uşak 25 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla iç ve doğu kesimleri çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile akşam saatlerinden sonra Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 33, Antalya 30, Burdur 25, Hatay 31, Isparta 26, Kahramanmaraş 30, Mersin ve Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla güney ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Niğde, Konya'nın batısı, Kayseri'nin güneyi ve Ankara'nın kuzeyi ile Çankırı'nın kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray ve Ankara 25, Çankırı ve Eskişehir 26, Karaman 24, Kayseri 25, Kırıkkale 27, Kırşehir ve Konya 24, Nevşehir 22, Niğde 24, Sivas ve Yozgat 22 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Kastamonu çevreleri ile Bolu'nun güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 27, Bolu 26, Düzce 28, Karabük 27, Kastamonu 26, Zonguldak 22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Gümüşhane ve Bayburt çevreleriyle Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 27, Artvin 21, Bayburt 22, Çorum ve Giresun 24, Gümüşhane 23, Ordu 24, Rize 23, Samsun 24, Sinop 25, Tokat 25, Trabzon 22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Erzurum çevreleri ile Erzincan'ın kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 21, Ardahan 17, Bingöl 26, Bitlis 20, Elazığ 26, Erzincan 24, Erzurum 20, Hakkari 23, Iğdır 27, Kars 19, Malatya 26, Muş 24, Tunceli 25, Şırnak 26, Van 19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman, Batman, Diyarbakır ve Gaziantep 30, Kilis 31, Mardin 28, Şanlıurfa 32, Siirt 27 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 27 Mayıs Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Gece ve sabah saatlerinde puslu, yer yer sisli geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Gece ve sabah saatlerinde puslu, yer yer sisli geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyinde sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 28 Mayıs Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda akşam 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 29 Mayıs Cuma günü Doğu Akdeniz'in doğusunda fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. İlk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, öğle saatlerinde doğusunda kısa süreli yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, öğle saatlerinde Doğu Karadeniz'in doğusunda yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bayramın tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ederek, Gazze başta olmak üzere İslam coğrafyasının hüzünlü bölgelerine dayanışma mesajı gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaştığı mesajında bayramın manevi ikliminin önemine dikkati çekti. Mesajında özellikle çatışma ve zorluklar altında bayrama giren bölgelere vurgu yapan Erdoğan, şunları söyledi. Rabbimizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramı'nın ülkemiz, aziz milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime, şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Kurban bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabbim bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun. Bayramımız mübarek olsun ifadelerine yer verdi. Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı işbirliği ile 4-7 Haziran'da Sıfır Atık Festivali düzenlenecek. Vakıftan yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin sürdürülebilirlik vizyonunu toplumun tüm kesimleriyle buluşturmayı amaçlayan festivalde çevre bilinci, enerji verimliliği, teknoloji, kültür ve sanat temaları bir araya gelecek. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP içindeki gelişmeleri ilişkin değerlendirmelerde bulunarak partinin kurultay tarihi için kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'ü önerdi. Çanakkale'de ormanlık alanlara görevli personel haricindeki girişler 1 Haziran 30 Eylül tarihlerinde yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamada il genelinde yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar gibi meteorolojik şartların oluşması beklendiği için orman yangınları konusunda ilave tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyduğu belirtildi. Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'nın Battambang eyaletinde Müslümanlar Kurban Bayramı'nı coşkuyla karşıladı. Battambang'daki Nuri İslam Camii ve cami avlusunda toplanan vatandaşlar bayram namazı için saf tuttu. Yerel kıyafetleriyle sabahın erken saatlerinde camiye gelen Müslümanlar bayram namazını kılarak dua etti. Bayram sevincinin hissedildiği cami avlusunda renkli görüntüler oluştu. Namazın ardından hutbe eda eden cami imamı, Kurban Bayramı'nın önemiyle İslamiyet'in kardeşlik ve yardımlaşma anlayışına ilişkin cemaate bilgi verdi. Namazın ardından vatandaşlar bayramlaştı. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından kurban kesimi ve dağıtımı için Battambang'a gelen görevliler de bayram namazını kılarak dua etti. Türkiye Diyanet Vakfı kafilesi bayram namazı çıkışı çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı. Ve son olarak spor. Türk Telekom erkek basketbol takımı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff çeyrek final serisinin ilk maçında bugün deplasmanda Anadolu Efes'le karşılaşacak. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabaka saat 18'de başlayacak. Yarı finale 2 galibiyete ulaşan takımın yükseleceği eşleşmede turu geçen taraf Fenerbahçe Beko Safiport Erok Spor serisinin galibiyle karşılaşacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ve 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. İnebolu-Kastamonu yolunun 52 ve 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Çamlıçatak-Çıldır yolunun 41 ve 46. kilometrelerinde yolun sağ şeridinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım sol şeritten iki yönlü sağlanıyor. Afyon-Karahisar-Uşak yolunun 44 ve 45. kilometrelerinde Afyon-Karahisar otogar kavşağında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz. Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajını aktarıyoruz.
2: Aziz milletim, sevgili kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Rabbimizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bizleri sağlık ve sıhhat içinde huzuru kalple bir bayrama daha eriştiren Cenab-ı Allah'a hamdolsun diyorum. Bu kutlu günlerin ülkemiz, aziz milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Kestiğiniz kurbanların, ettiğiniz duaların, yaptığınız hayır ve hasenatın hak katında kabul olmasını, inşallah ecirlerinizi artırmasını diliyorum. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime, şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Kurban bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabbim bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun niyazında bulunuyorum. Kurban bir ibadet olmanın yanı sıra kelime anlamı itibariyle aynı zamanda yaklaşma, yakınlaşma, yakın olma demektir. İnanıyorum ki her bir vatandaşımız gerek eş, dost ve akraba ziyaretleriyle, gerekse yardım ve dayanışma faaliyetleriyle bu ruh şölenini en verimli surette değerlendirecek. Böylece hem Allah'a yaklaşmış hem de birbirine daha sıkı bağlarla kenetlenmiş olacaktır. Şayet muhabbet ve diğer gamlığın gönülleri sarıp sarmaladığı bu mübarek günleri hakkıyla idrak edebilirsek, işte o zaman kardeşliğimiz güçlenecek, darlığın yerini ferahlık, dargınlığın yerini kucaklaşma alacaktır. Duam ve beklentim, bu bayramın da kalplerin yumuşamasına, küskünlerin barışmasına, kırgınlıkların giderilmesine ve sıkılı yumrukların tamamen açılmasına vesile olmasıdır. Aziz milletim, İslam alemi olarak bir huzur iklimine kavuşmanın sevincini yaşarken, öte yandan bölgemiz ve dünyamız stres düzeyi yüksek bir dönemden geçiyor. İsrail ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor. Yine İsrail'in tahrik ve tertipleriyle tetiklenen savaşın menfi etkileri enerjiden tarıma, ticaretten ulaşıma, ekonomiden güvenliğe birçok alanda hissediliyor. Bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye ekonomisiyle altyapısıyla, tecrübeli kurumları, liyakatli kadrolarıyla, en önemlisi tahkim ettiği iç cephesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor. Eleştirilere ve engellemelere rağmen 23 yıldır yürüttüğümüz politikaların semeresini başta savunma sanayimiz olmak üzere her alanda topluyoruz. 238 milyar dolardan 1,6 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğü, 36 milyar dolardan 276 milyar dolara çıkan yıllık ihracatı, 248 milyon dolardan 10 milyar doları geçen savunma ve havacılık ihracatı ile Türkiye dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazmaktadır. Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ülkemizin istikbaliyle, bölgemizin istikrarı açısından taşıdığı stratejik değer bugünlerde daha iyi anlaşılan terörsüz Türkiye süreci bunlardan biridir. Sınırlarımız içinde huzur ve güvenliğin güçlenmesine, sınırlarımız dışında emperyalist oyunların bozulmasına katkı sunan bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz. Türkiye'ye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır. Sapasağlam hızla yola devam ediyoruz. Bu düşüncelerle Kurban Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için bir kez daha hayırlar getirmesini diliyorum. Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan kardeşlerimizin dua ve ibadetlerini Rabbim kabul buyursun diyorum. Bayramda seyahat edecek vatandaşlarımızdan hız limitlerine ve trafik kurallarına uymalarını özellikle istirham ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, aileleriniz ve sevdiklerinizle birlikte huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmenizi diliyorum. Bayramınız mübarek olsun. Kalın sağlıcakla.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajını aktardık.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 27 Mayıs Çarşamba günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Denizli, Giresun'un iç kesimleri, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 28 Mayıs Perşembe günü yurt geneli çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Niğde, Kayseri, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. 29 Mayıs Cuma günü yurt geneli çok bulutlu. Trakya ile İstanbul ve Çanakkale çevreleri dışında kalan diğer bölgeler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz ile Yozgat, Kayseri, Adana'nın doğusu, Hatay kıyıları, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığı Cuma gününden itibaren kuzey iç ve doğu kesimlerde azalarak mevsim normallerinin altına düşecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

bayramlar sevgi, saygı ve hoşgörünün perçinlendiği günler. Bayramlar dargınların barıştığı, kardeşçe kucaklaştığımız günler. Bayramlar milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin yaşandığı, yüce bir millet olma duygusuyla coştuğumuz, sıcacık gülüşlerin kalplerimizi ısıttığı, kapı kapı dolaşan çocukların sevinç çığlıkları arasında sevdiklerimizle ve ailemizle paylaştığımız günler. Hep bir arada sevgi ve huzur dolu nice bayramlar geçirmeniz dileğiyle bayramınız kutlu olsun. Meteorolojinin Sesi Radyosu hepinize iyi bayramlar diler.

Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktarıyoruz. Hatay İskenderun 23 santigrat derece, Muğla Fethiye 22, Mersin Yenişehir 22, Antalya Kaş 22, Antalya Alanya 21, Antalya Finike 21, Muğla Datça 21, İzmir Urla 21, İzmir Konak 21, Muğla Bodrum 20 santigrat derece, Aydın Kuşadası 20, Mersin Anamur 20, İzmir Dikili 19, Balıkesir Ayvalık 19, Çanakkale Ezine 18, İstanbul Tuzla 18, Çanakkale Merkez 18, Bartın Güney Mendirek Feneri 18, İstanbul Sarıyer 17, Giresun Merkez 17, Trabzon Ortahisar 17 santigrat derece, Kastamonu Cide 17, Artvin Hopa 17, Sinop Merkez 17, Van Tuşba Liman 16, Rize Merkez 16, Düzce Akçakoca 16, İstanbul Silivri 15, Bitlis Adil Cevaz Liman 14, Ordu Altınordu 14, Bitlis Tatvan Liman 13 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktardık.

0: Orman hangi bölgededir?
1: Evlat, ülkemizde orman en çok Karadeniz bölgesinde, en az da Güneydoğu Anadolu bölgesindedir. Diğer bölgelerimizde de ormanların dağılımı birbirine yakındır.
0: Dede, ormanlarımızda ağaçların hepsi aynı mıdır?
1: Ormanlarımızdaki ağaçların hepsi aynı değildir. Ağaçları geniş yapraklı ve iğne yapraklı diye gruplandırabiliriz. Geniş yapraklı ağaçların yaprakları yassıdır ve sonbaharda yapraklarını döker, kışın çıplak kalır, ilkbaharda ise yapraklarını tekrar açarlar.
0: Hangi ağaçlar geniş yapraklı, hangileri iğne yapraklıdır?
1: Evlat, meşe, kayın, gürgen, kestane, kızıl ağaç, kavak, çınar, diş budak, ıhlamur, kuş, sığla, kara ağaç, ceviz, söğüt, akça ağaç gibi ağaç türleri geniş yapraklı ağaçlarımızdandır. İğne yapraklı türlerse yaz-kış yeşil görünen ağaçlardır. Yaprakları iğne gibi sert ve batıcıdır. Zaten bu yüzden onlara iğne yapraklı ağaç diyoruz. Bu tür ağaçlara örnekse çam, köknar, ladin, sedir, serbi ve borsuktur.
2: Ormansız yurt vatan değildir.

bayramlar sevgi, saygı ve hoşgörünün perçinlendiği günler. Bayramlar dargınların barıştığı, kardeşçe kucaklaştığımız günler. Bayramlar milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin yaşandığı, yüce bir millet olma duygusuyla coştuğumuz, sıcacık gülüşlerin kalplerimizi ısıttığı, kapı kapı dolaşan çocukların sevinç çığlıkları arasında sevdiklerimizle ve ailemizle paylaştığımız günler. Hep bir arada sevgi ve huzur dolu nice bayramlar geçirmeniz dileğiyle bayramınız kutlu olsun. Meteorolojinin Sesi Radyosu hepinize iyi bayramlar diler.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 27 Mayıs Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Kütahya, Bursa'nın güneyi ve Balıkesir'in doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Balıkesir 29, Bilecik 26, Bursa 28, Çanakkale 29, Edirne 31, İstanbul 27, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya 30, Tekirdağ 26, Yalova 28 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla güney ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Denizli çevreleri, Uşak ve Afyonkarahisar'ın güneyi ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 23, Aydın 34, Denizli 30, Kütahya 25, İzmir 30, Manisa 31, Muğla 27, Uşak 25 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla iç ve doğu kesimleri çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile akşam saatlerinden sonra Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 33, Antalya 30, Burdur 25, Hatay 31, Isparta 26, Kahramanmaraş 30, Mersin ve Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla güney ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Niğde, Konya'nın batısı, Kayseri'nin güneyi ve Ankara'nın kuzeyi ile Çankırı'nın kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray ve Ankara 25, Çankırı ve Eskişehir 26, Karaman 24, Kayseri 25, Kırıkkale 27, Kırşehir ve Konya 24, Nevşehir 22, Niğde 24, Sivas ve Yozgat 22 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Kastamonu çevreleriyle Bolu'nun güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 27, Bolu 26, Düzce 28, Karabük 27, Kastamonu 26, Zonguldak 22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Gümüşhane ve Bayburt çevreleriyle Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 27, Artvin 21, Bayburt 22, Çorum ve Giresun 24, Gümüşhane 23, Ordu 24, Rize 23, Samsun 24, Sinop 25, Tokat 25, Trabzon 22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Erzurum çevreleri ile Erzincan'ın kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 21, Ardahan 17, Bingöl 26, Bitlis 20, Elazığ 26, Erzincan 24, Erzurum 20, Hakkari 23, Iğdır 27, Kars 19, Malatya 26, Muş 24, Tunceli 25, Şırnak 26, Van 19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman, Batman, Diyarbakır ve Gaziantep 30, Kilis 31, Mardin 28, Şanlıurfa 32, Siirt 27 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, zamanla puslu ve sisli geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinde batısında güneydoğudan, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla puslu ve sisli. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, gece saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde açıklarında 6, Güney Ege'de batı ve güneybatıdan, sabah ve öğle saatlerinde kuzey ile akşam saatlerinden itibaren genelinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, zamanla doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, zamanla Doğu Akdeniz'in doğusunda 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli. Rüzgar batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık yarım metre. Görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bayramın tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ederek, Gazze başta olmak üzere İslam coğrafyasının hüzünlü bölgelerine dayanışma mesajı gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaştığı mesajında bayramın manevi ikliminin önemine dikkati çekti. Mesajında özellikle çatışma ve zorluklar altında bayrama giren bölgelere vurgu yapan Erdoğan, şunları söyledi. Rabbimizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramı'nın ülkemiz, aziz milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime, şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Kurban bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabbim bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun. Bayramımız mübarek olsun ifadelerine yer verdi. Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliği ile 4-7 Haziran'da Sıfır Atık Festivali düzenlenecek. Vakıftan yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin sürdürülebilirlik vizyonunu toplumun tüm kesimleriyle buluşturmayı amaçlayan festivalde çevre bilinci, enerji verimliliği, teknoloji, kültür ve sanat temaları bir araya gelecek. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP içindeki gelişmeleri ilişkin değerlendirmelerde bulunarak partinin kurultay tarihi için kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'ü önerdi. Çanakkale'de ormanlık alanlara görevli personel haricindeki girişler 1 Haziran 30 Eylül tarihlerinde yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamada il genelinde yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar gibi meteorolojik şartların oluşması beklendiği için orman yangınları konusunda ilave tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyduğu belirtildi. Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'nın Battambang eyaletinde Müslümanlar Kurban Bayramı'nı coşkuyla karşıladı. Battambang'daki Nur İslam Camii ve cami avlusunda toplanan vatandaşlar bayram namazı için saf tuttu. Yerel kıyafetleriyle sabahın erken saatlerinde camiye gelen Müslümanlar bayram namazını kılarak dua etti. Bayram sevincinin hissedildiği cami avlusunda renkli görüntüler oluştu. Namazın ardından hutbe eda eden cami imamı, Kurban Bayramı'nın önemiyle İslamiyet'in kardeşlik ve yardımlaşma anlayışına ilişkin cemaate bilgi verdi. Namazın ardından vatandaşlar bayramlaştı. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından kurban kesimi ve dağıtımı için Battambang'a gelen görevliler de bayram namazını kılarak dua etti. Türkiye Diyanet Vakfı kafilesi bayram namazı çıkışı çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı. Ve son olarak spor. Türk Telekom erkek basketbol takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff çeyrek final serisinin ilk maçında bugün deplasmanda Anadolu Efes'le karşılaşacak. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabaka saat 18'de başlayacak. Yarı finali 2 galibiyete ulaşan takımın yükseleceği eşleşmede turu geçen taraf Fenerbahçe Beko, Safiport Erok Spor serisinin galibiyle karşılaşacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ve 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrollü sağlanıyor. İnebolu-Kastamonu yolunun 52 ve 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Çamlıca-Atak-Çıldır yolunun 41 ve 46. kilometrelerinde yolun sağ şeridinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım sol şeritten iki yönlü sağlanıyor. Afyon-Karahisar-Uşak yolunun 44 ve 45. kilometrelerinde Afyon-Karahisar-Otogar kavşağında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz. Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajını aktarıyoruz.
2: Aziz milletim, sevgili kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Rabbimizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bizleri sağlık ve sıhhat içinde huzuru kalple bir bayrama daha eriştiren Cenab-ı Allah'a hamdolsun diyorum. Bu kutlu günlerin ülkemiz, aziz milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Kestiğiniz kurbanların, ettiğiniz duaların, yaptığınız hayır ve hasenatın hak katında kabul olmasını, inşallah ecirlerinizi artırmasını diliyorum. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime, şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Kurban bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabbim bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun niyazında bulunuyorum. Kurban bir ibadet olmanın yanı sıra kelime anlamı itibariyle aynı zamanda yaklaşma, yakınlaşma, yakın olma demektir. İnanıyorum ki her bir vatandaşımız gerek eş, dost ve akraba ziyaretleriyle, gerekse yardım ve dayanışma faaliyetleriyle bu ruh şölenini en verimli surette değerlendirecek. Böylece hem Allah'a yaklaşmış hem de birbirine daha sıkı bağlarla kenetlenmiş olacaktır. Şayet muhabbet ve diğer gamlığın gönülleri sarıp sarmaladığı bu mübarek günleri hakkıyla idrak edebilirsek, işte o zaman kardeşliğimiz güçlenecek, darlığın yerini ferahlık, dargınlığın yerini kucaklaşma alacaktır. Duam ve beklentim, bu bayramın da kalplerin yumuşamasına, küskünlerin barışmasına, kırgınlıkların giderilmesine ve sıkılı yumrukların tamamen açılmasına vesile olmasıdır. Aziz milletim, İslam alemi olarak bir huzur iklimine kavuşmanın sevincini yaşarken, öte yandan bölgemiz ve dünyamız stres düzeyi yüksek bir dönemden geçiyor. İsrail ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor. Yine İsrail'in tahrik ve tertipleriyle tetiklenen savaşın menfi etkileri enerjiden tarıma, ticaretten ulaşıma, ekonomiden güvenliğe birçok alanda hissediliyor. Bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye ekonomisiyle altyapısıyla, tecrübeli kurumları, liyakatli kadrolarıyla, en önemlisi tahkim ettiği iç cephesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor. Eleştirilere ve engellemelere rağmen 23 yıldır yürüttüğümüz politikaların semeresini başta savunma sanayimiz olmak üzere her alanda topluyoruz. 238 milyar dolardan 1,6 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğü, 36 milyar dolardan 276 milyar dolara çıkan yıllık ihracatı, 248 milyon dolardan 10 milyar doları geçen savunma ve havacılık ihracatı ile Türkiye dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazmaktadır. Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ülkemizin istikbaliyle bölgemizin istikrarı açısından taşıdığı stratejik değer bugünlerde daha iyi anlaşılan terörsüz Türkiye süreci bunlardan biridir. Sınırlarımız içinde huzur ve güvenliğin güçlenmesine, sınırlarımız dışında emperyalist oyunların bozulmasına katkı sunan bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz. Türkiye'ye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır. Sapasağlam hızla yola devam ediyoruz. Bu düşüncelerle Kurban Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için bir kez daha hayırlar getirmesini diliyorum. Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan kardeşlerimizin dua ve ibadetlerini Rabbim kabul buyursun diyorum. Bayramda seyahat edecek vatandaşlarımızdan hız limitlerine ve trafik kurallarına uymalarını özellikle istirham ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, aileleriniz ve sevdiklerinizle birlikte huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmenizi diliyorum. Bayramınız mübarek olsun. Kalın sağlıcakla.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajını aktardık.
3: Bayramlar, sevgi, saygı ve hoşgörünün perçinlendiği günler. Bayramlar, dargınların barıştığı, kardeşçe kucaklaştığımız günler. Bayramlar, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin yaşandığı, yüce bir millet olma duygusuyla coştuğumuz, sıcacık gülüşlerin kalplerimizi ısıttığı, kapı kapı dolaşan çocukların sevinç çığlıkları arasında sevdiklerimizle ve ailemizle paylaştığımız günler. Hep bir arada sevgi ve huzur dolu nice bayramlar geçirmeniz dileğiyle bayramınız kutlu olsun. Meteorolojinin Sesi Radyosu hepinize iyi bayramlar diler.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 19-12 derece. Atina gök gürültülü sağanak yağışlı 29-19. Belgrad gök gürültülü sağanak yağışlı 30-19. Helsinki yağmurlu 11-3. Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 24-16. Londra sağanak yağışlı 22-15. Moskova sağanak yağışlı 15-9. Paris açık 31-18. Priştine az bulutlu 28-14, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 23-13, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 27-15, Varşova parçalı bulutlu 20-11, Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 31-17, Zürih parçalı bulutlu 30-18 derece. Amman açık 31-16, Aşgabat gök gürültülü sağanak yağışlı 25-16, Bağdat açık 39-26, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 26-14, Kabil sağanak yağışlı 25-12, Kerkük az bulutlu 33-19, Kuveyt açık 37-31, Medine açık 43-29, Mekke açık 41-29, Riyad açık 43-27, Şam açık 34-15, Tahran parçalı bulutlu 31-17, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 28-19, Tiflis açık 24-14, Tokyo parçalı bulutlu 27-19 derece, Cezayir açık 27-16, Kahire açık 32-18, Melbourne çok bulutlu 18-9, Montreal az bulutlu 22-12, New York parçalı bulutlu 29-17, Sydney sağanak yağışlı 19-16, Washington sağanak yağışlı 23-19 derece, Çadırlunga açık 28-16, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 25-15, Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 27-14, Körn açık 23-16, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 25-17, Podgorica açık 32-18, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 27-19, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 26-13, Taraglia az bulutlu 28-16, Valkaneş az bulutlu 28-17, Zenitse az bulutlu 27-14, Gazi Magos'a az bulutlu 29-15, Girne az bulutlu 25-17, Lefkoşa az bulutlu 26-12, Güzelhurt az bulutlu 30-13 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle TUSAB ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Mersin Çamlıyayla 23 kilogram, Trabzon Arsin 21, Denizli Çamlıyla 15, Malatya Doğanşehir 10, Rize Fındıklı 8 kilogram, Artvin Arhavi 8, Van Bahçesaray 7, Bitlis Güroymak 7, Ağrı Tutak 6 kilogram, Adıyaman Sincik 6, Antalya Kumluca 5, Hatay Kumlu 4, Diyarbakır Kulp 4, Elazığ Palu 4, Batman Beşiri 3 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle bu sabah ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, bayram süresince yurdumuzda hava durumu şöyle olacak. 27 Mayıs Çarşamba günü, bayramın birinci günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Denizli, Giresun'un iç kesimleri, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 28 Mayıs Perşembe, bayramın ikinci günü, yurt geneli çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Niğde, Kayseri, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. 29 Mayıs Cuma, bayramın 3. günü, yurt geneli çok bulutlu, Trakya ile İstanbul ve Çanakkale çevreleri dışında kalan diğer bölgeler, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar, Doğu Karadeniz'le Yozgat, Kayseri, Adana'nın doğusu, Hatay kıyıları, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 30 Mayıs Cumartesi bayramın 4. günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları, Sivas, Bingöl ve Erzincan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bayram süresince Ankara, İstanbul ve İzmir için tahmin edilen hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle olacak. Ankara parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci ve üçüncü günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Çarşamba günü 11.25, Perşembe günü 14.25, Cuma günü 13.22, Cumartesi günü 8.20 derece. İstanbul'da hava parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Çarşamba günü 15.27, Perşembe günü 17.26, Cuma günü 17.24, Cumartesi günü 15.23 derece olacak. İzmir'de hava parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci ve üçüncü günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Çarşamba günü 18.30, Perşembe günü 19.30, Cuma günü 19.31, Cumartesi günü 17.30 derece olacak.

0: Bayramınız kutlu olsun.
1: Bayramınız kutlu olsun çocuklar. Edirne'den Ardahan'a, İzmir'den Van'a, Adana'dan Samsun'a, tüm Türkiye. Bayramınız kutlu olsun.

0: da çarpınca tutuldunuz. Evden oturuyordum. Mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik. Her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
1: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
0: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 27 Mayıs Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Kütahya, Bursa'nın güneyi ve Balıkesir'in doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Balıkesir 29, Bilecik 26, Bursa 28, Çanakkale 29, Edirne 31, İstanbul 27, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya 30, Tekirdağ 26, Yalova 28 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla güney ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Denizli çevreleri, Uşak ve Afyonkarahisar'ın güneyi ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 23, Aydın 34, Denizli 30, Kütahya 25, İzmir 30, Manisa 31, Muğla 27, Uşak 25 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla iç ve doğu kesimleri çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile akşam saatlerinden sonra Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 33, Antalya 30, Burdur 25, Hatay 31, Isparta 26, Kahramanmaraş 30, Mersin ve Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla güney ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Niğde, Konya'nın batısı, Kayseri'nin güneyi ve Ankara'nın kuzeyi ile Çankırı'nın kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray ve Ankara 25, Çankırı ve Eskişehir 26, Karaman 24, Kayseri 25, Kırıkkale 27, Kırşehir ve Konya 24, Nevşehir 22, Niğde 24, Sivas ve Yozgat 22 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Kastamonu çevreleriyle Bolu'nun güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 27, Bolu 26, Düzce 28, Karabük 27, Kastamonu 26, Zonguldak 22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Gümüşhane ve Bayburt çevreleriyle Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 27, Artvin 21, Bayburt 22, Çorum ve Giresun 24, Gümüşhane 23, Ordu 24, Rize 23, Samsun 24, Sinop 25, Tokat 25, Trabzon 22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Erzurum çevreleri ile Erzincan'ın kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 21, Ardahan 17, Bingöl 26, Bitlis 20, Elazığ 26, Erzincan 24, Erzurum 20, Hakkari 23, Iğdır 27, Kars 19, Malatya 26, Muş 24, Tunceli 25, Şırnak 26, Van 19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman, Batman, Diyarbakır ve Gaziantep 30, Kilis 31, Mardin 28, Şanlıurfa 32, Siirt 27 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz topla sinop arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisle zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisle zayıf olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisle zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli, doğusu az bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisle zayıf olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisle zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, güneyinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, güneyi sisli geçecek. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisle zayıf olacak. Kuzeye geçen Akkale Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, kuzeyi az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, batısında kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteni ile gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bayramın tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ederek, Gazze başta olmak üzere İslam coğrafyasının hüzünlü bölgelerine dayanışma mesajı gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaştığı mesajında bayramın manevi ikliminin önemine dikkati çekti. Mesajında özellikle çatışma ve zorluklar altında bayrama giren bölgelere vurgu yapan Erdoğan şunları söyledi. Rabbimizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramı'nın ülkemiz, aziz milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime, şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Kurban bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabbim bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun. Bayramımız mübarek olsun ifadelerine yer verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın taşımalı eğitim projesi kapsamında 2023'ten bugüne kadar engelli öğrencilerin taşımalı eğitimi için 16 milyar 839 milyon lira kaynak kullanıldı. Brent petrolün varil fiyatı, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın faizleri uzun süre yüksek tutacağı beklentileri ve Amerika Birleşik Devletleri İran hattındaki müzakere belirsizliklerinin küresel talep görünümünü gölgelemesiyle 95 dolar seviyesine geriledi. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde ateşkese rağmen hali hazırda işgal altında tuttuğu ve Sarahat olarak adlandırılan bölgenin ötesine kara saldırıları başlattığı öğrenildi. Avrupa Birliği pazarında yeni otomobil satışları Nisan'da yıllık bazda %5,1 yükselişle 972.314'e çıktı. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, gönüllü göç adı altında Filistinlilerin Gazze şeridinden sürgün edilmesi planını ilerleteceklerini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında nükleer program ve bölgesel sorunlara yönelik diplomatik çözüm arayışları sürerken, Basra Körfezi'nde yaşanan son askeri hareketlilik ve tarafların karşılıklı sertleşen şartları, müzakere sürecindeki hassas dengeleri yeniden gündeme taşıdı. İşgal altındaki Batı Şeria'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, Filistinlilere ait bir aracı ve bir evin bir bölümünü ateşe verdi. İsrail ordusu da düzenlediği baskınlarda 4 Filistinliyi gözaltına aldı. Ve son olarak spor. Amerikan Basketbol Ligi playofflarında Oklahoma City Thunder sahasında San Antonio Spurs'u 127-114 yenerek seride 3-2 üstünlük yakaladı. Arsenal'ın İspanyol teknik direktörü Mikel Arteta, İngiltere Premier Lig'de 2025-2026 sezonunun en iyi teknik direktörü seçildi. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ve 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. İnebolu-Kastamonu yolunun 52 ve 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Çamlıca-Atak-Çıldır yolunun 41 ve 46. kilometrelerinde yolun sağ şeridinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım sol şeritten iki yönlü sağlanıyor. Afyon-Karahisar-Uşak yolunun 44 ve 45. kilometrelerinde Afyon-Karahisar-Otogar kavşağında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz. Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajını aktarıyoruz.
2: Aziz milletim, sevgili kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Rabbimizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bizleri sağlık ve sıhhat içinde huzuru kalple bir bayrama daha eriştiren Cenab-ı Allah'a hamdolsun diyorum. Bu kutlu günlerin ülkemiz, aziz milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Kestiğiniz kurbanların, ettiğiniz duaların, yaptığınız hayır ve hasenatın hak katında kabul olmasını, inşallah ecirlerinizi artırmasını diliyorum. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime, şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Kurban bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabbim bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun niyazında bulunuyorum. Kurban bir ibadet olmanın yanı sıra kelime anlamı itibariyle aynı zamanda yaklaşma, yakınlaşma, yakın olma demektir. İnanıyorum ki her bir vatandaşımız gerek eş, dost ve akraba ziyaretleriyle, gerekse yardım ve dayanışma faaliyetleriyle bu ruh şölenini en verimli surette değerlendirecek. Böylece hem Allah'a yaklaşmış hem de birbirine daha sıkı bağlarla kenetlenmiş olacaktır. Şayet muhabbet ve diğer gamlığın gönülleri sarıp sarmaladığı bu mübarek günleri hakkıyla idrak edebilirsek, işte o zaman kardeşliğimiz güçlenecek, darlığın yerini ferahlık, dargınlığın yerini kucaklaşma alacaktır. Duam ve beklentim, bu bayramın da kalplerin yumuşamasına, küskünlerin barışmasına, kırgınlıkların giderilmesine ve sıkılı yumrukların tamamen açılmasına vesile olmasıdır. Aziz milletim, İslam alemi olarak bir huzur iklimine kavuşmanın sevincini yaşarken, öte yandan bölgemiz ve dünyamız stres düzeyi yüksek bir dönemden geçiyor. İsrail ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor. Yine İsrail'in tahrik ve tertipleriyle tetiklenen savaşın menfi etkileri enerjiden tarıma, ticaretten ulaşıma, ekonomiden güvenliğe birçok alanda hissediliyor. Bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye ekonomisiyle altyapısıyla, tecrübeli kurumları, liyakatli kadrolarıyla, en önemlisi tahkim ettiği iç cephesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor. Eleştirilere ve engellemelere rağmen 23 yıldır yürüttüğümüz politikaların semeresini başta savunma sanayimiz olmak üzere her alanda topluyoruz. 238 milyar dolardan 1,6 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğü, 36 milyar dolardan 276 milyar dolara çıkan yıllık ihracatı, 248 milyon dolardan 10 milyar doları geçen savunma ve havacılık ihracatı ile Türkiye dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazmaktadır. Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ülkemizin istikbaliyle bölgemizin istikrarı açısından taşıdığı stratejik değer bugünlerde daha iyi anlaşılan terörsüz Türkiye süreci bunlardan biridir. Sınırlarımız içinde huzur ve güvenliğin güçlenmesine, sınırlarımız dışında emperyalist oyunların bozulmasına katkı sunan bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz. Türkiye'ye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır. Sapasağlam hızla yola devam ediyoruz. Bu düşüncelerle Kurban Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için bir kez daha hayırlar getirmesini diliyorum. Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan kardeşlerimizin dua ve ibadetlerini Rabbim kabul buyursun diyorum. Bayramda seyahat edecek vatandaşlarımızdan hız limitlerine ve trafik kurallarına uymalarını özellikle istirham ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, aileleriniz ve sevdiklerinizle birlikte huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmenizi diliyorum. Bayramınız mübarek olsun. Kalın sağlıcakla.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajını aktardık.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 27 Mayıs Çarşamba günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Denizli, Giresun'un iç kesimleri, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 28 Mayıs Perşembe günü yurt geneli çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Niğde, Kayseri, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. 29 Mayıs Cuma günü yurt geneli çok bulutlu. Trakya ile İstanbul ve Çanakkale çevreleri dışında kalan diğer bölgeler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz ile Yozgat, Kayseri, Adana'nın doğusu, Hatay kıyıları, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığı Cuma gününden itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde azalarak mevsim normallerinin altına düşecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Diğer günlerden farklıdır bayram sabahları. İnce belli bardakta taptaze demli bir çay ve yanında sıcacık börek. Bayram sabahlarının vazgeçilmez geleneği. Bayrama özel hazırlanan koskocaman tepsilerde baklavalar. Şeker almak için kapı kapı dolaşıp bayram harçlığı bekleyen çocuklar. Tatlı bir telaş, bir koşturmaca içinde kolonya kokan sokaklar. Ev gezmeleri, hal hatır sormalar, el öpenlerin çok olsunlar ve daha neler neler. Bu bayramda da bizimle kalın, bayram coşkusunu bizimle paylaşın. Mutlu bayramlar.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

sevgili dinleyiciler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda ülkemizin görkemli coğrafyasında bulunan, farklı iklimlerde farklı özelliklere sahip 81 ilimizi tanıtacağımız Keşfi Diyar programımızdan herkese merhaba. Programı hazırlayan ve sunan ben Arzu Yücesoy, yayın ve yapım ekibiyle birlikte herkese güzel bir gün dileyerek programımıza başlıyoruz. Programımızda bu hafta aynı isimli bir boğazla ikiye ayrılmış ve hem Asya hem de Avrupa kıtasında yer alan Çanakkale şehrimizi tanıtacağız. Anadolu topraklarının kuzeybatısında yer alan, hareketli ve köklü tarihiyle dikkat çeken Çanakkale, Asya ve Avrupa kıtalarının topraklarında kurulmuş, tarihi boyunca birçok uygarlığın yerleşim yeri olmuştur. Şehrin toprakları Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında gerçekleşen ve Türk tarihinde büyük bir öneme sahip olan Çanakkale Savaşı'na sahne olmuş, 1915-16 yıllar arasında Gelibolu Yarımadası'nda deniz ve karada yapılan büyük mücadeleler sonucunda İtilaf Devletleri Türk kuvvetleri karşısında yenik düşmüş ve bu sefer Türk tarihinde önemli bir yer edinmiştir. Çanakkale, Türkiye'nin kuzeybatısında Doğu Trakya topraklarına bir kıstakla bağlı Gelibolu Yarımadası ve Biga Yarımadası üzerinde toprakları bulunan bir şehirdir. Avrupa ile Asya kıtalarında toprakları bulunan şehir, kuzeyde Edirne ve Tekirdağ, doğuda ise Balıkesir illeriyle komşudur. İlin sınırları içinde Ege Denizi'nde bulunan Türkiye'nin en büyük adası Gökçeada, Bozcaada ve Tavşan Adaları yer alıyor. Çanakkale topraklarının büyük bir bölümü Marmara bölgesinin Güney Marmara bölümünde, Edremit Körfezi'ndeki küçük bir parçası ise Ege bölgesinde yer alıyor. İlin eski adı ve merkezi Biga olup, Cumhuriyet döneminde Çanakkale savaşlarında kazanılmış olan zaferlerden dolayı ismi ve merkezi Çanakkale olarak değiştirilmiş. İlin isminin kökeni ise yörede çok gelişmiş olan çanak çömlek sanatinden geliyor. Şehrin iki simgesi haline gelen Kale-i Sultaniye ile çanakçılık özdeşleşince de şehir Çanakkale olarak adlandırılmaya başlanmış. Çanakkale'nin merkez ilçesiyle birlikte Ayvacık, Bayramiç, Biga, Bozcaada, Çan, Eceabat, Ezine, Gelibolu, Gökçeada, Lapseki ve Yenice olmak üzere 12 ilçesi, 23 belediyesi, bu belediyelerde 81 mahalle, ayrıca 576 köyü bulunuyor. Asya ile Avrupa kıtalarını birbirinden ayıran ve Ege Denizi ile Marmara Denizi'ni birbirine bağlayan bir boğaz ve uluslararası su yolu olan Çanakkale Boğazı'nın uzunluğu 68 kilometredir. Çanakkale bulunduğu konumdan dolayı geçiş iklimi etkisi altındadır. Akdeniz ve Karadeniz iklimi özelliklerinin etki ettiği şehrin genel havası ılıman olarak değerlendiriliyor. Ama yine de nispeten kuzeyde bir konumda yer aldığından dolayı kış mevsimindeki sıcaklıklar güneye nazaran biraz daha düşüktür. Edremit Körfezi Akdeniz iklimi yaşarken Gelibolu Yarımadası ve orta kısımlarda serin bir hava durumu hakim. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava şehrin iklimini etkileyip rüzgar hızının artmasına sebep oluyor. Yıl boyunca kar yağışı az olmakla birlikte yağmur yağışı ilkbaharda ve yaz mevsimlerinde görülüyor. Rüzgarlı bir şehir olan Çanakkale'de Aralık, Ocak ve Şubat ayları oldukça yağmurlu geçtiğinden iklimin şehirde vakit geçirmeye elverişli olduğu mevsimler ilkbahar ve yaz olarak değerlendirilir.

Çanakkale eşsiz doğal varlıkları ve tarihindeki kültürel birikimiyle çok katmanlı bir yapıya sahip olan bir şehrimizdir. Savaşların yoğun yaşandığı Çanakkale toprakları, geçmişin izini sürmek için gezip görülebilecek bir şehir olduğundan dolayı, geçmişten günümüze yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmuştur.

0: Türk tarihinde önemli bir yeri olan Çanakkale, hem tarihi ve hem de doğal güzellikleri içerisinde barındırıyor. İlk ziyaret edilmesi gereken yerlerden olan Çanakkale Şehitliği, 1. Dünya Savaşı'nda ve Çanakkale Savaşları'nda şehit olan askerlerin anısına yapılmıştır. İnsana duygular anlar yaşatan şehitlikte Mehmetçik Anıtı, Savaş Eserleri Müzesi ve Türk Şehitliği bulunuyor. Dünya Miras Listesi'nde olan Truva Antik Kenti ise 9 şehrin birbiri üzerine kurulmasıyla oluşmuş ve antik kentlerin beşi olarak biliniyor. Filmlere ilham kaynağı olan Truva Atı'nı da burada görebilirsiniz. Kültürüyle, tarihiyle, boğazıyla insanda bambaşka duygular uyandıran Çanakkale'de Aynalı Çarşı, Seramik Müzesi, Seyit Onbaşı Anıtı, Çanakkale Deniz Müzesi, Piri Reis Müzesi, Çanakkale Kent Müzesi ve Arşivi, Gökçeada, Bozcaada, Asos Antik Kenti ve Paryon Antik Kenti ziyaret edilecek yerler arasındadır. Çanakkale yerleşimi çok geniş bir alana yayılmış durumda değildir. Bu yüzden çok büyük bir şehir olmayan Çanakkale'yi gezmeyi, belli başlı yerleri görmeyi birkaç gün içinde gerçekleştirebilirsiniz. Şehir, Türk ve dünya tarihi bakımından birçok toplumda bir iz bıraktığından insanların ilgisini çekmeye devam ediyor. Örneğin Troya Antik Kenti hikayesiyle insanlık tarihine dair önemli noktalara dikkat çekmekte. Kaz Dağları Milli Parkı ise barındırdığı doğal yaşamıyla dünya üzerinde canlı yaşamına dair önemli noktalardan biri olma özelliği taşıyor. Çanakkale Boğazı'nın kenarında bulunan ve diğer adıyla Çimenlik Kalesi olarak bilinen Kale-i Sultaniye, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinden sonra boğazların kontrolünü ele almak için 1462 senesinde inşa edilmiş. Kale 3 yapraklı yonca planıyla kuvvetli bir savunma sistemine sahip olurken, Kanuni Sultan Süleyman döneminde ek bir kule daha inşa edilmiş. Ayrıca Piri Reis'in Kitab-ı Bahriye adlı eserini bu kalede noktaladığı biliniyor. İç kale ve dış kale olarak iki bölümden meydana gelmiş kalenin giriş kısmında bulunan antik mermer koltuğa Fatih Sultan Mehmet'in oturarak askerlere seslendiği rivayet ediliyor. Kale Çanakkale Savaşı'nda da çok önemli bir mevzi görevi görmesiyle Türk tarihi için önemli bir yerdir. Türkiye'nin en büyük deniz müzesi unvanına sahip olan Çanakkale Deniz Müzesi, denizcilik tarihine ait geçmişten günümüze intikal eden nesneleri ve belgeleri üzerinde deniz tarihimizi aydınlatacak bilimsel araştırmalar var. Müzede tarihi kayıtlar, metal, ahşap ve taş eserlerin yanı sıra plastik, tekstil ve kağıt eserlerini de görebilirsiniz. Çanakkale Saat Kulesi, Çanakkale merkeze gezilebilecek yerler arasında bulunan yerlerden bir diğeridir. Şehrin simgelerinden biri haline gelen Saat Kulesi'ni de görmeyi ihmal etmeyin. Milli Park, Gelibolu Yarımadası'nın güney ucunda bulunuyor. 33 bin hektarlık alana yayılmış olan park, Çanakkale Boğazı'nın Avrupa yakasında yer alıyor. 1973 yılında kurulan park, Birleşmiş Milletler tarafından da tanınmış bir koruma alanı. Tarihi, geçmişi ve tabii varlıklarıyla dikkat çekmiş olan bölge, Şehitler Abidesi ile birlikte Milli Park ilan edilmiş. Park içinde 250 binden fazla Avustralya, Yeni Zelanda, İngiliz ve Fransız askerlerinin ve 60 bin aşan Türk askerinin savaş mezarı ve anıtları yer almakta. Tarihi sit alanı ve kültürel varlık statüsüyle tescillenen muharebe alanları, mezarlar ve anıtların yanı sıra gemiler, toplar, siperler, kaleler ve burçlar da görülebilmekte. Parkın içinde aynı zamanda M.Ö. 4000 yılına ait arkeolojik sit alanı ve anıtı da mevcut. Hem manevi hem de tarihi açıdan önemli bir yere sahip olan Çanakkale Şehitlik Anıtı, Gelibolu Yarımadası'nda Çanakkale Boğazı'nın ucunda Morta Koyu önünde Hisarlık Tepe üzerinde bulunuyor. 1915 yılında 1. Dünya Savaşı sırasında gerçekleşen Çanakkale Savaşı'nda hayatını kaybeden Türk askerlerinin hatırasına sahip olarak yaptırılan anıt, ihtişamlı 4 ayak ve 1 kubbeden oluşuyor. Yüksekliği 41.7 metre olan anıtın temeli 19 Nisan 1954 tarihinde atılmış ve anıt 21 Ağustos 1960 tarihinde ziyarete açılmıştır.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
0: Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Kabatepe mevkiinde yer alan Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Çanakkale Savaşları'nın sonsuza kadar hatırlanması ve yeni yetişen nesillere Çanakkale ruhunu aktararak bu ruhun gelişmesine katkı sağlamak amacıyla projelendirilmiş, Haziran 2012 tarihinde ise hizmete açılmıştır. Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Çanakkale Savaşları'nın hem kronolojik hem de tematik olarak anlatıldığı bir savaş müzesidir. Müze binası şehitlik algısı oluşturmak amacıyla tümüyle toprak altında bırakılmış. Yapının girişinde karşılıklı uzanan iki anıt duvar, Çanakkale Boğazı'nın Asya ve Avrupa kıyılarını, duvarların açık ve koyu renkte olması ise savaş ve barış temalarını sembolize ediyor. Koyu renkli duvarın baş kısmında bulunan üç sütun, Türk askerinin inanç, cesaret ve vatan sevgisini temsil ederken, duvar yüzeylerindeki sadelikse ölümün sessizliği ve yalnızlığı olarak açıklanmış. Çanakkale

Kuzeybatı Anadolu'da Troya kalıntılarına yer aldığı binlerce yıllık tarihi mirası, doğal güzellikleriyle en güzel şehirlerimizden biri olan Çanakkale'yi tanıtmaya devam ediyoruz. Babakale, Asya kıtasının batıdaki en uç noktasıdır. Adını orada bulunan kaleden alan Babakale'nin antik çağda adı Lekton veya Lektos olarak geçiyor. Ege Denizi ile Marmara Denizi'nin ayrıldığı nokta olan Babakale'den Homeros'un İlyada destanında bahsedilmiş. Babakale'nin Osmanlı İmparatorluğu tarihindeki rolü 18. yüzyıla rastlar. 1925 yılında bir sefer sırasında fırtınaya yakalanan 3. Ahmet buradaki bir doğal limana sığınmış. Bölge halkı da korsanlardan bıktığı için şikayette bulunmuş. 3. Ahmet vezirini bu işle ilgilenmek üzere görevlendirmiş. Çıkarılan fermanda yurdun dört bir yanından mahkumlar kale inşaatı için çağrılmış. Baba burnunda çalışmaları sonucu azat edilecekleri vaat edilen mahkumlar canla başla çalışmışlar. Patronu Halil İstihanı'nın patlak vermesiyle inşaat yarım kalmış ve tamamlanması çok ileri bir tarihe ertelenmiş. O dönemde kale sınırları içinde 40 adet cami ve ev gibi mimari yapıların bulunduğu da biliniyor. 5 Haziran 1988 tarihinde UNESCO Dünya Mirası listesine kültürel kategoride alınan Troya Antik Kenti dünya çapında ün salmış en ünlü antik kentler arasındadır. Çanakkale'de Kaz Dağı eteklerinde günümüzde ise Tevfikiye Köyü'nün batısında bulunan kent, Homeros'un yazdığı tahmin edilen İlyada destanında bahsedilen Truva Savaşı'nın meydana geldiği yerdir. Antik kent Hisarlık Tepesi'nde bulunuyor. 1870'lerde amatör bir arkeolog tarafından keşfedilen ve ortaya çıkarılan eserler Türkiye, Rusya ve Almanya'da bulunmakta. Başlarda Efes ve Milet antik kentleri gibi denize yakın konumda bulunan Troya antik kenti, Karamenderes Nehri'nin taşıdığı alüvyonlar sebebiyle deniz kıyısından uzaklaşmış. 9 katmana sahip olan antik kent, 3000 yıllık bir tarihin izlerinin takip edilebileceği oldukça önemli bir tarihi madendir. Kaz Dağları dünya üzerinde muazzam öneme sahip bir ormanlık alandır. Alplerden sonra dünya üzerinde en fazla oksijen üreten bölge olan Kaz Dağları'nın mitolojideki adı İda'dır. Dağların konumundan dolayı eşsiz bir bitki örtüsü bölgede varlık gösteriyor ve bunun sonucunda yüksek oranda oksijen üretimi sağlanıyor. Ege Denizi kıyılarına kadar inen geniş bir alanı kaplayan dağlık bölge, kara ve deniz iklimini birlikte yaşatmakta. Kaz Dağları doğal ve kültürel unsurların var olduğu bir bölgedir. Adatepe Yunan kültüründe insanların Tanrı'ya kurban sundukları bir sunak olan Zeus sunağına ev sahipliği yapıyor. Asos, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin Behramkale köyüne bağlı bir antik kenttir. İnsanlık tarihi açısından şüphe götürmeyecek şekilde önemi bulunan Asos, Midil Adası'nın karşısına denk düşüyor. Lidya, Pers, Pergamon ve Roma uygarlıklarının ellerinde şekillenmiş coğrafya, 1880-83 yıllar arasında Amerikalı genç bir mimar tarafından keşfedilmiş. Volkanik bir tepenin zirvesi ve yamaçlarına kurulmuş olan yerleşim, bölgede bulunan tek liman olmasıyla zenginleşmiş. Aristo'nun burada 3 yıl yaşamasından dolayı da bölgenin felsefe tarihinde de tanınırlığı epey yüksek. Ayrıca bölgede çıkarılan taşlar Athena Tapınağı'nda kullanılmış ve günümüzde de kullanılmaktadır. Dar sokakları, taş mimarisi ve muhteşem güzellikteki deniziyle Asos'ta görülmeye değer eşsiz güzellikteki yerlerden birisidir. Türkiye'nin 3. Ege Denizi'nin 2. en büyük adası olan Bozcaada, anakaraya 6 kilometre mesafede yer alıyor. Bozcaada iç kısımlarındaki ufak yükseltilerin dışında genellikle büyük düzlüklerden meydana gelen bir adadır. En tepe noktası 192 metre yükseklikle Göztepe'dir. Akdeniz ikliminin etkisi altında olup bir yandan da Boğaz'ın tam çıkışında yer aldığı için kuzey rüzgarlarını alır. Bu durumda nem oranını düşürdüğü için iyi üzüm yetiştirilmesine olanak tanır. Çanakkale Boğazı'nın girişinde yer alan ada, konumu dolayısıyla tarihte önemli bir yer edinmiş. Troya Savaşı esnasında Yunanlılar tarafından üs olarak kullanılan bir limana sahip olan Bozcaada,
Pers, Roma ve Bizans hakimiyeti altına girmiş. Aydınoğlu Umur Bey İzmir'i fethettikten sonra 1328 yılında Bizans hakimiyetindeki Bozcaada'yı yağmalamış, adadaki Türk etkisi de bu tarihten itibaren var olmuştur. Tarihsel bakımdan öneminin yanı sıra Bozcaada güzel kumlu plajları, berrak deniz suyu ve bağcılığıyla bilinen bir adadır. Yüz ölçümü bakımından Türkiye'nin sahip olduğu en büyük ada olma özelliği taşıyan Saros Körfezi'nin girişinde yer alan Gökçeada, 91 kilometrelik kıyı şeridine sahip. İnci Burnu adı verilen adanın batısı Türkiye topraklarının en uçtaki batı noktasıdır. Ada Türkiye'deki sakin yerlerden birisidir. Bozulmamış doğası, zengin aktivite seçenekleriyle huzurlu atmosferi Gökçeada'yı çekici kılan özellikler arasındadır. Ayrıca Türkiye'nin ilk ve tek sualtı milli parkı da Gökçeada'da bulunuyor. Hakkında yeteri kadar arkeolojik kazı ve inceleme yapılmadığı için adı ve kuruluşuyla ilgili fazla bilgi mevcut olmayan Biga'nın konumu, Asya ve Avrupa topraklarının birbirine geçiş yolu üzerinde yer aldığından tarihsel süreç boyunca birçok uygarlığa yaşam alanı olmuş. Bu yüzden Biga bünyesinde farklı uygarlıklara ait izler taşıyor. Bazı kaynaklar Biga'nın kuruluşunu M.Ö. 1000-1900 yıllarına dayandırıyor. Buna göre Biga, Truva'nın ilk krallarından Ankomenen tarafından bir koloni olarak kurulmuş. Kentin Bizans döneminde Pegai olarak adlandırıldığı ve Biga'nın Latince iki atla çekilen iki tekerlekli araba anlamına geldiği biliniyor. Pegai veya Pega adının eski Yunan mitolojisinde Herkül'ün atının adı olan Pegasus'tan geldiği de düşünülmekte. Ayrıca bu de Pegai olarak adlandırıldığı ve Biga'nın Latince iki atla çekilen iki tekerlekli araba anlamına geldiği biliniyor. Pegai veya Pega adının eski Yunan mitolojisinde Herkül'ün atının adı olan Pegasus'tan geldiği de düşünülmekte. Ayrıca bu yörenin bin yıllardır ormanlık

0: aylarını geçirdiği, Paris'in Helena'ya aşkını söylediği Kaz Dağı, bol oksijeniyle küçük kuyunun havasının tertemiz olmasına vesile olmuş. Ayrıca zeytin ağaçları bakımından da zengin olan küçük kuyu, dünyada en leziz, düşük asitli ve kendine özgü hoş kokusuyla sağlık veren zeytinyağı üretimiyle de ön plana çıkmakta. Beldenin taş mimarisi, pırıl pırıl deniz suyu, tarihi değerleri ve şirin balıkçı limanı küçük kuyunun karakterini meydana getiren diğer öğeler olmuş. Edremit Körfezi'nin ve aslında dünyanın da gizli kalmış cennet köşelerinden biri olan küçük kuyu, yaz aylarında irili ufaklı birçok yatıda limanına çekiyor. Ayrıca belediyeye bağlı bulunan iki köyün Rum ve Türk kültürünü yansıtan dokusu yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekmekte. Küçük kuyu kaplıcalarıyla da meşhurdur. Şifalı suların tanrıçı Afrodit tarafından bulunduğuna dair bir inanış da mevcut. Rivayete göre tarihte bilinen ilk güzellik kraliçesi olan Afrodit, cüzdan hastalığına yakalandığı için Zeus tarafından yanından uzaklaştırılmış. Afrodit bir gün İda Dağı'nda gezerken bir kurdun su çıkan bir mağaraya girdiğini görmüş. 42 derece sıcaklıktaki bu suda her gün yıkanan Afrodit, cüzdandan kurtularak eski güzelliğine kavuşmuş. Çam, zeytin ve meyve ağaçları arasındaki bu kaplıcalarla küçük bir belde olan küçük kuyu, tertemiz ve biraz da soğuk deniz suyu, bol oksijenli şifa veren havası, sebzeleri, otları ve meyveleriyle insana iyi gelen birçok özelliği kendinde toplamış. Yöreye ait güzel bir türküyle devam ediyoruz.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Çanakkale denildiğinde ilk akla gelen tarihi yapısı, kültürü, boğazı ve köprü geçmişi olsa da yemekleri de aynı derecede önemlidir. Bir kısmı Marmara, bir kısmı ise Ege'de kalan Çanakkale, sebze tüketimi bakımından oldukça zengin. Köklü bir mutfak kültürüne sahip olan Çanakkale mutfağında birçok tarif mevcut. Bunlardan biri olan

Omaç çorbası az malzemeyle soğan ve unla yapılan bir çorbadır. Çanakkale mutfağının kuşkusuz en sevilen yemekleri deniz ürünlerinden yapılanlardır. Çanakkale'de yerel halkın temel geçim kaynaklarından biri olan balıkçılık ve deniz ürünleri işletmeciliği bölgenin mutfağında geniş yer tutuyor. Tuzlu sardalya, lakerda, çiroz, balık ezmesi, marine hamsi ve midye dolma Çanakkale bölgesindeki başlıca tüketilen deniz ürünleridir. Tatlısından turşusuna, köftesinden deniz mahsullerine kadar binbir çeşit lezzetin olduğu Çanakkale mutfağının en meşhur yemekler arasında tombi, çırpma, keşkek, melki, börülce köftesi gibi yemekler gösteriliyor. Aynı zamanda peynir helvası, basma helvası, incir dolması gibi tatlılar da şehrin enfes tatlıları arasında yer alır. Çanakkale'nin alışveriş yelpazesinde doğal şifalı bitkiler, yöreden toplanmış sebzelerle yapılan salçalar, erişteler, ekmekler, zeytinyağlı sabunlar yer alıyor. Eşsiz bir lezzete sahip olan zeytinyağı, Çanakkale'ye özgü lezzetlerden biri olan fırınlanmış peynir helvası, ayrıca Kaz Dağları'nın eşsiz bitki çeşitliliğiyle şifa dağıttığı bilindiği için bölgede yetişen karabaş otu, kantaran otu, Kaz Dağı kekiği, ot ve bitkileri alışveriş listenize eklemenizi tavsiye ediyoruz. Çanakkale'de 1963 yılından beri her yılın Ağustos ayında Uluslararası Troya Festivali gerçekleşmekte, çeşitli sanatsal faaliyetler yapılmaktadır. Temmuz ayında düzenlenen Kayısı Festivali, Haziran ayında Biga Kültür ve Sanat Festivali, Eylül ayında düzenlenen Bozcaada Kültür ve Sanat Festivali, Ekim ve Kasım aylarında Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Film Festivali şehrin kültür sanat etkinlikleri arasında yer alıyor. Sevgili dinleyiciler, Çanakkale'ye gittiğinizde Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlikleri ziyaret etmeden, merkezdeki Çimenlik Kalesi'ne, Arkeoloji Müzesi'ne ve Aynalı Çarşı'ya uğramadan, 5000 yıllık Troya Antik Kenti'ni gezmeden, Asos'ta Athena Tapınağı'nı ve Hüdavendigâr Camii'yi görmeden, Antik Liman'da balık yemeden, tarihte ilk güzellik yarışmasının yapıldığı Kaz Dağları'nı gezmeden, Gökçeada'da çamur banyosu yapmadan, peynir kayalıklarını, Marmaros Şelalesi'ni, eski çamaşırhaneleri görmeden, Bozcaada'nın muhteşem plajlarında yüzmeden ve koylarında dalış yapmadan, Çanakkale'nin meşhur peynir helvasını yemeden dönmeyin diyoruz. Değerli dinleyiciler, bu haftaki programımızda Çanakkale ilini her yönüyle sizlere tanıtmaya çalıştık. Bir sonraki programımızda başka bir ilimizde yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 27 Mayıs Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Kütahya, Bursa'nın güneyi ve Balıkesir'in doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Balıkesir 29, Bilecik 26, Bursa 28, Çanakkale 29, Edirne 31, İstanbul 27, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya 30, Tekirdağ 26, Yalova 28 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla güney ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Denizli çevreleri, Uşak ve Afyonkarahisar'ın güneyi ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 23, Aydın 34, Denizli 30, Kütahya 25, İzmir 30, Manisa 31, Muğla 27, Uşak 25 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla iç ve doğu kesimleri çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile akşam saatlerinden sonra Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 33, Antalya 30, Burdur 25, Hatay 31, Isparta 26, Kahramanmaraş 30, Mersin ve Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla güney ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Niğde, Konya'nın batısı, Kayseri'nin güneyi ve Ankara'nın kuzeyi ile Çankırı'nın kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray ve Ankara 25, Çankırı ve Eskişehir 26, Karaman 24, Kayseri 25, Kırıkkale 27, Kırşehir ve Konya 24, Nevşehir 22, Niğde 24, Sivas ve Yozgat 22 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Kastamonu çevreleriyle Bolu'nun güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 27, Bolu 26, Düzce 28, Karabük 27, Kastamonu 26, Zonguldak 22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Gümüşhane ve Bayburt çevreleriyle Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 27, Artvin 21, Bayburt 22, Çorum ve Giresun 24, Gümüşhane 23, Ordu 24, Rize 23, Samsun 24, Sinop 25, Tokat 25, Trabzon 22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Erzurum çevreleri ile Erzincan'ın kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 21, Ardahan 17, Bingöl 26, Bitlis 20, Elazığ 26, Erzincan 24, Erzurum 20, Hakkari 23, Iğdır 27, Kars 19, Malatya 26, Muş 24, Tunceli 25, Şırnak 26, Van 19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman, Batman, Diyarbakır ve Gaziantep 30, Kilis 31, Mardin 28, Şanlıurfa 32, Siirt 27 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 27 Mayıs Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Gece ve sabah saatlerinde puslu, yer yer sisli geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Gece ve sabah saatlerinde puslu, yer yer sisli geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyinde sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 28 Mayıs Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda akşam 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 29 Mayıs Cuma günü Doğu Akdeniz'in doğusunda fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. İlk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, öğle saatlerinde doğusunda kısa süreli yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, öğle saatlerinde Doğu Karadeniz'in doğusunda yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bayramın tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ederek, Gazze başta olmak üzere İslam coğrafyasının hüzünlü bölgelerine dayanışma mesajı gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaştığı mesajında bayramın manevi ikliminin önemine dikkati çekti. Mesajında özellikle çatışma ve zorluklar altında bayrama giren bölgelere vurgu yapan Erdoğan şunları söyledi. Rabbimizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramı'nın ülkemiz, aziz milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime, şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Kurban bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabbim bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun. Bayramımız mübarek olsun ifadelerine yer verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın taşımalı eğitim projesi kapsamında 2023'ten bugüne kadar engelli öğrencilerin taşımalı eğitimi için 16 milyar 839 milyon lira kaynak kullanıldı. Brent petrolün varil fiyatı, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın faizleri uzun süre yüksek tutacağı beklentileri ve Amerika Birleşik Devletleri İran hattındaki müzakere belirsizliklerinin küresel talep görünümünü gölgelemesiyle 95 dolar seviyesine geriledi. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde ateşkese rağmen hali hazırda işgal altında tuttuğu ve Sarahat olarak adlandırılan bölgenin ötesine kara saldırıları başlattığı öğrenildi. Avrupa Birliği pazarında yeni otomobil satışları Nisan'da yıllık bazda %5,1 yükselişle 972.314'e çıktı. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, gönüllü göç adı altında Filistinlilerin Gazze şeridinden sürgün edilmesi planını ilerleteceklerini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında nükleer program ve bölgesel sorunlara yönelik diplomatik çözüm arayışları sürerken, Basra Körfezi'nde yaşanan son askeri hareketlilik ve tarafların karşılıklı sertleşen şartları, müzakere sürecindeki hassas dengeleri yeniden gündeme taşıdı. İşgal altındaki Batı Şeria'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, Filistinlilere ait bir aracı ve bir evin bir bölümünü ateşe verdi. İsrail ordusu da düzenlediği baskınlarda 4 Filistinliyi gözaltına aldı. Ve son olarak spor. Amerikan Basketbol Ligi playofflarında Oklahoma City Thunder sahasında San Antonio Spurs'u 127-114 yenerek seride 3-2 üstünlük yakaladı. Arsenal'ın İspanyol teknik direktörü Mikel Arteta, İngiltere Premier Lig'de 2025-2026 sezonunun en iyi teknik direktörü seçildi. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ve 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrollü sağlanıyor. İnebolu-Kastamonu yolunun 52 ve 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Çamlıca-Atak-Çıldır yolunun 41 ve 46. kilometrelerinde yolun sağ şeridinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım sol şeritten iki yönlü sağlanıyor. Afyon-Karahisar-Uşak yolunun 44 ve 45. kilometrelerinde Afyon-Karahisar-Otogar kavşağında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz. Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajını aktarıyoruz.
2: Aziz milletim, sevgili kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Rabbimizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bizleri sağlık ve sıhhat içinde huzuru kalple bir bayrama daha eriştiren Cenab-ı Allah'a hamdolsun diyorum. Bu kutlu günlerin ülkemiz, aziz milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Kestiğiniz kurbanların, ettiğiniz duaların, yaptığınız hayır ve hasenatın Hak katında kabul olmasını, inşallah ecirlerinizi artırmasını diliyorum. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime, şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Kurban bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabbim bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun niyazında bulunuyorum. Kurban bir ibadet olmanın yanı sıra kelime anlamı itibariyle aynı zamanda yaklaşma, yakınlaşma, yakın olma demektir. İnanıyorum ki her bir vatandaşımız gerek eş, dost ve akraba ziyaretleriyle, gerekse yardım ve dayanışma faaliyetleriyle bu ruh şölenini en verimli surette değerlendirecek. Böylece hem Allah'a yaklaşmış hem de birbirine daha sıkı bağlarla kenetlenmiş olacaktır. Şayet muhabbet ve diğer gamlığın gönülleri sarıp sarmaladığı bu mübarek günleri hakkıyla idrak edebilirsek, işte o zaman kardeşliğimiz güçlenecek, darlığın yerini ferahlık, dargınlığın yerini kucaklaşma alacaktır. Duam ve beklentim, bu bayramın da kalplerin yumuşamasına, küskünlerin barışmasına, kırgınlıkların giderilmesine ve sıkılı yumrukların tamamen açılmasına vesile olmasıdır. Aziz milletim, İslam alemi olarak bir huzur iklimine kavuşmanın sevincini yaşarken, öte yandan bölgemiz ve dünyamız stres düzeyi yüksek bir dönemden geçiyor. İsrail ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor. Yine İsrail'in tahrik ve tertipleriyle tetiklenen savaşın menfi etkileri enerjiden tarıma, ticaretten ulaşıma, ekonomiden güvenliğe birçok alanda hissediliyor. Bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye ekonomisiyle altyapısıyla, tecrübeli kurumları, liyakatli kadrolarıyla, en önemlisi tahkim ettiği iç cephesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor. Eleştirilere ve engellemelere rağmen 23 yıldır yürüttüğümüz politikaların semeresini başta savunma sanayimiz olmak üzere her alanda topluyoruz. 238 milyar dolardan 1,6 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğü 36 milyar dolardan 276 milyar dolara çıkan yıllık ihracatı 248 milyon dolardan 10 milyar doları geçen savunma ve havacılık ihracatı ile Türkiye dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazmaktadır. Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ülkemizin istikbaliyle, bölgemizin istikrarı açısından taşıdığı stratejik değer bugünlerde daha iyi anlaşılan terörsüz Türkiye süreci bunlardan biridir. Sınırlarımız içinde huzur ve güvenliğin güçlenmesine, sınırlarımız dışında emperyalist oyunların bozulmasına katkı sunan bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz. Türkiye'ye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır. Sapasağlam hızla yola devam ediyoruz. Bu düşüncelerle Kurban Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için bir kez daha hayırlar getirmesini diliyorum. Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan kardeşlerimizin dua ve ibadetlerini Rabbim kabul buyursun diyorum. Bayramda seyahat edecek vatandaşlarımızdan hız limitlerine ve trafik kurallarına uymalarını özellikle istirham ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, aileleriniz ve sevdiklerinizle birlikte huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmenizi diliyorum. Bayramınız mübarek olsun. Kalın sağlıcakla.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajını aktardık.
0: Bayramınız kutlu olsun.
3: Kayseri, İstanbul, Tokat, Trabzon, Erzurum, Elazığ, Diyarbakır, Bursa, Bolu, Afyonkarahisar, Çanakkale, Malatya, Mersin, Edirne'den Ardahan'a, İzmir'den Van'a, Adana'dan Samsun'a, bütün Türkiye'ye bayramınız kutlu olsun.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 19-12 derece. Atina gök gürültülü sağanak yağışlı 29-19. Belgrad gök gürültülü sağanak yağışlı 30-19. Helsinki yağmurlu 11-3. Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 24-16. Londra sağanak yağışlı 22-15. Moskova sağanak yağışlı 15-9. Paris açık 31-18. Priştine az bulutlu 28-14, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 23-13, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 27-15, Varşova parçalı bulutlu 20-11, Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 31-17, Zürih parçalı bulutlu 30-18 derece. Amman açık 31-16, Aşgabat gök gürültülü sağanak yağışlı 25-16, Bağdat açık 39-26, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 26-14, Kabil sağanak yağışlı 25-12, Kerkük az bulutlu 33-19, Kuveyt açık 37-31, Medine açık 43-29, Mekke açık 41-29, Riyad açık 43-27, Şam açık 34-15, Tahran parçalı bulutlu 31-17, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 28-19, Tiflis açık 24-14, Tokyo parçalı bulutlu 27-19 derece, Cezayir açık 27-16, Kahire açık 32-18, Melbourne çok bulutlu 18-9, Montreal az bulutlu 22-12, New York parçalı bulutlu 29-17, Sydney sağanak yağışlı 19-16, Washington sağanak yağışlı 23-19 derece, Çadırlunga açık 28-16, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 25-15, Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 27-14, Köln açık 23-16, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 25-17, Podgorica açık 32-18, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 27-19, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 26-13, Taraglia az bulutlu 28-16, Valkaneş az bulutlu 28-17, Zenitsa az bulutlu 27-14, Gazi Magos'a az bulutlu 29-15, Girne az bulutlu 25-17, Lefkoşa az bulutlu 26-12, Güzelhurt az bulutlu 30-13 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, bayram süresince yurdumuzda hava durumu şöyle olacak. 27 Mayıs Çarşamba günü, bayramın birinci günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Denizli, Giresun'un iç kesimleri, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 28 Mayıs Perşembe, bayramın ikinci günü, yurt geneli çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Niğde, Kayseri, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. 29 Mayıs Cuma, bayramın 3. günü, yurt geneli çok bulutlu, Trakya ile İstanbul ve Çanakkale çevreleri dışında kalan diğer bölgeler, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar, Doğu Karadeniz ile Yozgat, Kayseri, Adana'nın doğusu, Hatay kıyıları, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 30 Mayıs Cumartesi bayramın 4. günü, yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları, Sivas, Bingöl ve Erzincan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bayram süresince Ankara, İstanbul ve İzmir için tahmin edilen hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle olacak. Ankara parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci ve üçüncü günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Çarşamba günü 11.25, Perşembe günü 14.25, Cuma günü 13.22, Cumartesi günü 8.20 derece. İstanbul'da hava parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Çarşamba günü 15.27, Perşembe günü 17.26, Cuma günü 17.24, Cumartesi günü 15.23 derece olacak. İzmir'de hava parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci ve üçüncü günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Çarşamba günü 18.30, Perşembe günü 19.30, Cuma günü 19.31, Cumartesi günü 17.30 derece olacak.
0: Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Kültürün, sanatın, müziğin ve hayatın içinden değerli isimleri sizlerle buluşturduğumuz Bir Konu Bir Konuk programına hoş geldiniz. Ben Emine Altun. Bugün stüdyomuzda çok özel bir sanatçıyı ağırlıyoruz. Ud sanatçısı, koro şefi, yorumcu ve müziğe gönül vermiş güçlü bir sanat insanı Sayın Feheda Eylül Taner bizlerle birlikte olacak. Programımız boyunca sanat yaşamına, müzik yolculuğuna, ustalarına, sahne deneyimlerine ve Türk musikisine dair düşüncelerine yer vereceğiz. Ayrıca sanatçımızın seslendireceği birbirinden değerli eserleri de sizlerle buluşturacağız. Kıymetli konuğumuza bugün kemanıyla Sayın Ali Kırşan eşlik etti. Kendilerine de çok teşekkür ediyoruz. Sayın Eylül Taner'le sohbetimize başlıyoruz. Öncelikle hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Sizi bugün radyomuzda ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Öncelikle dinleyenlerimiz için sizi biraz tanımak isteriz. Çocukluk yıllarınızdan başlayalım. Müzikle tanışmanız nasıl oldu?
1: İlk defa 16 yaşımda Sadi Hoşses'ten ders alarak müziğe başladım. Halamın teşvikiyle Türk müziğine ilgi duydum. Bu şekilde başladım.
0: O zaman ilk olarak hala keşfetti sizi.
1: Evet.
0: Sağ olsun. Gerçekten Türk müziğine kazandırdığı güzel bir ses. Her sanatçının hayatında unutamadığı bir ilk sahne heyecanı vardır. Sizin hafızanızda yer eden ilk sahne deneyiminiz nasıldı desem hocam? Ne dersiniz?
1: Mamak Musiki Muallim Mektebi'nin sınavını kazanmıştım. Orada ilk şarkım vardı. İşte ilk solo deneyimim, kapıldım gidiyorum. Bahtımın Rüzgarına Hicaz. İlk defa onunla başladı. Ama tabii ondan önce Ankara Türk Müziği Derneği'nin sınavını kazanmıştım. O zamanlar sınavla alıyordu. Orada da bir hüzzam eser okumuştum. Münir Nurettin Selçuk'un eserini okumuştum.
0: Hangi eserdi, aklınızda mı şu anda?
1: Şimdi hatırlamaya çalışıyorum.
0: O günkü sahilden, hicaz hala devam ediyor herhalde.
1: Sahilden uzaklaştık, şimdi elin elimde hüzzam. Evet. Okumuştum. Maalesef şu anda Münir Nurettin eserlerini pek...
0: Telif durumundan dolayı değil mi? Müsaade edilmiyor.
1: O öyle bir anım.
0: Ne kadar
1: vardı.
0: Acı bir durum. O eserlerin aslında yaşatılması gerekiyor değil mi hocam?
1: İnşallah her şey yoluna girecek.
0: İnşallah. İnşallah gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor o güzel eserleri. Evet. Sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz tabii ki ama sizden şöyle canlı canlı güzel bir eser dinleyelim istiyorum. Ne dersiniz hocam?
1: Şu anda bir anda aklıma gelmedi ama
0: tabii güzel olur söylesem.
1: Şu anda aklıma hiç gelmiyor yani.
0: O zaman hocam sürpriz olsun dinleyenlerimiz için. Sizden güzel bir eser dinleyelim. Hadi gelsin o zaman. Hep birlikte dinliyoruz.

0: Hocam sesinize, yüreğinize sağlık. Gerçekten stüdyonun havasını değiştirdiniz bir anda. Çok sağ olun. Dinlediğimiz eser gerçekten çok etkileyiciydi. Eser seçimlerinizde özellikle dikkat ettiğiniz bir yaklaşım var mı? Klasik Türk musikisinin sizdeki yeri nedir?
1: Ben Türk müziğine tabii daha küçük yaşlarda başladım ama hani biyoloji eğitimi aldım. Ondan sonra işletme fakültesi bitti. Ama asıl daha klasik dönem diyebileceğim Mehmet Gönül hocamla yüksek lisans eğitimi aldığım zaman daha çok klasiğe yöneldim.
0: Sene kaçtı hocam, hatırlıyor musunuz?
1: Sene 2022'de girdim ben.
0: Yakın bir tarihte.
1: Yakın bir tarihte yeni mezun oldum.
0: Hocamıza da o zaman buradan selamlarımızı,
1: saygılarımı sunuyorum.
0: İletelim.
1: Doçent Doktor Murat Ak hocama, Burak Kurbaş hocama ve Profesör Doktor Mehmet Gönül hocama buradan saygılarımı iletiyorum.
0: Sağ olsunlar, var
1: yoğun
0: olsunlar.
1: Biçimde rast makamı geçmiştik. Orada işte proje ödevimde Sultan 3. Selim'i geçmiştim. Artık rüyalarıma giriyordu. Çok güzel, hayatımın en güzel yıllarıydı diyebilirim. Buradan kendisine şükranlarımı sunuyorum. Klasikle en yoğun biçimde çalıştığım dönem o dönemdir.
0: Peki hocam, ud gerçekten duyguyu en derinden taşıyan sazlardan biri. Sizin için udun anlamı nedir?
1: Ud, kemorant laksis. Yani davudi bir sesi vardır. Ben aslında kemana daha çok ilgi duyuyordum. Musiki Muallim Mektebi'nde daha önceki yıllarda kanunla başlamıştım. Ama işte bazı sağlık sorunlarından uda geri döndüm. Ud'da daha çok kendimi buldum. Transpoze işlemleri işte biraz daha zor olmasına rağmen. Pozitif yanı akort da daha kolaydı. Kanunun akortu daha zordu. O yüzden ben buradan çok değerli hocalarıma tabii ki ve Ziver Dura hocama, Mısırlı Udi, Ud sanatçısı, rahmetle anıyorum. Saygılar sunuyorum. Çok iyi bir hocaydı. Yani nazariyat bilgisini de tam olarak ondan öğrenmiştim. Ud'un tabii ki çok büyük, insanda yarattığı duygu çok farklı. Daha davudi bir ses var. Ben kendim soprano olduğum için daha çok bir sesten, işte bazen yerinden eserleri icra etmeye çalışıyorum.
0: Çok da güzel icra ediyorsunuz hocam. O zaman müzik demişken hemen bir eser daha dinleyelim mi? Sohbetimize kısa bir ara verelim, sizi de fazla yormadan. Beheda Eylül Taner sizlerle. Hep birlikte dinleyelim.

0: Bu güzel eserin ardından sevgili hocamla sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sanat yolculuğunda ustaların yeri çok kıymetlidir. Sizi etkileyen, size yön veren isimlerden bahseder misiniz? Birkaçından bahsettiniz zaten biraz önce hocam. Başka var mıydı acaba?
1: Ahmet Hatipoğlu, hocaların hocası.
0: Ben de derslerinde bulunmuştum.
1: Necati Çağman, gene Ankara Türk Müziği Derneği yıllarımda. Aynı zamanda...
0: Hangi yıllardı?
1: O yıllar işte 86-87 dönemleri, ama Ahmet Hatipoğlu'nu daha önceki yıllarda da beraber çalışmıştık.
0: Sanırım 98 yıllarında, 98-99 gibi de ben katılmıştım. Çok faydalı olmuştu. Sabahtan akşama kadar süren bir eğitim söz konusuydu orada, değil mi? Ben yanlış mı hatırlıyorum?
1: Haftada,
0: 96 gibi.
1: Benim dönemimde, sizden daha önceki dönemdeyim ben. O dönemde haftada iki gündü. Yani ben biyolojiden, okuldan izin alıyordum. İşte hafta sonu derslerim, vizelerim oluyordu. Gidiyordum. Cumartesi tabii ki okulda dersim oluyordu. İkisini bir arada yürütmeye çalışıyordum.
0: Tam bir konservatuar eğitimi veriliyordu orada zaten.
1: Evet, ama tabii ki ben musiki muallim mektebinde daha çok
0: istifade
1: ettim. Ve tabii ki yüksek lisans, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisansta daha çok bilgi edindim.
0: Hocam, musiki geleneğimiz meşk kültürüyle yaşayan bir gelenek. Bugünün genç müzisyenlerine bu konuda neler söylemek istersiniz?
1: Şimdi öyle enteresan bir şey ki, biz bunu çok sevdiğim değerli Mehmet hocamla da tartışıyorduk, konuşuyorduk. Genç insanlarda, ama gerçekten musikiye gönül vermiş insanlarda, daha zor eserlere yönelim dikkati çekiyor. Çünkü onun matematiğini seviyorlar. Ama pek hani Türk müziğine ilgi duymayan, hani daha çok eğlence için lay lay lom gelen kişilerde maalesef daha klasik şarkılara yönelim daha az oluyor. Tabii ki kendilerini geliştirmelerinde çok büyük yarar var. Değerli hocaları takip etsinler. Zaten her hocanın bir üslubu vardır. O üslup öğrenciye yansır. O yüzden tabii ki belli bir hocanın üslubunu takip etmelerini öneririm.
0: Daha çok dinlemeleri gerekiyor, değil mi?
1: Evet.
0: O yüzden de bu meşk ortamları bunun için çok iyi ortamlar diye düşünüyorum ben. Uzun yıllar kulağımız doydu bu eserlere, bizim klasik müziğe kulağımız doydu. Meşk ortamları da buna güzel bir ortam hazırlıyor diye düşünüyorum. Çok çok dinlesinler, değil mi hocam?
1: Evet.
0: Meşk derken hani eser geçişlerinde nota bilmeyen bestekarlarımız, nota bilmiyor ama bir duayen.
1: Saadettin Kaynak.
0: Avni Anıl.
1: Öyle başlamışlar ama sonradan bu iş olmuyor, yürümüyor deyip tekrar notaya dönmüş eninde sonunda.
0: Israrla öğrenmek istemeyenler de var ama.
1: Evet, maalesef hala öğrenmek istemeyenler var.
0: İstemeyenler var. Ki siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Saadettin Kaynak'ın, Allah rahmet eylesin, eserlerinde makamdan makama geçişler, bir eserin içinde birden çok makam, birden çok usul geçkisini görmek mümkün. Hı hı. O yüzden mutlaka eninde sonunda notaya geri dönülmesi lazım. Notasız kulakla oluyor ama hı hı, notanın, hele Türk müziği gibi koma değerleri olan notalar olduğu için, biz Uzak Doğu müziği yansıtıyor. Zor bir müzik yapıyoruz. Orta Doğu müzikleri içinde en zor müziği yapıyoruz. Bir koma re bemol, nerime perdesi, veya bir koma si bemol, segah perdesi.
0: Aralık değerleri olan.
1: Bunlar tabii ki, aralık değerleri çok önemli. O yüzden nota bilinmesi gerekir diye düşünüyorum.
0: Ama onların düşünceleri duyguyu öldürüyor, nota öğrenmek. O düşünceyle zaten öğrenmek istememişler geçmişte.
1: Öyle, ama işte gene de mesela bir sopranoya, bir tenöre transpoze yapabilmek için gene nazariyat bilmek gerekiyor. Eski kadınların hani "Voo!" diye sesleri vardı. Onlar tabii ki o dönemde transpoze yoktu. Sonradan Cumhuriyet döneminde gelişti. Hı hı. Daha çok erkek solistler vardı. O yüzden de nota bilmek gene de gerekiyor. Yani en azından sazendeler için gerekiyor.
0: Desteklemek lazım. Doğru söylüyorsunuz hocam. Çok teşekkürler. Koro şefliği aynı zamanda büyük bir sorumluluk, öyle değil mi? Bir koroyu yönetirken nelere dikkat ediyorsunuz?
1: Bizler bir yıl önceden programımızı zaten hazırlarız, hangi program üzerindeyse. O program üzerinde arkadaşlardan repertuar için istekte bulunmalarını istiyorum. Kendi okuyabilecekleri, ama mesela belli bir makam. Geçen yıl biz Hüzzam geçtik. Hüzzam eserler istemiştim. Ondan evvelki yıl Şehnaz geçmiştik ve Alaaddin Yavaşçı eserleri vardı. Zirgüle Perdesi ağırlıktaydı. O zaman da gene kendilerinden o eserleri istedik. Sonra bir adeta sınav usulü gibi birinci ayın sonunda herkese deneme sınavı yaptırıyorum. Deneme solosu. O şekilde mesela atıyorum aynı eseri birkaç kişi okuyor. Onların içinden en iyi olanı seçip konsere uyum sağlıyoruz. Böyle bir çalışma yapıyoruz. Dikkat ediyoruz. Sahne terbiyesi, sahne adabı. Bunları da tabii ki yeni gelen arkadaşlara öğretiyoruz.
0: Sahne terbiyesi, sahne adabı derken, şu anda herkes sahne alıyor hocam. Ama bizim gelmiş olduğumuz, almış olduğumuz eğitimi ne yazık ki göremiyoruz sahnelerde, değil mi?
1: Evet, maalesef.
0: Ne kadar acıdır.
1: Evet, maalesef. Yani daha böyle kelimeyi kullanmak istemiyorum ama aşırı samimiyet oluyor, aşırı laubalilik oluyor.
0: Kesinlikle.
1: Onlar olmaması lazım. Bir adabı olması lazım. Mesela bir saz taksim yaptığı zaman geride durulur. Sazın önünde durulmaz. Bunlar da bir adabı muaşeret yani.
0: Bunlar çok ufacık bir detay ama karşıdan izleyenler için çok önemli detaylar.
1: Tabii ki terbiye.
0: Biz sahnede solomuzu icra ettikten sonra arkamızı dönüp gitmezdik. Asla geri geri çekilerek daha sonra
1: evet,
0: yerimizi alırdık.
1: Evet.
0: Bunda bu vesileyle tekrar ulaştıralım. Belki
1: tabii ki
0: yeniden o günlere geri döneriz, değil mi hocam?
1: İnşallah.
0: İnşallah.
1: Müzeyyen Senar'ı mesela izliyoruz. Geri geri gidiyor program bitince. Hamiyet Yüce Sesleri, Bekir Sıtkı Sezginleri, onları biliyoruz. Tabii ki öyle olması lazım.
0: Yani o zaman sanatçı sadece okuduğu eserle değil, düşünceleriyle, tavır ve davranışlarıyla da kendini ifade ediyor orada sahnede. Öyle bir duruş sergilemesi gerekiyor, değil mi?
1: Tabii ki. Yani orada sahnede sen kendi yaşını unutacaksın. Her şeyi unutacaksın.
0: Kesin.
1: Orada o şarkının havasına bürüneceksin. Öyle bir üslup, öyle bir dikkat gerekiyor.
0: Toplu icra ile solo icra arasında nasıl bir fark hissediyorsunuz?
1: Şimdi aslında koro başkadır, solo başkadır. Koronun kendisi de tek başına bir solodur. Çünkü yek vücut halinde tek bir ses olması gerekir. Hani benim sesim yüksek çıksın, koroda benim sesim duyulsun gibi bir şey yanlıştır yani.
0: Ses uyumu çok önemli, değil
1: tabii
0: mi?
1: Tabii ki. O anda yani fazla köşeli olmayan daha sabit sesler, daha sağlam sesler gerekir. Bir de çok bağırmadan koro okunması
0: tabii
1: gerekir.
0: Ki. O sesleri de siz zaten düzeni kurarken sopranoları, altoları, mezo sopranoları hepsini öyle bir sıralıyorsunuz ki, keza erkek seslerinde bas, bariton, tenörleri öyle bir yerleştiriyorsunuz ki biz karşıdan dinleyince sadece bir kişiyi dinliyormuş gibi hissediyoruz.
1: Dikkatli olmak lazım.
0: Hocam, bu arada sizin yazmış olduğunuz bir şiir var diye biliyorum. Onu da buradan paylaşalım mı sevgili
1: Benim
0: dinleyenlerimizle?
1: Aslında hece vezninde çok şiirim var. Aruz vezninde bazı şiirlerim var. Ama hece vezninden çok etkilendiğim, kendimde yani sanki beni yansıtan bir şiirim var. Onu bir okuyayım. Hep puselik ve hüzzamdı. Ömrün gençlik zamanları. Gizli dertler ve kederler. Bitmez bir güzdü o günler. Sonra geldi rast ve Hicaz. Ben de nefes aldım biraz. Yetişkinliğim renkliydi, bir nihaven beste gibi. Sıcak bir öğle sonrası, şimdi ikindi zamanı. Güneş ufukta solarken, akşamı durup beklerken, sigahla Rab'a bağlandım, sonra müstearla yandım.
0: Emeğinize, yüreğinize sağlık hocam. Hemen bir şey dikkatimi çekti. Müstear dediniz. Bir makam adı.
1: Evet.
0: Müstear, İlk defa duyuyorum ben.
1: Evet. Müstear, segah makamına çok benzeyen, segah arızaları alan, si bemol, la diyez alan ve do diyez alan bir makamdır. O da aynı segah gibi mistik bir ton içerir. daha çok tasavvufi anlamda.
0: Bizim bildiğimiz bir beste var mı bu makamda? Dinleyicilerimizin de aşina olduğu, kulaklarımızda kalan.
1: Evvel benim nazlı yârim, severim kimseler bilmez. Bu şarkı var, müstehar.
0: Bilmiyorum ama hemen dinleyeceğim hocam.
1: Bir de İsfahan'da bir kuyu var, içinin tatlı suyu var. O da kısa bir müstehar şarkı.
0: Çok teşekkürler. Türk musikisi çok derin bir kültürel hafıza taşıyor. Sizce bugün bu mirası korumak adına neler yapılmalı? Müziğimizi korumak adına neler yapılmalı hocam?
1: Şimdi konservatuvarlarda tabii ki Türk müziği bayağı yoğun biçimde geçiliyor. Ama mesela daha küçük yaşlarda, daha ilkokul çağındaki çocuklarda da küçük bazı eserlerle, mesela bir pulselikle, yani pulselik ama ben pulselik diyorum, puslu ve gizemli, onunla başlanabilir. Hani pek arızası gözükmez, armatüründe bir şey yok, gizli bir sol diyezi var, onunla başlanabilir. Mesela Nihavend, Üsküdar'a giderken altıda bir yağmur gibi, örnek veriyorum vesaire. Bu tür eserlerle Türk müziğine çocuklarımız alıştırılabilir. Mesela yine arıza almayan çargah makamıyla, gerçi pek kullanılmıyor ama bu şekilde alıştırılabilir. Giderek altta bir

0: yönleri var. Onun dışında tabii ki okullardaki gelişim, eğitim bu konuda daha çok faydalı olur kanaatindeyim.
1: Şimdi gelelim çok önemli bir soru bence. Geçmişte ben de hatırlıyorum gençlik yıllarında hemen bir sanatçının bir kaseti çıktığı zaman gider alırdık. Plaklar vardı daha önceden, sonradan kasetler oldu. CD'ler çıktı ve şimdi dijital medya. Teknolojinin gelişmesi müzik dünyasını da değiştirdi. Dijital çağın müziğe etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında, bu noktada sormak istiyorum size hemen.
0: Yani müziğe etkisi bazen çok iyi oluyor. Bazen de mesela piyasa şarkılarını dinliyoruz. Dum tıs dum tıs. Bir aranjman, bir müzikalite hissedemiyorsun. Ama mesela eski aranjmanlarda, eski yani hafif Türk müziği eserlerinde bile daha güzel bir müzikalite vardı. Barış Manço'lar, işte Sezen Aksu'nun tabii ki çok sevdiğim bir insan, onun eserlerinde. Bunlar vardı ama maalesef şimdi onları duyamıyoruz ve gerçekten rahatsız oluyor. Şarkıcının şarkı söylemesinden ziyade, solosundan ziyade dumtıs dumtıs o sesleri duyuyoruz. O da hiç maalesef hoş olmuyor.
1: Evet. Olaya farklı bir noktadan baktınız. Aslında müzik açısından değerlendirdiniz. Ben çok daha farklı bir pencere açmak istiyorum. Bizler hazıra konuyoruz biraz. Dediğim gibi önceden bir sanatçının kaseti çıkardı, albümü çıkardı, gider alırdık. Ama bir sanatçının onun üzerinde belki aylarca emeği vardı. Şimdi bir şarkı çıkıyor, hemen internette biz buna ulaşabiliyoruz.
0: Evet.
1: Kaseti almıyoruz, CD'yi unuttuk, her şeyi unuttuk. Kolay erişim, hemen tüketim.
0: Evet.
1: Tüketim çağı başladı. Buna evet. Ne diyorsunuz hocam?
0: Yani tabii ki emeğin, ilgilenmenin, analiz etmenin, araştırmanın tabii ki daha çok büyük değeri var. O yüzden çok olumlu düşünmüyorum. Çünkü herkes bir anda patlıyor, sonra balon gibi sönüyor. Yani öyle insanları görüyoruz ki hiç bir ay önce var, bir ay sonra yok.
1: Aynen. Yani günümüz sanatçıları, gerçekten tenzih ederek söylüyorum, çok değerlileri de var aralarında. Fakat eserler bir anda çıkıyor, hemen balon gibi sönüyor. Ama klasik müzikte, Türk sanat müziğinde kaç yıl öncesinde yazılmış eserleri bile biz hala dinleyebiliyoruz.
0: Mesela Abdülkadir Meragi'nin Ahmet Nesibi Supudem Rast. Şu anda hala öğrenciler ders olarak da söylüyorlar, hem de okuyorlar, icra ediyorlar.
1: Evet.
0: Demek ki aslında klasik, yani bir klasik olarak düşünebiliriz. Eski değil de aslında klasikleşmiş diyorum ben.
1: Klasikleşmiş.
0: Kimse kusura bakmasın, öyle düşünüyorum.
1: Evet, doğru söylediniz hocam. Burada noktayı koyuyoruz hemen ve kısa bir müzik arası diyelim. Sohbetimize yine devam edelim istiyorum. Ne dersiniz?
0: Tabii ki, buyurun.
1: Feda Eylül Taner sizlerle, şarkı Sürpriz. Hep birlikte dinleyelim.

0: Oğuk.
1: Hocam sesinize, yüreğinize sağlık. Çok sağ olun.
0: Teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyenler, programımıza kısa bir ara veriyoruz ve saat başı haberlerinden sonra yeniden sizlerle birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın, kulağınız bizde olsun.
2: Bir konuk, bir konuk.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 27 Mayıs Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Kütahya, Bursa'nın güneyi ve Balıkesir'in doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Balıkesir 29, Bilecik 26, Bursa 28, Çanakkale 29, Edirne 31, İstanbul 27, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya 30, Tekirdağ 26, Yalova 28 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla güney ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Denizli çevreleri, Uşak ve Afyonkarahisar'ın güneyi ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 23, Aydın 34, Denizli 30, Kütahya 25, İzmir 30, Manisa 31, Muğla 27, Uşak 25 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla iç ve doğu kesimleri çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile akşam saatlerinden sonra Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 33, Antalya 30, Burdur 25, Hatay 31, Isparta 26, Kahramanmaraş 30, Mersin ve Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla güney ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Niğde, Konya'nın batısı, Kayseri'nin güneyi ve Ankara'nın kuzeyi ile Çankırı'nın kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray ve Ankara 25, Çankırı ve Eskişehir 26, Karaman 24, Kayseri 25, Kırıkkale 27, Kırşehir ve Konya 24, Nevşehir 22, Niğde 24, Sivas ve Yozgat 22 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Kastamonu çevreleriyle Bolu'nun güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 27, Bolu 26, Düzce 28, Karabük 27, Kastamonu 26, Zonguldak 22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Gümüşhane ve Bayburt çevreleriyle Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 27, Artvin 21, Bayburt 22, Çorum ve Giresun 24, Gümüşhane 23, Ordu 24, Rize 23, Samsun 24, Sinop 25, Tokat 25, Trabzon 22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Erzurum çevreleri ile Erzincan'ın kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 21, Ardahan 17, Bingöl 26, Bitlis 20, Elazığ 26, Erzincan 24, Erzurum 20, Hakkari 23, Iğdır 27, Kars 19, Malatya 26, Muş 24, Tunceli 25, Şırnak 26, Van 19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman, Batman, Diyarbakır ve Gaziantep 30, Kilis 31, Mardin 28, Şanlıurfa 32, Siirt 27 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, zamanla puslu ve sisli geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinde batısında güneydoğudan, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla puslu ve sisli. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, gece saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde açıklarında 6, Güney Ege'de batı ve güneybatıdan, sabah ve öğle saatlerinde kuzey ile akşam saatlerinden itibaren genelinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, zamanla doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, zamanla Doğu Akdeniz'in doğusunda 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli. Rüzgar batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık yarım metre. Görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteni ile gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bayramın tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ederek, Gazze başta olmak üzere İslam coğrafyasının hüzünlü bölgelerine dayanışma mesajı gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaştığı mesajında bayramın manevi ikliminin önemine dikkati çekti. Mesajında özellikle çatışma ve zorluklar altında bayrama giren bölgelere vurgu yapan Erdoğan şunları söyledi. Rabbimizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramı'nın ülkemiz, aziz milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime, şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Kurban bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabbim bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun. Bayramımız mübarek olsun ifadelerine yer verdi. Brent petrolün varil fiyatı, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın faizleri uzun süre yüksek tutacağı beklentileri ve Amerika Birleşik Devletleri İran hattındaki müzakere belirsizliklerinin küresel talep görünümünü gölgelemesiyle $95 seviyesine geriledi. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, gönüllü göç adı altında Filistinlilerin Gazze şeridinden sürgün edilmesi planını ilerleteceklerini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında nükleer program ve bölgesel sorunlara yönelik diplomatik çözüm arayışları sürerken, Basra Körfezi'nde yaşanan son askeri hareketlilik ve tarafların karşılıklı sertleşen şartları, müzakere sürecindeki hassas dengeleri yeniden gündeme taşıdı. İşgal altındaki Batı Şeria'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, Filistinlilere ait bir aracı ve bir evin bir bölümünü ateşe verdi. İsrail ordusu da düzenlediği baskınlarda 4 Filistinliyi gözaltına aldı. Ve son olarak spor. Amerikan Basketbol Ligi playofflarında Oklahoma City Thunder sahasında San Antonio Spurs'u 127-114 yenerek seride 3-2 üstünlük yakaladı. Arsenal'ın İspanyol teknik direktörü Mikel Arteta, İngiltere Premier Lig'de 2025-2026 sezonunun en iyi teknik direktörü seçildi. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ve 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. İnebolu-Kastamonu yolunun 52 ve 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Çamlıçatak-Çıldır yolunun 41 ve 46. kilometrelerinde yolun sağ şeridinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım sol şeritten iki yönlü sağlanıyor. Afyon-Karahisar-Uşak yolunun 44 ve 45. kilometrelerinde Afyon-Karahisar otogar kavşağında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz. Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajını aktarıyoruz.
2: Aziz milletim, sevgili kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Rabbimizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bizleri sağlık ve sıhhat içinde huzuru kalple bir bayrama daha eriştiren Cenab-ı Allah'a hamdolsun diyorum. Bu kutlu günlerin ülkemiz, aziz milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Kestiğiniz kurbanların, ettiğiniz duaların, yaptığınız hayır ve hasenatın Hak katında kabul olmasını, inşallah ecirlerinizi artırmasını diliyorum. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime, şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Kurban bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabbim bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun niyazında bulunuyorum. Kurban bir ibadet olmanın yanı sıra kelime anlamı itibariyle aynı zamanda yaklaşma, yakınlaşma, yakın olma demektir. İnanıyorum ki her bir vatandaşımız gerek eş, dost ve akraba ziyaretleriyle, gerekse yardım ve dayanışma faaliyetleriyle bu ruh şölenini en verimli surette değerlendirecek. Böylece hem Allah'a yaklaşmış hem de birbirine daha sıkı bağlarla kenetlenmiş olacaktır. Şayet muhabbet ve diğer gamlığın gönülleri sarıp sarmaladığı bu mübarek günleri hakkıyla idrak edebilirsek, işte o zaman kardeşliğimiz güçlenecek, darlığın yerini ferahlık, dargınlığın yerini kucaklaşma alacaktır. Duam ve beklentim, bu bayramın da kalplerin yumuşamasına, küskünlerin barışmasına, kırgınlıkların giderilmesine ve sıkılı yumrukların tamamen açılmasına vesile olmasıdır. Aziz milletim, İslam alemi olarak bir huzur iklimine kavuşmanın sevincini yaşarken, öte yandan bölgemiz ve dünyamız stres düzeyi yüksek bir dönemden geçiyor. İsrail ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor. Yine İsrail'in tahrik ve tertipleriyle tetiklenen savaşın menfi etkileri enerjiden tarıma, ticaretten ulaşıma, ekonomiden güvenliğe birçok alanda hissediliyor. Bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye ekonomisiyle altyapısıyla, tecrübeli kurumları, liyakatli kadrolarıyla, en önemlisi tahkim ettiği iç cephesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor. Eleştirilere ve engellemelere rağmen 23 yıldır yürüttüğümüz politikaların semeresini başta savunma sanayimiz olmak üzere her alanda topluyoruz. 238 milyar dolardan 1,6 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğü, 36 milyar dolardan 276 milyar dolara çıkan yıllık ihracatı, 248 milyon dolardan 10 milyar doları geçen savunma ve havacılık ihracatı ile Türkiye dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazmaktadır. Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ülkemizin istikbaliyle, bölgemizin istikrarı açısından taşıdığı stratejik değer bugünlerde daha iyi anlaşılan terörsüz Türkiye süreci bunlardan biridir. Sınırlarımız içinde huzur ve güvenliğin güçlenmesine, sınırlarımız dışında emperyalist oyunların bozulmasına katkı sunan bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz. Türkiye'ye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır. Sapasağlam hızla yola devam ediyoruz. Bu düşüncelerle Kurban Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için bir kez daha hayırlar getirmesini diliyorum. Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan kardeşlerimizin dua ve ibadetlerini Rabbim kabul buyursun diyorum. Bayramda seyahat edecek vatandaşlarımızdan hız limitlerine ve trafik kurallarına uymalarını özellikle istirham ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, aileleriniz ve sevdiklerinizle birlikte huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmenizi diliyorum. Bayramınız mübarek olsun. Kalın sağlıcakla.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajını aktardık.
0: Bayramlar, sevgi, saygı ve hoşgörünün perçinlendiği günler. Bayramlar, dargınların barıştığı, kardeşçe kucaklaştığımız günler. Bayramlar, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin yaşandığı, yüce bir millet olma duygusuyla coştuğumuz, sıcacık gülüşlerin kalplerimizi ısıttığı, kapı kapı dolaşan çocukların sevinç çığlıkları arasında sevdiklerimizle ve ailemizle paylaştığımız günler. Hep bir arada sevgi ve huzur dolu nice bayramlar geçirmeniz dileğiyle bayramınız kutlu olsun. Meteorolojinin Sesi Radyosu hepinize iyi bayramlar diler.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 27 Mayıs Çarşamba günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Denizli, Giresun'un iç kesimleri, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 28 Mayıs Perşembe günü yurt geneli çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Niğde, Kayseri, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. 29 Mayıs Cuma günü yurt geneli çok bulutlu. Trakya ile İstanbul ve Çanakkale çevreleri dışında kalan diğer bölgeler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz ile Yozgat, Kayseri, Adana'nın doğusu, Hatay kıyıları, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığı Cuma gününden itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde azalarak mevsim normallerinin altına düşecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, bayram süresince yurdumuzda hava durumu şöyle olacak. 27 Mayıs Çarşamba günü, bayramın birinci günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Denizli, Giresun'un iç kesimleri, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 28 Mayıs Perşembe, bayramın ikinci günü, yurt geneli çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Niğde, Kayseri, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. 29 Mayıs Cuma, bayramın 3. günü, yurt geneli çok bulutlu, Trakya ile İstanbul ve Çanakkale çevreleri dışında kalan diğer bölgeler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz ile Yozgat, Kayseri, Adana'nın doğusu, Hatay kıyıları, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 30 Mayıs Cumartesi bayramın 4. günü, yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları, Sivas, Bingöl ve Erzincan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bayram süresince Ankara, İstanbul ve İzmir için tahmin edilen hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle olacak. Ankara parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci ve üçüncü günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Çarşamba günü 11.25, Perşembe günü 14.25, Cuma günü 13.22, Cumartesi günü 8.20 derece. İstanbul'da hava parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Çarşamba günü 15.27, Perşembe günü 17.26, Cuma günü 17.24, Cumartesi günü 15.23 derece olacak. İzmir'de hava parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci ve üçüncü günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Çarşamba günü 18.30, Perşembe günü 19.30, Cuma günü 19.31, Cumartesi günü 17.30 derece olacak.
0: Bir konu, bir konuk.

0: Programımızın ikinci bölümüyle yeniden sizlerle birlikteyiz. Program konuğumuz Feheda Eylül Taner. Sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz, değil mi hocam?
1: Tabii ki.
0: Evet, bir eseri yorumlarken önce teknik mi gelir yoksa duygu mu?
1: Tabii ki teknik. Esere bakmak lazım. Onun usulüne, onun meyanına, nakaratına bakmak gerekir. Bence teknik. Önce teknik, yani duygu ikisi birlikte de olabilir ama teknik benim için daha önemli.
0: Hocam, bu konuda sizden biraz ayrılıyor gibiyim ben. Ben biraz daha duygu insanıyım herhalde. Duyguyu karşıya geçiremedikten sonra teknik bir şey ifade etmiyor gibi geliyor bana.
1: Çalışmak için önce teknik. Hı hı. Ama yansıtırken tabii ki duygu. Hı hı. Şöyle yanlış söylemeyeyim, çalışmak için önce teknik. Ben Başak Burcu insanıyım. Önce tekniğe, hı hı, bakarım. Tabii ki çalışırken teknik ama yansıtırken tabii ki duygu. O anda sahnede olduğunu unutacaksın. Onu, kesinlikle, yaşayacaksın.
0: Onu yaşamak lazım, yaşatmak lazım. Şimdi hemfikiriz. Dinleyiciyle sahnede kurulan bağ sizce nasıl oluşuyor desem, ne dersiniz?
1: Yani şarkının yansıttığı duygu, tabii ki göz teması da önemli. Hani bize derlerdi ki konservatif okuyuş. Yani fazla elini kolunu hareket ettirmeden, işte sadece esere yönelik okuyuş. Onlara bakarlardı eski hocalarımız ama tabii ki şarkıdaki duyguyu da seyirciye göz temasıyla, hareketlerle yansıtmak lazım.
0: Evet. Sanat hayatınız boyunca unutamadığınız bir konser ya da anı var mı?
1: Sanat hayatım boyunca unutamadığım konser. İpek Dereli hocamla şeyde, o zamanlar pandemi dönemiydi, konser veremiyorduk. Ama kendisiyle, o zamanlar tabii şef oydu, gene şefimiz, başımızın tacı, çok saygı duyduğum bir insan. Bir dijital konser yapmıştık. Yani o dönemde Sultaniyegah, İzmir benim, Van benim, Yıldırım Gürses'in eseriydi.
0: Ne kadar güzeldir.
1: Sultaniyegah. Onu söylemiştik. Ben udumla katılmıştım. Bazı arkadaşlar enstrümanlarıyla katılmışlardı. O çok güzeldi. Onu unutamıyorum.
0: İpek hocamıza da buradan selamlar, sevgiler. Sanatçı olmak aynı zamanda yoğun bir emek ve fedakarlık gerektiriyor. Bu süreçte sizi motive eden en önemli şey nedir?
1: Yani aslında tabii ki halam. Yani
0: emekleri çok büyük o zaman
1: onun,
0: sizde.
1: Yok, ağlamayacağım. Yine kötü oluyorum.
0: Hala hayatta mı?
1: Yok, kendisini kaybettiğiyle çok uzun yıllar oldu. Yani buradan saygıyla anıyorum. Derler ki Başak insanı duygusal değildir ama fena duygusalım.
0: Ben İnsanız onu, hocam, insanız ama
1: yani onu unutamıyorum.
0: Evet.
1: Her şey bana onu hatırlatıyor. Beni Türk müziğine bağlayan da oydu zaten. Kendisine çok büyük saygılarımı iletiyorum. Yattığı yer cennet olsun inşallah.
0: Mekanı cennet
1: Mekanı
0: olsun.
1: Mekanı cennet olsun. Sevgili Halide Hanım, onun yönlendirmesi, onun söyleyiş tarzı. İşte meyanı biraz daha duygusal oku, Başak Burcu kızı.
0: Bir saniye, hemen burada ben araya girmek istiyorum. Hala müzikle ilgiliydi. Biraz halam, haladan bahsedelim o zaman biz.
1: Halam bir terazi burcu insanıydı. Hı-hı. Yani işte derler ki Başak'taki Merkür, kolunun altından kitap düşmeyen utarit. Ama o Venüs'tü, o Zühre'ydi. Ben sevgiyi, aşkı onda gördüm. O yüzden de tabii ki onun teşvikini asla unutamıyorum.
0: Müzikle ilgili miydi?
1: Tabii ki ut çalıyordu.
0: Ut çalıyordu.
1: Ut çalıyordu zaman zaman. Hı hı. Çok da tasavvufi bir insandı. Kur'an-ı Kerim'i de okuyordu. Ama dersi bittikten sonra udunu da çalıyordu. Öyle bir insandı.
0: Mekanı cennet olsun. İyi ki sizi bizlere kazandırmış.
1: Teşekkür ederim.
0: Üzülmeyelim, güzel analım kendisini. Sağ ol. Mekanı cennet olsun tekrar. Evet, şu havayı bir dağıtalım isterseniz. Bir eser daha dinleyelim sizden, ne dersiniz?
1: Tabii ki, buyurun.
0: Feheda Eylül Taner sizlerle.

0: Havamız değişti hocam sayenizde. Sesinize, yüreğinize sağlık. Müzik dışında sizi besleyen sanat dalları var mı? Edebiyat, şiir ya da başka sanatlarla ilişkiniz nasıl?
1: Yani daha gençlik yıllarımdayken, o zamanlar Musiki Muallim Mektebi'nde şans sınavına girdiğimde tiyatro sınavına da girmiştim. Bir yıl kadar amatör bir tiyatro çalışmam oldu ama amatör düzeyde kaldı. Asıl profesyonel düzeye yöneliş Türk müziğinde oldu tabii ki. Bunun dışında şiir de yazıyorum. İşte daha önce dediğim gibi hece vezninde, aruz vezninde de yazmaya çalışıyorum. Aruz zor.
0: Bunları kitap haline getirdiniz mi veya getirmeyi düşünüyor musunuz?
1: Getirmeyi düşünüyorum. Evet, şiirlerimi inşallah, anılarımı ve şiirlerimi bir kitap haline getirmeyi çok istiyorum.
0: Peki hocam, beste yapıyor musunuz?
1: Yok.
0: Yani bestelediğiniz bir şiir var mı acaba diye merak ettim aslında.
1: Hayır, beste çalışmam olmadı. Hı hı. Çocukluğumda biraz imrenirdim hani genç kızlık dönemlerimde ama yok. İleri düzeyde bir çalışmam olmadı.
0: Peki. Sevgili hocam, bir eseri seçerken sözler mi sizi etkiliyor, makam mı?
1: Yani sözler tabii ki bizleri etkiler. Sözleri ilk bakışta insanı etkileyebilir ama her insana her makam gitmiyor. Her insanın sesine her makam gitmiyor. Ben kendi öğrencilerime de hani mesela der ki bazı arkadaşlarım, isim vermeyeceğim. Hocam şunu ille de okumak istiyorum. Çok etkiledi ama senin sesine bakalım gidiyor mu? Makam sana uyuyor mu? Ona bakarız.
0: Peki hemen sorayım hocam. En sevdiğiniz makam hangisidir? Sizde derin sevdiğim, izler bırakan.
1: Hicazkar.
0: Hicazkar.
1: Hicazkar.
0: Ben de çok severim. Hele ki Kürdili Hicazkar.
1: Kürdili Hicazkar daha şıkır şıkır geceliğin, yazın geceliğin gökyüzü. Ama Hicazkar bir tutku. Vazgeçememek. O yüzden Hicazkar'ı çok seviyorum. Nihavent'i seviyorum.
0: Nihavent ben de çok
1: Şehnaz,
0: seviyorum.
1: Şehnaz tabii ki benim favorim soprano olduğum için. Şehnaz'ı çok seviyorum.
0: Teşekkürler hocam. Evet, bir canlı performans daha dinleyelim istiyorum. Feheda Eylül Taner sizlerle. Sizler için gelsin o zaman. Hep birlikte dinleyelim.

0: Evet, bu güzel eserin ardından sohbetimiz devam ediyor sevgili dinleyenler. Türk musikisinin geleceğini nasıl görüyorsunuz?
1: Yani şu anda çok iyi bir durum olarak düşünemiyorum. Ama tabii ki bu konuda okulların ve hatta profesyonel koroların, amatör koroların çok büyük katkısı oluyor. Amatör koro deyip de geçmeyelim. Orada da insan pek çok şey öğreniyor. Kendini geliştirebilen insansa eğer, sırf oraya müzik amacıyla gidiyorsa, müziği ilim anlamında düşünüyorsa, ilgi duyuyorsa, tabii ki koroların çok büyük etkisi oluyor. Bunların insanların gelişiminde, özellikle gençlerimizin ve şu anda hatta ileri yaşlarda bile öğrenmenin yaşı yoktur. O yüzden bunların katkısı oluyor.
0: Peki hocam, sanat yolculuğunuzda gerçekleştirmek istediğiniz yeni projeler var mı?
1: İnşallah ileride doktora sınavına girmeyi düşünüyordum ama şu anda biraz zor gibi görünüyor. Öyle bir niyetim vardı. Kendi bulunduğum koroda ve başka korolarda yeniden farklı çalışmalar yapmayı da düşünüyorum. Tasavvuf müziğine çok ilgi duyuyorum ve seviyorum. O konularda da arkadaşlarla çalışmalar yapmayı düşünüyorum. İnşallah yeni korolar kurmayı da düşünüyorum. Şefliğini icra ettiğim. İnşallah yeni projelerim tabii ki var, düşünüyorum. Bir klip çıkarmayı düşünüyorum, albümü tabii ki düşünüyorum. Bir klip yapmıştım, o da pek istediğim gibi olmadı. Ama ileride yeni bir klip çıkarmayı tabii ki düşünüyorum.
0: Başarılar diliyoruz hocam. Bu arada belki bir radyo programı da olabilir. Ne dersiniz?
1: İnşallah.
0: Sanatın insan ruhuna iyi gelen yönü sizce nedir?
1: Sanatın, özellikle Türk müziğinin diyeceğim, insana gerçekten iyi gelen yönleri var. Hatta mesela eskiden Tümaşa grubu vardı. O grupta su sesleriyle bir enstrüman çalarak insanları ve özellikle hani ruh sağlığında sıkıntıları olanları gerçekten tedavi edici özelliği vardı. Mesela bir bebeğin uyuması için uşak makamının çok büyük etkisi oluyor. Ama insanın morali çok bozukken Kürdili Hicazkar'ın antidepresan ilacım diyorum ben. Kürdili Hicazkar'ın çok büyük etkisi oluyor. Yani biz Orta Doğu'da en zor müziği yapıyoruz, demin de bahsettiğim gibi. Ama gerçekten her bir koma değerinin, her bir perdenin ayrı ayrı değeri var. Ve insanların tabii ki ruh sağlığına da, moral durumuna da çok büyük etkisi var. Nihavent de huzur veriyor. Nihavent'in huzur verici özelliği var. Hepsinin farklı etkileri oluyor.
0: Ayrı ayrı şifaları var değil mi?
1: Tabii ki.
0: Hatta bazı hastanelerde şifalandırmak için hastalara müzik dinletildiğini biliyorum. Klasik müzik dinletiyorlar.
1: Özellikle Bach ve Beethoven, onların çok büyük etkileri oluyor.
0: Hatta doğacak çocuğa bir annenin dinlettiği klasik müziği,
1: evet, evet,
0: biliyorum,
1: huzur
0: şahit
1: verici
0: olmuştum.
1: Evet,
0: huzur veriyor
1: verici
0: gerçekten. Programımıza sizden dinleyeceğimiz bir eserle kapatalım istiyorum. Sürpriz bir eser olsun. Yine isim vermek istemiyorum ben. Dinleyenlerimiz için gelsin. Sevgili dinleyenler, bugün Bir Konu Bir Konuk programında çok değerli bir sanatçıyı ağırladık. Ud sanatçısı ve koro şefi Sayın Feheda Eylül Taner bizlerle birlikte oldu. Kendisine samimi sohbeti ve birbirinden güzel eserleri için çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca programımıza kemanıyla eşlik eden Ali Kırşan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Müzikle, sanatla ve güzel duygularla buluşacağımız yeni bir programda yeniden görüşmek dileğiyle ben Emine Altun, konuğum
1: Feheda Eylül Taner.
0: Hoşça kalın, sevgiyle kalın diyoruz.
1: Hoşça kalın.

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancarcı çok zor, kolay değil.
2: Saat 12'ye kadar biz hep kafada çarpışmış, hep sürdüğümüz.
1: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gecede çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot alın.

0: Şunluğunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildiğimi için. Neyse pancarım evde gidecektir.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: saat 15. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, bayram süresince yurdumuzda hava durumu şöyle olacak. 27 Mayıs Çarşamba günü, bayramın birinci günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Denizli, Giresun'un iç kesimleri, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 28 Mayıs Perşembe, bayramın ikinci günü, yurt geneli çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Niğde, Kayseri, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. 29 Mayıs Cuma, bayramın 3. günü, yurt geneli çok bulutlu, Trakya ile İstanbul ve Çanakkale çevreleri dışında kalan diğer bölgeler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz ile Yozgat, Kayseri, Adana'nın doğusu, Hatay kıyıları, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 30 Mayıs Cumartesi bayramın 4. günü, yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları, Sivas, Bingöl ve Erzincan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bayram süresince Ankara, İstanbul ve İzmir için tahmin edilen hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle olacak. Ankara parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci ve üçüncü günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Çarşamba günü 11.25, Perşembe günü 14.25, Cuma günü 13.22, Cumartesi günü 8.20 derece. İstanbul'da hava parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Çarşamba günü 15.27, Perşembe günü 17.26, Cuma günü 17.24, Cumartesi günü 15.23 derece olacak. İzmir'de hava parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci ve üçüncü günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Çarşamba günü 18.30, Perşembe günü 19.30, Cuma günü 19.31, Cumartesi günü 17.30 derece olacak.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 27 Mayıs Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Kütahya, Bursa'nın güneyi ve Balıkesir'in doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Balıkesir 29, Bilecik 26, Bursa 28, Çanakkale 29, Edirne 31, İstanbul 27, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya 30, Tekirdağ 26, Yalova 28 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla güney ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Denizli çevreleri, Uşak ve Afyonkarahisar'ın güneyi ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 23, Aydın 34, Denizli 30, Kütahya 25, İzmir 30, Manisa 31, Muğla 27, Uşak 25 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla iç ve doğu kesimleri çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile akşam saatlerinden sonra Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 33, Antalya 30, Burdur 25, Hatay 31, Isparta 26, Kahramanmaraş 30, Mersin ve Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla güney ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Niğde, Konya'nın batısı, Kayseri'nin güneyi ve Ankara'nın kuzeyi ile Çankırı'nın kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray ve Ankara 25, Çankırı ve Eskişehir 26, Karaman 24, Kayseri 25, Kırıkkale 27, Kırşehir ve Konya 24, Nevşehir 22, Niğde 24, Sivas ve Yozgat 22 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Kastamonu çevreleriyle Bolu'nun güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 27, Bolu 26, Düzce 28, Karabük 27, Kastamonu 26, Zonguldak 22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Gümüşhane ve Bayburt çevreleriyle Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 27, Artvin 21, Bayburt 22, Çorum ve Giresun 24, Gümüşhane 23, Ordu 24, Rize 23, Samsun 24, Sinop 25, Tokat 25, Trabzon 22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Erzurum çevreleri ile Erzincan'ın kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 21, Ardahan 17, Bingöl 26, Bitlis 20, Elazığ 26, Erzincan 24, Erzurum 20, Hakkari 23, Iğdır 27, Kars 19, Malatya 26, Muş 24, Tunceli 25, Şırnak 26, Van 19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman, Batman, Diyarbakır ve Gaziantep 30, Kilis 31, Mardin 28, Şanlıurfa 32, Siirt 27 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli, doğusu az bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, güneyinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, güneyi sisli geçecek. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, kuzeyi az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethi Anamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, batısında kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bayramın tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ederek, Gazze başta olmak üzere İslam coğrafyasının hüzünlü bölgelerine dayanışma mesajı gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaştığı mesajında bayramın manevi ikliminin önemine dikkati çekti. Mesajında özellikle çatışma ve zorluklar altında bayrama giren bölgelere vurgu yapan Erdoğan şunları söyledi. Rabbimizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramı'nın ülkemiz, aziz milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime, şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Kurban bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabbim bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun. Bayramımız mübarek olsun ifadelerine yer verdi. Brent petrolün varil fiyatı, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın faizleri uzun süre yüksek tutacağı beklentileri ve Amerika Birleşik Devletleri İran hattındaki müzakere belirsizliklerinin küresel talep görünümünü gölgelemesiyle $95 seviyesine geriledi. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, gönüllü göç adı altında Filistinlilerin Gazze şeridinden sürgün edilmesi planını ilerleteceklerini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında nükleer program ve bölgesel sorunlara yönelik diplomatik çözüm arayışları sürerken, Basra Körfezi'nde yaşanan son askeri hareketlilik ve tarafların karşılıklı sertleşen şartları, müzakere sürecindeki hassas dengeleri yeniden gündeme taşıdı. İşgal altındaki Batı Şeria'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, Filistinlilere ait bir aracı ve bir evin bir bölümünü ateşe verdi. İsrail ordusu da düzenlediği baskınlarda 4 Filistinliyi gözaltına aldı. Ve son olarak spor. Amerikan Basketbol Ligi playofflarında Oklahoma City Thunder sahasında San Antonio Spurs'u 127-114 yenerek seride 3-2 üstünlük yakaladı. Arsenal'ın İspanyol teknik direktörü Mikel Arteta, İngiltere Premier Lig'de 2025-2026 sezonunun en iyi teknik direktörü seçildi. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ve 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. İnebolu-Kastamonu yolunun 52 ve 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Çamlıca-Atak-Çıldır yolunun 41 ve 46. kilometrelerinde yolun sağ şeridinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım sol şeritten iki yönlü sağlanıyor. Afyon-Karahisar-Uşak yolunun 44 ve 45. kilometrelerinde Afyon-Karahisar-Otogar kavşağında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aldık Samsun'dan 9 kişi
3: bugün
2: hayatını.
3: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
2: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa
4: gitti. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
5: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
6: Sel eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
7: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
6: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
7: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 12-19 derece. Belgrad gök gürültülü sağanak yağışlı 19-30. Berlin açık 14-21. Helsinki yağmurlu 3-11. Kopenhag açık 9-16. Londra sağanak yağışlı 15-22. Madrid açık 18-35. Moskova sağanak yağışlı 9-15. Paris açık 18-31. Priştine az bulutlu 14-28. Roma gök gürültülü sağanak yağışlı 18-26. Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 13-23. Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 15-27. Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 18-29. Varşova parçalı bulutlu 11-20. Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 17-31. Zürih parçalı bulutlu 18-30 derece. Amman açık 16-31, Nursultan parçalı bulutlu 15-31, Bağdat açık 26-39, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 14-26, Duşanbe gök gürültülü sağanak yağışlı 18-18, Kabil sağanak yağışlı 12-25, Kerkük az bulutlu 19-33, Kuveyt açık 31-37, Medine açık 29-43, Mekke açık 29-41, Riyad açık 27-43, Şam açık 15-34, Tahran parçalı bulutlu 17-31, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 19-28, Tiflis açık 14-24, Tokyo parçalı bulutlu 19-27 derece. Cezayir açık 16-27, Kahire açık 18-32, Melbourne çok bulutlu 9-18, Montreal az bulutlu 12-22, New York parçalı bulutlu 17-29, Sydney sağanak yağışlı 16-19, Washington sağanak yağışlı 19-23 derece, Chaturanga açık 16-28, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 15-25, Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 14-27, Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 16-27, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 17-25, Münih parçalı bulutlu 16-29, Podgorica açık 18-32, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 19-27, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 13-26, Tarabya az bulutlu 16-28, Balkaneşu az bulutlu 17-28, Zenit ise az bulutlu 14-27, Gazi Magusa az bulutlu 15-29, Girne az bulutlu 17-25, Nefkoşa az bulutlu 12-26, Güzelyurt az bulutlu 13-30 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajını aktarıyoruz.
2: Aziz milletim, sevgili kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Rabbimizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bizleri sağlık ve sıhhat içinde, huzuru kalple bir bayrama daha eriştiren Cenab-ı Allah'a hamdolsun diyorum. Bu kutlu günlerin ülkemiz, aziz milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Kestiğiniz kurbanların, ettiğiniz duaların, yaptığınız hayır ve hasenatın hak katında kabul olmasını inşallah ecirlerinizi artırmasını diliyorum. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime, şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Kurban bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabbim bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun niyazında bulunuyorum. Kurban bir ibadet olmanın yanı sıra kelime anlamı itibariyle aynı zamanda yaklaşma, yakınlaşma, yakın olma demektir. İnanıyorum ki her bir vatandaşımız gerek eş, dost ve akraba ziyaretleriyle, gerekse yardım ve dayanışma faaliyetleriyle bu ruh şölenini en verimli surette değerlendirecek, böylece hem Allah'a yaklaşmış hem de birbirine daha sıkı bağlarla kenetlenmiş olacaktır. Şayet muhabbet ve diğer gamlığın gönülleri sarıp sarmaladığı bu mübarek günleri hakkıyla idrak edebilirsek, işte o zaman kardeşliğimiz güçlenecek, darlığın yerini ferahlık, dargınlığın yerini kucaklaşma alacaktır. Duam ve beklentim bu bayramın da kalplerin yumuşamasına, küskünlerin barışmasına, kırgınlıkların giderilmesine ve sıkılı yumrukların tamamen açılmasına vesile olmasıdır. Aziz milletim, İslam alemi olarak bir huzur iklimine kavuşmanın sevincini yaşarken, öte yandan bölgemiz ve dünyamız stres düzeyi yüksek bir dönemden geçiyor. İsrail ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor. Yine İsrail'in tahrik ve tertipleriyle tetiklenen savaşın menfi etkileri enerjiden tarıma, ticaretten ulaşıma, ekonomiden güvenliğe birçok alanda hissediliyor. Bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye ekonomisiyle, altyapısıyla, tecrübeli kurumları, liyakatli kadrolarıyla, en önemlisi tahkim ettiği iç cephesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor. Eleştirilere ve engellemelere rağmen 23 yıldır yürüttüğümüz politikaların semeresini başta savunma sanayimiz olmak üzere her alanda topluyoruz. 238 milyar dolardan 1,6 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğü, 36 milyar dolardan 276 milyar dolara çıkan yıllık ihracatı, 248 milyon dolardan 10 milyar doları geçen savunma ve havacılık ihracatı ile Türkiye dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazmaktadır. Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ülkemizin istikbaliyle bölgemizin istikrarı açısından taşıdığı stratejik değer bugünlerde daha iyi anlaşılan terörsüz Türkiye süreci bunlardan biridir. Sınırlarımız içinde huzur ve güvenliğin güçlenmesine, sınırlarımız dışında emperyalist oyunların bozulmasına katkı sunan bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz. Türkiye'ye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır. Sapasağlam hızla yola devam ediyoruz. Bu düşüncelerle Kurban Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için bir kez daha hayırlar getirmesini diliyorum. Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan kardeşlerimizin dua ve ibadetlerini Rabbim kabul buyursun diyorum. Bayramda seyahat edecek vatandaşlarımızdan hız limitlerine ve trafik kurallarına uymalarını özellikle istirham ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, aileleriniz ve sevdiklerinizle birlikte huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmenizi diliyorum. Bayramınız mübarek olsun. Kalın sağlıcakla.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajını aktardık.
0: Diğer günlerden farklıdır bayram sabahları. İnce belli bardakta taptaze, demli bir çay ve yanında sıcacık börek. Bayram sabahlarının vazgeçilmez geleneği. Bayram için özel olarak hazırlanan koskocaman tepsilerde baklavalar. Şeker almak için kapı kapı dolaşıp bayram harçlığı bekleyen çocuklar. Bir telaş, bir koşturmaca, kolonya kokulu sokaklar. Uzun bayram tatilleri, ev gezmeleri, hal hatır sormalar, el öpenlerin çok olsunlar ve daha neler neler. Sıkıntılı işleri unutup hayal gibi dünyaya adım attığımız bayramlar. Bu bayramda da bizimle kalın, bayram coşkusunu bizimle paylaşın. Mutlu bayramlar.

0: Dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Perşembe günü İç Ege ve göller yöresinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar yerel kuvvetli olacağından oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Perşembe günü İç Ege ve göller yöresinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar yerel kuvvetli olacağından oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Bu bayram kulağınız yine bizde olsun. Müzik, eğlence, sohbet ve istekler. Sizleri sarıp sarmalayacak programlarımızla her zaman, her yerde yine sizlerleyiz. Meteorolojinin Sesi Radyosu, en havalı radyo.

Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? Gök gürültülü

0: Çok gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi

0: Saat 16. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, bayram süresince yurdumuzda hava durumu şöyle olacak. 27 Mayıs Çarşamba günü, bayramın birinci günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Denizli, Giresun'un iç kesimleri, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 28 Mayıs Perşembe, bayramın ikinci günü, yurt geneli çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Niğde, Kayseri, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. 29 Mayıs Cuma, bayramın 3. günü, yurt geneli çok bulutlu, Trakya ile İstanbul ve Çanakkale çevreleri dışında kalan diğer bölgeler, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar, Doğu Karadeniz'le Yozgat, Kayseri, Adana'nın doğusu, Hatay kıyıları, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 30 Mayıs Cumartesi bayramın 4. günü, yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları, Sivas, Bingöl ve Erzincan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bayram süresince Ankara, İstanbul ve İzmir için tahmin edilen hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle olacak. Ankara parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci ve üçüncü günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Çarşamba günü 11.25, Perşembe günü 14.25, Cuma günü 13.22, Cumartesi günü 8.20 derece. İstanbul'da hava parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Çarşamba günü 15.27, Perşembe günü 17.26, Cuma günü 17.24, Cumartesi günü 15.23 derece olacak. İzmir'de hava parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci ve üçüncü günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Çarşamba günü 18.30, Perşembe günü 19.30, Cuma günü 19.31, Cumartesi günü 17.30 derece olacak.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 27 Mayıs Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Kütahya, Bursa'nın güneyi ve Balıkesir'in doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Balıkesir 29, Bilecik 26, Bursa 28, Çanakkale 29, Edirne 31, İstanbul 27, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya 30, Tekirdağ 26, Yalova 28 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla güney ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Denizli çevreleri, Uşak ve Afyonkarahisar'ın güneyiyle İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 23, Aydın 34, Denizli 30, Kütahya 25, İzmir 30, Manisa 31, Muğla 27, Uşak 25 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla iç ve doğu kesimleri çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile akşam saatlerinden sonra Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 33, Antalya 30, Burdur 25, Hatay 31, Isparta 26, Kahramanmaraş 30, Mersin ve Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla güney ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Niğde, Konya'nın batısı, Kayseri'nin güneyi ve Ankara'nın kuzeyi ile Çankırı'nın kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray ve Ankara 25, Çankırı ve Eskişehir 26, Karaman 24, Kayseri 25, Kırıkkale 27, Kırşehir ve Konya 24, Nevşehir 22, Niğde 24, Sivas ve Yozgat 22 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Kastamonu çevreleriyle Bolu'nun güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 27, Bolu 26, Düzce 28, Karabük 27, Kastamonu 26, Zonguldak 22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Gümüşhane ve Bayburt çevreleriyle Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 27, Artvin 21, Bayburt 22, Çorum ve Giresun 24, Gümüşhane 23, Ordu 24, Rize 23, Samsun 24, Sinop 25, Tokat 25, Trabzon 22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Erzurum çevreleri ile Erzincan'ın kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 21, Ardahan 17, Bingöl 26, Bitlis 20, Elazığ 26, Erzincan 24, Erzurum 20, Hakkari 23, Iğdır 27, Kars 19, Malatya 26, Muş 24, Tunceli 25, Şırnak 26, Van 19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman, Batman, Diyarbakır ve Gaziantep 30, Kilis 31, Mardin 28, Şanlıurfa 32, Siirt 27 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 28 Mayıs Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Savanla güneybatıdan, akşam saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batısıyla zamanla genelinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra Kaş, Finike kıyı kesimlerinde 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 29 Mayıs Cuma günü Doğu Karadeniz'de fırtına, Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, öğle saatlerinde doğusunda 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren yer yer 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde güneyiyle zamanla genelinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 30 Mayıs Cumartesi günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusunda 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteni ile gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Brent petrolün varil fiyatı, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın faizleri uzun süre yüksek tutacağı beklentileri ve Amerika Birleşik Devletleri İran hattındaki müzakere belirsizliklerinin küresel talep görünümünü gölgelemesiyle 95 dolar seviyesine geriledi. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde ateşkese rağmen hali hazırda işgal altında tuttuğu ve Sarahat olarak adlandırılan bölgenin ötesine kara saldırıları başlattığı öğrenildi. Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliği ile 4-7 Haziran'da Sıfır Atık Festivali düzenlenecek. Vakıftan yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin sürdürülebilirlik vizyonunu toplumun tüm kesimleriyle buluşturmayı amaçlayan festivalde çevre bilinci, enerji verimliliği, teknoloji, kültür ve sanat temaları bir araya gelecek. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP içindeki gelişmeleri ilişkin değerlendirmelerde bulunarak partinin kurultay tarihi için kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'ü önerdi. Çanakkale'de ormanlık alanlara görevli personel haricindeki girişler 1 Haziran 30 Eylül tarihlerinde yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamada il genelinde yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar gibi meteorolojik şartların oluşması beklendiği için orman yangınları konusunda ilave tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyduğu belirtildi. Avrupa Birliği pazarında yeni otomobil satışları Nisan'da yıllık bazda %5,1 yükselişle 972.314'e çıktı. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, gönüllü göç adı altında Filistinlilerin Gazze şeridinden sürgün edilmesi planını ilerleteceklerini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında nükleer program ve bölgesel sorunlara yönelik diplomatik çözüm arayışları sürerken, Basra Körfezi'nde yaşanan son askeri hareketlilik ve tarafların karşılıklı sertleşen şartları, müzakere sürecindeki hassas dengeleri yeniden gündeme taşıdı. İşgal altındaki Batı Şeria'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, Filistinlilere ait bir aracı ve bir evin bir bölümünü ateşe verdi. İsrail ordusu da düzenlediği baskınlarda 4 Filistinliyi gözaltına aldı. Porto Rico valisi Jennifer Gonzalez, Amerika'nın Küba'ya olası askeri saldırısına ilişkin önümüzdeki hafta Küba'ya karşı bir saldırı planlanıyor ifadesini kullandı. Ve son olarak spor. Amerikan Basketbol Ligi playofflarında Oklahoma City Thunder sahasında San Antonio Spurs'u 127-114 yenerek seride 3-2 üstünlük yakaladı. Arsenal'ın İspanyol teknik direktörü Mikel Arteta, İngiltere Premier Lig'de 2025-2026 sezonunun en iyi teknik direktörü seçildi. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikametinde 4. ve 5. kilometreleri trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Yedisu Kavşağı Mercu-Erzurum yolunun 2 ve 4. kilometrelerinde Karasu Köprüsü bakım onarım çalışmaları nedeniyle Erzurum istikametinde sağ şerit kapatılmıştır. Ulaşım sol şeritten sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işlemi, karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz. Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajını aktarıyoruz.
2: Aziz milletim, sevgili kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Rabbimizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bizleri sağlık ve sıhhat içinde, huzuru kalple bir bayrama daha eriştiren Cenab-ı Allah'a hamdolsun diyorum. Bu kutlu günlerin ülkemiz, aziz milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Kestiğiniz kurbanların, ettiğiniz duaların, yaptığınız hayır ve hasenatın hak katında kabul olmasını, inşallah ecirlerinizi artırmasını diliyorum. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime, şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Kurban bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabbim bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun niyazında bulunuyorum. Kurban bir ibadet olmanın yanı sıra kelime anlamı itibariyle aynı zamanda yaklaşma, yakınlaşma, yakın olma demektir. İnanıyorum ki her bir vatandaşımız gerek eş, dost ve akraba ziyaretleriyle, gerekse yardım ve dayanışma faaliyetleriyle bu ruh şölenini en verimli surette değerlendirecek. Böylece hem Allah'a yaklaşmış hem de birbirine daha sıkı bağlarla kenetlenmiş olacaktır. Şayet muhabbet ve diğer gamlığın gönülleri sarıp sarmaladığı bu mübarek günleri hakkıyla idrak edebilirsek, işte o zaman kardeşliğimiz güçlenecek, darlığın yerini ferahlık, dargınlığın yerini kucaklaşma alacaktır. Duam ve beklentim bu bayramın da kalplerin yumuşamasına, küskünlerin barışmasına, kırgınlıkların giderilmesine ve sıkılı yumrukların tamamen açılmasına vesile olmasıdır. Aziz milletim, İslam alemi olarak bir huzur iklimine kavuşmanın sevincini yaşarken, öte yandan bölgemiz ve dünyamız stres düzeyi yüksek bir dönemden geçiyor. İsrail ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor. Yine İsrail'in tahrik ve tertipleriyle tetiklenen savaşın menfi etkileri enerjiden tarıma, ticaretten ulaşıma, ekonomiden güvenliğe birçok alanda hissediliyor. Bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye ekonomisiyle, altyapısıyla, tecrübeli kurumları, liyakatli kadrolarıyla, en önemlisi tahkim ettiği iç cephesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor. Eleştirilere ve engellemelere rağmen 23 yıldır yürüttüğümüz politikaların semeresini başta savunma sanayimiz olmak üzere her alanda topluyoruz. 238 milyar dolardan 1,6 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğü 36 milyar dolardan 276 milyar dolara çıkan yıllık ihracatı 248 milyon dolardan 10 milyar doları geçen savunma ve havacılık ihracatı ile Türkiye dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazmaktadır. Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ülkemizin istikbaliyle bölgemizin istikrarı açısından taşıdığı stratejik değer bugünlerde daha iyi anlaşılan terörsüz Türkiye süreci bunlardan biridir. Sınırlarımız içinde huzur ve güvenliğin güçlenmesine, sınırlarımız dışında emperyalist oyunların bozulmasına katkı sunan bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz. Türkiye'ye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır. Sapasağlam hızla yola devam ediyoruz. Bu düşüncelerle Kurban Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için bir kez daha hayırlar getirmesini diliyorum. Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan kardeşlerimizin dua ve ibadetlerini Rabbim kabul buyursun diyorum. Bayramda seyahat edecek vatandaşlarımızdan hız limitlerine ve trafik kurallarına uymalarını özellikle istirham ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, aileleriniz ve sevdiklerinizle birlikte huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmenizi diliyorum. Bayramınız mübarek olsun. Kalın sağlıcakla.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajını aktardık.
0: Bayramlar, sevgi, saygı ve hoşgörünün perçinlendiği günler. Bayramlar, dargınların barıştığı, kardeşçe kucaklaştığımız günler. Bayramlar, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin yaşandığı, yüce bir millet olma duygusuyla coştuğumuz, sıcacık gülüşlerin kalplerimizi ısıttığı, kapı kapı dolaşan çocukların sevinç çığlıkları arasında sevdiklerimizle ve ailemizle paylaştığımız günler. Hep bir arada sevgi ve huzur dolu nice bayramlar geçirmeniz dileğiyle bayramınız kutlu olsun. Meteorolojinin Sesi Radyosu hepinize iyi bayramlar diler.

0: aman be.
1: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
2: Bandercı çok zor, kolay değil.
3: Saat 2'ye kadar biz hep kafada çarşımıza tutmuşuz.
2: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gecede çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın, çiftçi olalım.

0: geleceğiz.
1: Allah razı olsun metodunda bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecek.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Evet, darıldın mı cicim bana?
1: Dedik. Biz demedik ama.
0: Kim dedi?
1: Kim dedi? O kendini biliyor galiba. Hiç de ses çıkmıyor. Acaba ben
2: ve
1: mi dedim?
2: Ve karşınızda Burak Aydın.
1: Ay. Sahnelerin parlayan yıldızı.
0: Sevgili dostlar, bir bayram sabahında sizinle birlikte olacağımızı hiç sanmazdık ama bugün öyle bir vaziyet icap etti. Bugün radyomuzun stüdyolarının dışında tamamen farklı bir yerde. Çünkü bayrama yakışan teknik itibariyle daha büyük olanaklar olan sevgili Ahmet Özgür'ün ASC stüdyosundan sizlere sesleniyoruz. Kalabalık bir sanatçı ve dost topluluğumuz burada. Her şeyden önce Ahmet Özgür tabii ki. Ahmetciğim merhaba.
3: Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba.
0: Hoş bulduk. Ev sahipleri için çok teşekkür ediyoruz.
3: Rica ederim. Bu bayram zamanında.
1: Bir an ben diyecektim hoş geldiniz diye ama fark ettim ki biz gelmişiz.
3: Evet, hoş geldiniz.
0: Çok güzel kızı Samira, hoş geldin.
4: Samira, hoş bulduk.
0: Samira babanın elini öptün mü sabah?
4: Öperim. Evet,
3: dedim, harçlık almak için tabii unutmuyor.
0: Evet, kaç paradır harçlık rayici?
3: Bu sefer vermedim çünkü yakında araba almıştım ona. Onu ona saysın.
0: İşte böyle baba. Ben ezilmiş bir tip olarak burada.
3: Estağfurullah.
0: Evet, bu ondan sonra sevgili Gizem Bozkurt.
5: Merhabalar.
0: Nasılsın?
5: Çok iyiyim, sizler. Sizle bayram, olmak muhteşem.
0: Teşekkür ederiz. Senin bayram sabahında neler oldu buraya gelinceye kadar?
5: Yani keyifle, bayram heyecanıyla uyanıp gelmek muhteşem.
0: Evet, hadi inandık peki.
5: Bayram heyecanı diyelim.
0: Evet. Ve sevgili Burak Aydost, bu bizim Darıldın mı Cicim Bana adlı yeni yorumunu güzel sesiyle. Düzenlemeler kimin?
2: Düzenlemeleri Mete Artun yaptı.
0: Hı hı.
2: Onun stüdyosunda Cezi'yi çalıştık. Hani biraz daha bilinen düzenlemenin dışına çıkmaya çalıştık. Sizin
0: Ahmet
2: de
0: yetersiz
2: gibi.
0: Miydi de neden orada yaptınız?
2: Ahmet abiyle ben kendi şarkılarımı çalışıyorum. Söz müziği bana ait olan eserleri çalışıyorum. Çok sinirlendiği zaman stüdyo değiştiriyorum daha fazla bana. Katlanamadığı zaman. O yüzden Mete abinin stüdyosuna kaçıyorum. Şimdi Mete abi sinirlenmeye başladı. Yine Ahmet abinin oraya gelmeye başladı.
0: Değiştirecek stüdyo buluyorlar. Ne kadar tabii, şey tabii. Büyük
1: ya,
0: bir lüks bu ya.
3: Yani Mete ben gibi birini bile abi sinirlendiriyorsa, Mete'yi sen biliyorsun yani sinirleri alınmış bir insandır. Sen onu bile sinirlendiriyorsan.
2: Mete abi bile sinirlendirebiliyorum.
0: Sen Göksel'le çalışmış mıydın?
3: Yok.
2: Daha kısmet olmadı.
0: Ya ya sen ne yaşamışsın ki? Bir çay için ne mücadele verdiğimizi hatırlıyorum da şöyle bir. Şimdi sevgili Samira, Ahmet Özgür'ün kızı olmak hasebiyle. Müziğe oradan mı yakın?
4: Yani evet. Babam küçüklüğümden beri hep bunu koyuyordu kafama.
0: Bir de ben yapayım da ondan iyisini yapayım mı dedin?
4: Evet.
0: Evet, ondan iyisini yap ama gerçekten yani. Bizim çocuklarımız bizden daha ileri giderlerse biz mutlu oluyoruz. Şimdi Samira'nın sesini de bir duysun izleyicilerimiz isterseniz. Sizin daha önce yaptığınız bir çalışma Göçmen Kızını bir dinleyelim. Ondan sonra Samira'nın sesini de orada duyalım bakalım.

0: Evet, ağzına göçmen sağlık. Kızı.
1: Evet.
0: Nereden çıktı bu hikaye?
2: Zaten biliyorsun ben göçmenim. Hı hı. Eskiden beri çok sevdiğim bir eserdir. Kızılma da onu dedim seslendirelim. Zaten tipi tamamen göçmen kızları gibi.
0: Çok, çok güzel, güzel ama gerçekten.
1: Maşallah evet, evet çok güzel.
0: Tanrı
1: maşallah.
0: Bağışlasın yani. Öyle derler büyükler. Ben de büyük olmadım. Bunu bir diyesim geldi yani.
2: Evet. Birlikte girdik stüdyoya seslendirdik.
0: Yani şey Samira sen dedin mi bu ne ya bunları mı söyleyeceğim diye bir şey söyledin mi babana?
3: Yani şarkı biliyorum çocukluğumdan beri.
0: Sevdin yüzden... mi şarkıyı?
3: İyi, güzel şarkı.
0: Yani keyifle okudunuz beraber.
3: Evet.
0: Ağzına sağlık. Evet. Şimdi Burak benden daha yaşlı ya da benimle emsal olduğunu düşündü ama tabii ki genç kuşak sanatçılarımızdan bir
4: çok
0: tanesi.
4: Çok teşekkür ederim.
0: Senin öykün çok eskilere dayanıyormuş aslında.
4: Oldukça eskidir abi.
0: Ne kadar eski?
4: Ben 1993 Eurovision şarkı yarışmasında ülkemi temsil etmiştim İrlanda'da.
0: Evet.
4: Söz müzik bana ait olan bir...
0: İçimizdeki İrlandalı sen misin yoksa?
4: Hangisi daha... Oraya diyorlaştım ben böyle çok mutluyum. 93 Eurovision Türkiye şarkı yarışmasında birinci olduktan sonra İrlanda'da ülkemi temsil ettim.
0: Evet.
4: Sonuç çok beklediğimiz gibi olmadı. Ama şarkı hala çok sevilir. Çok beğenir Esmer Yarim diye bir şarkı.
0: Bir dönem zaten çok sonuçlar hep hüsran oluyordu zaten. Bir kere iki kere değil ki bu.
4: Ben sizin huzurunuzdayken durumu izah edeyim. Biz katıldığımız sene henüz televoting başlamamıştı. Yani yurt dışındaki vatandaşlarımız oylamaya dahil olamıyordu.
0: Evet.
4: Onun bize etkileri oldu ama ne zaman televotingle desteklemeye başladılar bizi vatandaşlarımız? Türkiye yavaş yavaş üst sıralara tırmanmaya başladı.
0: Peki o zaman müzik otoriteleri karar veriyordu öyle mi? Bir jüri oluşuyordu müzisyenler bunlar.
4: 1993'te ilk defa TRT farklı bir uygulamaya gitti Halim Bey. Bizi Andromeda Disco'ya götürdüler.
0: Hı hı.
4: Oraya da İstanbul'dan gençleri topladılar. Yarışma esnasında gençler beğendikleri şarkılara oy verdiler. O oylar sayıldı. En fazla oy bizim şarkımıza çıktı. Çünkü hakikaten o dönem için daha ritmik, daha hızlı bir şarkıydı. O sayede Türkiye birincisi oldum ben.
0: Yani sayede derken lütfen şimdi demek ki beğendirmişsin gençlere sonuçta. Tabii yani. Ki.
4: Sevdiler şarkıyı sağ olsunlar.
0: Zaten gençler oldu bitti Türkiye'de çok sonra akla gelen bir şeydir biliyorsun yaş grubu.
4: Maalesef.
0: Ama iyi ki gelmişler diyelim. Ama yani sayede derken lütfen şimdi demek ki beğendirmişsin gençlere sonuçta.
4: Tabii
0: yani.
4: Ki. Sevdiler şarkıyı sağ olsunlar.
0: Zaten gençler oldu bitti Türkiye'de çok sonra akla gelen bir şeydir biliyorsun yaş grubu.
4: Maalesef.
0: Ama iyi ki gelmişler diyelim. Ama en azından

0: Aslen Kırşehirliyim.
1: Ben bunu biliyordum zaten.
0: Aynen. Yani klişe olacak ama türkülerle çocukluğumdan beri iç içeyim. Böyle büyüdüm. Evimizde bir bağlamamız vardı. Babam çalardı, söylerdi. Dolayısıyla hep iç içeydim. Bu sebeple birazcık belki yatkınlığım var ama hani söylemek... Öğretmenim mesela ilkokulda ilko keşfetti. Öylelikle söylemeye başladım. Yani ilkokul çağlarından beridir türkü okuyorum. Seviyorum. Kendimce solistik yapıyorum. Ahmet abimle de çalışmamız oldu yakın zamanda. Başımda altın tacım. Evet, eserini yaptık beraber. Benim için büyük bir keyifti. Hayalim olan bir şey gerçekleştirdik. Böyle müzikle yolculuğum çocukluktan bu yana devam ediyor. İç içeyim.
2: O zaman
0: mutluyum.
2: Gizem'in sesini duyalım.
3: Evet, bu yolculuktan bir metin bakalım yani. Ben de çalıyorum bu arada Ahmet'le beraber. Özlemişiz değil mi stüdyoyu? Evet.

0: Ellerinize sağlık. Teşekkürler.
1: Teşekkür ederiz. Ahmet, oldu mu?
2: Unutmamışsın çalmayı. Bayağı iyisin.
1: Şey, çünkü hani stüdyoda çalınca doğal olarak Ahmet'e bakıyorduk.
2: Hep orada. Masa başında.
1: Burada şey insan kendi çaldığını zannediyor ama işte sonra ben de bazen işte radyoda çaldığımı, montajım falan da oturuyorum. Orada hata olmuş ama geçmiş olsun tabii. İçin Ahmet hep böyle güler yüzüyle sağ olsun bize çok güzel anlar yaşatmıştır hep. Yani yoksa stüdyoda müzisyen, hele özellikle çok sık stüdyoya girmiyorsa, stüdyoya girdiğinde zaten veriminin %50'sini evde bırakıp geliyor buraya.
0: Heyecandan.
1: Yani çünkü evet, bir herkes dinleyecek yarın bir gün bunu falan diyorsun.
0: Ama düzeltme imkanı var.
1: Var da işte.
0: Ya da tekrar etme imkanı
2: şimdi
0: var.
2: Ama psikolojik durumdan bahsediyor. Şimdi ben bu işe başlarken felsefem şu oldu: mutlu müzisyen iyi müzik yapar. O yüzden buradaki insanı mutlu edersen çok iyi işler çıkar.
0: Doğru, yani hayatın geneline baktığınızda.
1: Tabii canım, yani
0: zaten
1: bu şey, ne yaparsan yap. Bir de dediğim gibi bir zaman ben de çok sık bu stüdyoda çalıyordum. Her yeni bir şeye girdiğinde yani lan akort mu bozulacak diye bir gerginliğin var, anlatabildim mi? Tıng o duyuyor. Sahnede çalıp geçiyorsun filan. Burada ya da işte daha hoşgörülü olabiliyor insanlar önemli radyo yayını için olduğunda, ama yarın bir gün ve sonsuza kadar kalacak bir kayıttan bahsediyoruz. Yani bu kayıt oraya yükleniyor ve kalıyor artık.
0: Tabii heyecanlı doruk noktasına çıkarıyorsun.
1: Anlatabildim mi?
0: Çok iyi anlattın Zafer.
1: Yani böyle zaten programların yarısında ben konuyu Emel'e anlatmakla geçiyorum.
0: Ben de anlamakla geçiriyorum yarısını zaten.
2: Emel'e de kayıt yapacaktık, bir türlü olmadı ama.
1: İşte olmaz, huysuz.
0: Anlaşamadık abi.
2: Duygusal olarak anlaşamadık.
1: Gizem, sen hayatını müzikle mi kazanıyorsun?
0: Yok, kısmen kazanmıyorum yani. Kısmen aslında bir işim var, evet, aynen.
1: Bu şey mi, söylemesi ayıp bir iş mi?
0: Yani biraz. Kamuda çalışıyorum, kamu, öyle söyleyeyim, evet. Aynen.
1: Hepimiz kamuda çalıştık. Yani.
0: Evet, aynen. Müzik de hayatımızın diğer kısmında.
1: Eyvallah.
0: Peki, kime geçeceksin?
1: Yok.
0: Hiç sahnede başına gelen muhakkak olay vardır. Çünkü sahne yapıyorsun. Evet. Neler var? Yani aklına gelen herhangi bir şey var mı? Ya, en son yakın zamanda yaşadığım bir kramp girme olayıydı. Çok zorlandım mesela kendi adıma ayakta dururken, birden olan bir durumdu. Müzisyen arkadaşlarım sağ olsunlar durumu anladılar. Beni hemen destek alabileceğim bir şekilde bir sandalyeyle kurtardılar sağ olsunlar. Oluyor ama çok şükür böyle inanılmaz büyük şeyler değil ama çok güzel şeyler yaşıyorum, çok şükür.
3: Güzel şeyler.
0: Aynen.
1: Çok şükür. Yani. Evet. Burak, sen sahne hayatın var mı?
4: Ben bu son Jazzy Sessions projesi kapsamında konser planlamalarımız var. Hı hı. Yaptığımız bir iki konser var. Sağ olsunlar, dinleyiciler teveccühte bulundular. Sevildi iş. O çerçevede önümüzdeki Temmuz ayının 8'inde İzmir'de bir konserimiz var. Genelde konser ağırlıklı götürmeye çalışıyorum.
1: Evet, şimdi daha ciddi bir müzisyensin benim gibi.
4: Evet, ben de sizin gibiyim.
1: Yok. Peki eşini götürüyor musun konserlere?
4: Eşimi götürüyorum ama Ankara'da olanları götürüyorum. Uzak şehirdekiler de, çünkü sahnedeyken ne yapıyor, nerede?
1: Seyahat sevmiyor mu? Yani?
4: O çok seviyor da ben stres oluyorum. Hani.
1: Niye kendi kendine götüremiyor mu hayatını yani?
4: Kesin. Götürüyor tabii ki. Ama şey, ben sahnedeyken sürekli bir nerede ne yapıyor diye merak içerisinde oluyorum.
1: Niye yani?
0: İşte neden yani? Onu merak ettik biz.
2: Ece içeriden işaret ediyor. Alakası yok falan.
1: Ece
2: yok.
1: Bu arada sevgili dostlar, fotoğraflarımızı çekiyor falan ama yokmuş gibi davranıyoruz biz.
4: Abi.
1: Bunu Burak çok davranıyor. Biz davranıyoruz, o davranamıyor.
4: Teşekkür ediyorum Halin abi. Sağ olun.
1: Ederim. Ne demek? Görevimiz.
4: Sağ olun. Eksik olmayın.
0: Ortamı toplamak lazım.
1: O zaman bu Samira'nın çaldığı bir piyano eserinden bahsediyordun. Onun anonsunu yapar mısın efendim?
2: Anonsunu kendi yapsın. Şarkının adı.
5: O zaman piyano ile çaldığım Killing Me Softly parçasını dinleyeceğiz.
1: Bakalım. Kim değerlendirir bunu? Ahmet değerlendirmiştir zaten. Burak'a sorarız. O nasıl bulacak? Bir batıcı olarak değil mi? Batı müzisyen olarak.
2: Aynen.
1: Evet. Neydi adı?
2: Killing Me Softly.

0: Evet, alkışlıyoruz. Sağ ol Hayır. Eline sağlık. Bu parçayı neden seçtik?
1: Güzel bir parça. Uzun zamandır biliyorum, seviyorum. Bir de çok bilinen bir şey böyle. Çoğu insanın dinleyip de ben bu şarkıyı duymuştum diyebileceğim.
0: Cahil olan benim yani. Teşekkür ederim. Saçların da çok güzel ama.
1: Teşekkür ederim.
0: Annenle beraber mi yapıyorsunuz bakımını?
1: Yani yok, kendim yapıyorum.
0: Yapıyorsun, ne güzel. Benim kızım da öğrenecek. Abisi.
2: Senin kız küçük de.
0: Evet. Söyle.
3: Projelerin nedir Samira? Neler yapmak istiyorsun?
1: Yani şimdilik projelerden sadece işte göçmen kızı var. Hı-hı. Bir de işte bir babamın şeyine
2: drama
1: köprüsüne katılmıştım ama gelecekte bir şeyler de yaparız.
0: Yani solo kendine ait bir şeyler. Sen Hı-hı. mesela beste yapayım falan gibi bir Hı-hı. özlemin var mı?
3: Ya da şurada sahne almak istiyorum. Şuralara gitmek istiyorum.
1: Yani beste daha düşünmüyorum. Çünkü bence o kadar daha iyi öğrenemedim müziği. Hı-hı. Ama sahne bilmiyorum. Şimdilik bir sahne korkum var da belki bir gün olur.
0: Tabii canım, yani kolay yaşarsın. Okul nasıl gidiyor?
1: Güzel, kolay. Bir şey yok öyle.
0: Kolay. Ne
3: İlk
0: kadar güzel ya.
3: Bir öğrenciler.
0: Vallahi bravo. Yani artık araban da var nasılsa, değil mi? Hmm. Ne güzel. Ben onun yerinde olmayı çok isterdim ya. Burak, sizin çocuk var mı?
4: Elinizi öper. Bir kız da bende var.
0: O kaç yaşında?
4: 21 oldu.
0: Hı hı. O ne yapıyor?
4: O da Samira ile aynı bölümde, farklı bir üniversitede okuyor. İngiliz Dili Edebiyatı okuyor. Şimdi biraz sonra çalacağınız bir eser var. Bize Erkek Adam Derler diye. Hı hı. Ben hem bayram sabahı Samira'ya da bir sürpriz olsun diye, biz bunun kayıtlarını yaparken Ahmet abinin stüdyosunda bir gün Ahmet abi Samira'yı getirdi. Yani Samira göğsümüze sığacak kadar böyle
2: küçük.
4: Küçücük. Gördüğüm en böyle tatlı bebeklerden bir tanesi. Şarkı 9-8'liktir. Ahmet abi de Samira'yı aldı, mix masasına doğru oturdular. Biz de Ahmet abiyle şarkıyı dinliyoruz. O esnada Samira, şimdi az önce çaldığı şarkıdaki kabiliyeti biz kaç yaşında fark ettik, onu anlatmaya çalışıyorum bu güzel kızımızın. 9-8'lik şarkıda senkop vurmaya başladı.
0: Hayda.
4: O bebek haliyle. Ben Ahmet abiye bakıyorum, Ahmet abi bana bakıyor. Gerçi o şaşırmadı, hani bizim Ahmet abiden bekleyeceğimiz bir kabiliyet Samira'ya
0: çocuğa.
4: Yani hani ben abi senkop vuruyor farkında mısın demeye başladım. Dolayısıyla şimdi bayram sabahı dinleyicilerimiz göremiyor ama Samira'nın müthiş güzel bir piyanoya yatkın parmakları var, maşallah diyeyim.
0: Maşallah.
4: İşte o parmaklarla da az önce Kill Me Softly'yi bize dinletti. Harikaydı.
0: İkinci bölümde de diğer o az önce sözünü geçtiğin, ettiğin şarkıyı dinleyeceğiz.
4: Evet, ikinci
0: zaten.
4: Bölümde de Biz Erkek Adam Derler'de dinleyeceğiz.
0: Şimdi o zaman şarkılardan konuşmuşken Yalnızlık Benim Eski Sevgilimi mi dinlesek, ne yapsak?
3: Dinleyelim.
4: Siz nasıl uygun görürseniz.
2: O çok popüler bir eser.
0: Yani gerçekten mi?
2: Gençlerden bilmeyen yok gibi onu.
0: Gerçekten. Yine cahilim ben işte. Neden? Genç değilim çünkü. Hadi dinleyelim bakalım.

0: Evet, bu Yalnızlık benim eski sevgilim. Neden girdi bu şeye, albüme?
1: Yalnızlık benim eski sevgilime biz yine Ahmet abiyle 95 yılında Tempophonics için kaydettiğimiz bir eser. Beklediğimizden çok daha fazla sevildi. Flamenco bir tınısı olan şarkı. Hala da bizim yaş grubumuz için bilinen, dinlenen bir şarkı. Jazzy Sessions'ın dışında olan, bu benim popüler müzik adına yaptığım bir çalışmaydı. Sağ olsun Ahmet abim düzenlemelerini ile ilgilendi. O dönem için iyi isimler. Erdin Şanyaylar gitardaydı. Mısırlı Ahmet perküsyondaydı. Rahmetli Cüneyt abimiz Cüneyt Sözen basını çaldı. Ve çok sevildi şarkı. Hala bugün dinlendiğini görüyorum. 30 sene öncesinin bir şarkısı bu kadar seviliyorsa.
0: Klasikleşmiş demek ki yani.
1: Benim için çok kıymetli bir şey.
2: Yeniden yaptık ama şimdi.
3: Bence yeni versiyonu yaptık. Şarkılar daha çok dinleniyor.
1: 90'lar
3: yeniler
1: popu.
3: Çok çabuk tüketiliyor. Tabii 90'lar
1: benim
3: zaten.
1: Benim için 90'lar popu.
0: Çok sihirli daha bir dönemdi o yani. Çok. Nasıl yani. Bir ben de pop dinlediğim bir dönemdi mesela. Bu arada. İlginç bir şey tabii.
2: Kızım da hala o yılları dinliyor. Tabii. O grupları dinliyor.
0: Yani ama tadı yani ne olduğunu bilemediğimiz bir sihir vardı.
2: 80'ler
0: yani.
2: 90'lar çok önemli. Yani.
0: Evet Gizem, sen bu müzik akımları hakkında neler düşünüyorsun? Türkiye dışında var mı dinlediğin keyifle?
3: Tabii ki, ben de 90'lar pop hepimiz gibi. Benim de sevdiğim, dinlediğim müzik alanı. Tabii daha çok türkü alanım türkü olduğu için türkü dinlemeyi daha çok seviyorum.
0: Özel hayat nasıl gidiyor peki?
3: İyi, çok şükür. Nasıl? Yaramazlık yok. Benim de küçük bir oğlum var, 8 yaşında. Yolum daha çok uzun ama. İlkokul macerasındayız.
0: O okul arası iyi mi?
3: Çok iyi.
0: Yani çünkü şey...
3: Erkek çocuklarını biliyorsunuz birazcık tutmak, zapt etmek zor ama alıştırmaya çalışıyoruz hala.
0: Yani şimdi benim kızım da 5. sınıfa gidiyor. İşte gelince erkekler şunu yaptı. Erkekler hiç susmuyorlar. Erkekler köşede şunu yapıyorlar diye sürekli onların
3: bizim şeyleri, de şu an o bana yumruk attı, o bana çelme taktı durumundayız. Biraz zorlu ama tatlı geçiyor çok şükür.
0: Ya erkek cinsi konusunda yani ben çok da gerekli görmüyorum. Olmasa da olurmuş gibi geliyor bana, biliyor musun? Yani o dünya daha güzel olabilirmiş gibi geliyor.
3: Bir yerde duymuştum. İnsan eğitiyorum demişti erkek çocuğu annesi. Gerçekten zorlu bir eğitim süreci. Çok, yani evet. Zor.
0: Gerçi pek çok sevdiğimiz insan da hep erkek. Yani şimdi Zülfü Livaneli'yi mi tartışalım ya, değil mi?
2: Zayrol'u mu tartışalım?
3: Yani.
0: Onu da analım keyifle, dertle.
3: Evet, sevgiyle.
0: Şimdi peki bu niye Nilüfer Belediyesi'nde engellediniz adamı?
2: Biz engellemedik. Onlar teklif vermişler.
1: Biz de cezi olarak başvurduk. Halim abi. Caz konseri olduğu için hani belki dedik. Yani cazvari bir şey yaptığımız için kabul ettiler ama Musa Hoca gerçeği var bu ülkede.
2: Caz konserine Musa Eroğlu davet edildi.
0: Yani işte bu iş çok hayatın olağan akışına uygun değil. Hukukçuların deyimiyle, tamam mı?
2: Hep iddia ederim. Musa Hoca blues gibi okuyor.
1: Katılıyorum.
0: Evet.
2: Acayip bir yorum.
0: Peki bir kayıtla mı başvurdunuz yoksa hayır mı? Başvurmadık dediniz, isim.
2: Hayır, biz başvurmadık. Direkt oradan bize ulaştı.
1: Halil abi biz başvurduk.
2: Onlar başvurmuşlar, biz başvurmadık. Çok
0: iyi. Yani söyleyecek bir şey bulamadım. Şu bayram sabahını zehir etmek istemiyorum.
1: Ben Musa Hoca'ya eğer bir yer verilmesi gerekiyorsa ben çok mutluyum. Benim adıma o gitsin.
0: Peki. Bayramdır.
1: Büyümdür.
0: Bayramdır sevgili dostlar. Ne yapalım? Biz gidelim. İkinci bölümde tekrar mı gelelim?
4: Evet, diyorsun. Gidelim gelelim. Birazdan ikinci bölümdeyiz.
5: Haldun Karabudak ve Emel Kamalı'nın hazırlayıp sunduğu Birebir devam edecek.

Diğer günlerden farklıdır bayram sabahları. İnce belli bardakta taptaze demli bir çay ve yanında sıcacık börek. Bayram sabahlarının vazgeçilmez geleneği. Bayrama özel hazırlanan koskocaman tepsilerde baklavalar. Şeker almak için kapı kapı dolaşıp bayram harçlığı bekleyen çocuklar. Tatlı bir telaş, bir koşturmaca içinde kolonya kokan sokaklar. Ev gezmeleri, hal hatır sormalar, el öpenlerin çok olsunlar ve daha neler neler. Bu bayramda da bizimle kalın, bayram coşkusunu bizimle paylaşın. Mutlu bayramlar.

0: birebir bayram sabahı ikinci bölümüyle devam ediyor. Biz yerimizi aldık.
1: Evet ama lütfen bunu yerimize aldığımız ve bayram sabahı yayın yaptığımızı söyleme.
0: Tamam söyleme.
1: Bilmesinler.
0: Tamam bilmesinler. Söyleme bilmesinler.
2: Umarım beğenirler.

0: Beğendik mi?
1: Umarım beğenmişlerdir.
0: Sen yaptığın işi beğendin mi?
1: Çok beğendim.
0: Şimdi bu şarkı bir geçmiş olan bir şarkı.
1: Tabii,
0: değil mi?
1: Tabii, çok kıymetli bir
0: yani
1: eser.
0: Yani onun için bu zorluk burada zaten. Sen kendi bestesi olsa alıp istediği gibi yerden yere vurabilir yani.
1: Kesinlikle.
0: Bir de alacağın tepkiler, o müziği zaten seven insanlar da ağzına geleni söylüyorlar.
1: Çok doğru söylüyorsunuz.
0: Nasıl tepkiler geldi?
1: Halime, ben bu kadar beğeneceklerini düşünmemiştim.
0: İsmin çok... bir doğru söyledi.
1: Evet. Tedirgin okudum şarkıyı. Çünkü herkesin hatırasında yeri olan eserler. Hı-hı. Bir Kapıldım Gidiyorum da var mesela bu Jazzy Sessions'ta. Hakikaten beğendiler çünkü özüne dokunmamaya çalıştık. Yorumu çok caza vurmadan ama melodiyi sabit tutarak elimizden geldiğince sadece ritimle oynayarak kendimizi ifade etmeye çalıştık. Çok da beğenildi. Eksik olmasınlar, iyi işi Türk dinleyicisi sahipleniyor.
0: Yükselir. Gerçekten yükselir yani. Önümüzdeki günlerde adından sıkça söz ettirecek belli yani.
2: Şey sordun ya hani Burak Bey'e yaptığın işi beğendin mi? Biz de Gizem'le yayın öncesi onu konuştuk.
0: Niye o Bey'di o Gizem?
1: Ben Burak. Daha yaşlıyım ya ondan. Gizem Hanım genç bir hanım. O yüzden.
2: Şimdi kızacaksın ama hemşirelik yapacağım
3: evet.
2: da.
0: Bir Kırşehirlice konuşun bakayım.
3: Ne arıyorsun ben? Şimdi... Ne arıyorsun sen ne arıyorsun dedim ben de.
1: Reyting tamam.
3: Barıştım gördün mü?
2: Evet.
0: Ya, hadi bakalım.
2: Bir şey söylüyordum. He, yaptığın işi beğenmek yani. İnsan yaptığı işi sevmese o işte o albümü ya da o şarkıyı ya da o türküyü yapar mı?
3: Yani yapmaz.
2: Yapmaz değil mi? Evet. Yani hani kendim için yaptım
3: tabii
2: dedin.
3: Tabii ki. Aynen ben
2: hani
3: onu söyledim.
2: Popüler olmak ya da işte çok ünlü
3: bir kaygım
2: olmak
3: yoktu. Evet, evet, evet. Kesinlikle. Yani istediğim bir şeydi. Yani Ahmet abimle zaten çalışmayı çok istiyordum. Hı. Nasip oldu.
2: Görürse başımı.
3: İnşallah. Benim içime sinen bir şey oldu. Hı. Yani konuştuğumuzda da söyledim. İnsanlar Hı. beğenirler, beğenmezler. Evet. Tabii ki saygı diyorum ama ben kendim için bir şey yaptım. Hani açtığımda dinleyip izlediğimde mutlu olduğum bir şey, dinlediğimde mutlu olduğum bir şey olduğu için ben çok büyük keyif aldım. Hani dediğiniz gibi yani bu işi hem sevdim hem gönül verdim hem de içime sindi. Yani bu bence daha kıymetli. Yani insanların beğenmesi çok kıymetli ama dediğim gibi kendim için en güzelini yaptım diye düşünüyorum.
2: Tebrikler. İkinci
3: İnşallah.
2: Eser gelecek
3: İnşallah.
2: Galiba değil mi?
3: Yakın evet, evet. Yakın zamanda Ahmet abimle
4: evet.
3: yine. İşler yapacağız.
4: Planlarımız var yine.
0: Var mı?
3: Evet. evet.
0: Tabii kendisi için yaptığı için bir yerde yüklememişsiniz de siz bunu değil mi? Evde dinliyor sadece.
3: Hayır tabii ki de yani. Olur mu? Tabii ki insanlar
4: aslında.
3: Dinlesinler, sevsinler istedim.
0: Tabii,
3: yani bir
0: tabii.
3: de
2: zor bir türkü
3: evet,
2: seçmişsin.
3: Zor bir türkü seçtik değil mi Ahmet
4: evet,
3: abi?
4: Evet onu bayağı hatta konuştuk. Niye bu kadar zor türkü seçiyorsun? Biraz daha işte insanların dinle dolaşabilecek bir şey. Yok dedi ben bunu yapacağım.
3: Evet.
4: Yani kendim için yapacağım.
3: Evet dedi. Kesinlikle. Kırşehir türküsü olsun dedik. Klibi de Kırşehir'de çektik. Yine hem memleketimizi tanıtalım hmm. istedik.
0: Tabii, tabii, tabii.
3: Tarihi bir yerinde çektik.
0: Neresi orası?
3: Bir kervansaraydı. Tarihi bir kervansaray. Bir de köprüsü vardı. Sevgili Özcan İşbil yönetmenliğinde.
0: Eyvallah.
3: Böyle soğuklarda çektik ama çok keyifliydi. Güzeldi bizim için.
0: Bir köprüsü var. Bir şeyi başka bir yeri yok zaten.
3: Aynen başka bir yer olmayınca.
2: Nasıl yani?
0: Onları tanıtalım dedik. Zaten Kırşehir'de ama, çekilen bütün klipler orada çekilir.
3: Şey,
0: biz de orada çektik.
3: Ama defa bir şey söyleyeyim mi? İlk defa ben çektim evet. Kervansaray'da klip. Zorlu bir süreçti. Orayı işte hani izin alabilmek bizim için zorlu Hı-hı. geçti. İlk defa biz çektik. Bir şeye vesile olup benim arkamdan bir sürü insan çekti. Yani bu kıymetli bir şey oldu bence. İşte TRT gitti. İşte başka sanatçı arkadaşlar gittiler. Ama ilkini biz yaptığımız için ayrıca da bir gururluyum yani.
2: İşte bir gün ben de yaparsam Ahmet abiyle bir türkü ben de orada çekeceğim.
3: İnşallah. Tabii
0: İnşallah
3: işte.
0: O kadar. O zaman şu dramanın köprüsüne gidelim. Hazır bunlar köprü kervansaray demişken Ahmet'ciğim. Bakalım Ahmet'in köprüsünde neler ne var ne yok.

0: zaten.
1: Evet, drama köprüsünün bir de Ahmet Özgül yorumunu dinledik. İçinde de klavyeleri kim çalıyordu acaba?
2: Klavyeleri Samira çaldı. Davulları Serenat, büyük kızım, çaldı. Ortanca kızım da bana küstü. Bir tek diyorum, profesyonel olarak müzikle uğraşan benim.
1: Evet.
2: Ben yokum dedi. Ama o Antalya'daydı. Yapacak bir şey yok. Orada yaşıyor çünkü.
1: Ama yani hemen atlar gelirdi yani. Haklı söylemiş.
2: Yok, gelemiyordu. Ama onunla özel bir şey yapacağız, konuştuk. Ama sözüm var.
1: O zaman bir de benim albümüm olacaktı, albüm sanki.
2: Kendisi çalsın. Flütçü. Güzel de flüt çalıyor. Orada konservatuvarda hocalık yapıyor. Büyükşehir Belediyesi konservatuvarında.
1: Abi, memleketi parsel parsel.
3: Vallahi ne kadar güzel bir zenginlik bu böyle.
4: Maşallah.
3: Vallahi uzun çok kıymetli. Versin. Çok.
1: Evet. Ama gerçekten kız çocuğu çok değerli bir şey. Bir de böyle üç tane olması daha da değerli bir şey tabii.
0: Şey derlermiş ya, cennetlik üç kızı olan.
1: Vallahi.
0: Ahmet abi, garantiledim.
2: Bakacağız.
1: Ama evden erken çıkamaz asla yani.
0: Evet.
1: Hep beraber bir yere gidiyor olursa hiç çıkamaz.
0: Hiç çıkamaz.
1: Ağzına sağlık Ahmet. Bu senin başka bir şeyler söylüyor musun bugünlerde, üstünde durduğun bir şey var
2: ya
1: mı?
2: Ya var aslında, planladığım bir şeyler var da biliyorsun terzinin kendine ayrı yok, söküğü bitmez.
1: Çok peki yoğun şey, için. Bunun gibi türküler mi olacak yine Ayvesta falan mı?
2: Bunun gibi yine bir türkü var. İlk okuduğumda, ilk defa seslendiğim eserde yine Burak Aydos'un Beni Verme Ellere eseriydi.
1: Evet, onu biliyoruz, evet.
2: Onunla başlamıştım.
1: Güzel beste yapıyor yani.
4: Çok teşekkür ederim.
1: Zaten kıskanç insanlar iyi beste yapar. Gizem, bu havayı bir dağıtalım mı biz?
0: Atalım, dağıtalım tabii ki.
1: Burada şimdi bir faciaya sebep olmayalım. Evet. Bayram bayram.
0: O zaman
1: ne zaman? Nereye gidiyoruz şimdi yine?
3: Bahçe duvarından açtım.
0: Kırşehir'e gidiyoruz.

0: Elinize sağlık.
1: Teşekkürler. Yani böyle bayram sabahı bayram sabahı bu iki türküyü İzem canlı canlı okudu yani.
2: Ağzına evet. Sağlık, harika.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Öyle birileri gibi playback getirip de kaçma.
0: Ne mutlu bana.
1: Onlar kendilerini biliyorlar tamam. Değil mi Ahmet? Burak baştan çok keyifliydi ama bayram herhalde zehir oldu.
2: Yok abi.
1: Kızmıyorsun değil mi?
2: Hayır rica ederim. Siz büyümüşsünüz. Abimizsiniz.
1: Emsali babacım. Sen mi çıkınca bekle bakayım burada. Vallahi yok ya. Sen bir şeyler çalıyor musun?
2: Ben çalıyordum. Konservatuvarda kontrbas bölümünde okuyordum ben. Attılar beni.
1: Niye?
2: Müziğe karşı kabiliyetsiz oldum görünce.
0: Nasıl?
1: Yok artık. Neden attılar? Başka bir şeydir o ya.
2: Yok 1987'de abi.
0: Gerçekten.
2: Tabii. Klasik müziğe karşı ilgim olmadığı gerekçesiyle. Sonra ben devam etmedim ama.
1: Bunu nasıl söylediler? Nasıl dile getirdiler?
2: Bilmiyorum. Annem öyle demişler. Hani, oğlumuzu yormayalım.
1: Evet.
2: Diye.
1: Ya bu çocuklara bir klasik müzik eğitimi çok zor bir şey zaten. Yani Görkem de benim oğlan da öyle işte ortaokuldan itibaren Bilkent'i bitirdi. Gitti keman. Yani bu kemandan herhalde çocuk nefret etti zaten. Bitirdikten sonra da hiç elini almadı artık. Gitarıyla hayatını devam ettirdi. Yani çok zor bir şey.
2: Benim hocam çok sertti. Harun abi.
1: Türk müydü?
2: Türktü. Çok disiplinli, çok sert. Sert derken yani işini çok seven bir insandı. Ben de o ışığı göremedi diyelim. Ona da haksızlık etmek istemiyorum. Çok kıymetli bir müzisyen
1: ya
2: çünkü.
1: Ama müzisyenlik başka. Öğretmen biraz da o ilişkiyi kurabiliyorsa öğrencisiyle iyi öğretmendir zaten.
2: Pek benden haz etmedi diyeyim ben size.
1: Seni de bir Ece sevmiş.
2: Sağ olsun, eksik
1: o ses,
2: olmasın.
1: Burak'ın kafasını duvarlara vurduğu bir ses.
2: Abi şöyle izah edeyim ben
1: ama
2: de sonra.
1: Ama güzel malzemeymiş yani.
2: Gitarla devam ettim.
3: Gitarla devam etti ama sadece mi'den çalabildiği için bütün besteler hep mi.
2: Şimdi gereksiz pozisyonlar basıyorlar abi.
1: Değil mi? Ne gerek var?
2: Halbuki 5 ana akorla
1: evet.
2: Bütün eserleri çalmak mümkün. Ben ara verdiğim için diğer akorlara gücüm yetmedi. Ama kendi söylediği eser dahil bu bahsettiğimiz 4 ana akorla yazıldı.
1: O zaman abi bunun üzerine bize ölçek adam derleri bir dinleyelim mi?
2: Dinleyelim.

0: Bu kimin bestesi?
1: Bunun da söz müziği bana ait. Hikayesi de zamanında çekilmiş bir film var. Sayın Rahmetli Ayhan Işık'ın oynadığı Sayılı Fırtınalar diye. Eski İstanbul kabadayılarını anlatan siyah beyaz 1960'larda çekilmiş bir film bu. Bu şarkıyı ben kaleme aldığımda filmi izlemiştim. Bir de Yeni Türkü'nün müziği Yunan komşularımızdan gelen Haber Uçtu Devlete de 5 evet. Yıl Yattım Hapiste diye bir şarkıları vardır meşhur. Ben bu ikisinden çok etkilenmiştim. Sonra şimdi dinlediğimiz eseri yazdım 9-8'lik. Burada da bir eski İstanbul kabadayısının başından geçen bir hikayeyi anlatıyor. Aslında biraz da erkeklerle çok hafif bir maytap geçme durumu var. Çünkü işte takarız belimize altı patlar kıyamet. Hani kim belini onu taksa o cesareti gösterir babında bir şarkıdır. Ama bu da çok sevildi. Hatta Eşref Saati diye bir dizi var. O dizinin de jeneriğidir aynı zamanda.
0: Çok iyiymiş. Yani demek ki memleketin müzik haritasına epey bir şey takmışsın.
1: Evet.
0: İğne takmışsın yani. O yer belirlemek için takarlar ya.
1: Taktım. Ben ASC'de doğup büyüdüğüm için müzikal anlamda evet. söylüyorum. Ben burada bizim öz müziğimiz yani türkülerle harmanlandım. Ama burada öyle enteresan kayıtlar yapılıyor ki siz de bilirsiniz. Virtüözitesi çok yüksek müzisyen büyükler burada gelip Semai Longalardan da kayıt yapıyorlar.
0: Evet evet.
1: Türk sanat müziği
0: sanatçıdan bahsediyor herhalde.
2: Caz kayıtları.
1: Caz kayıtları yaptı ki abim de caz müzisyeni. Evet. Yani kökeni caza ait. Dolayısıyla burada o kadar çok şey yaşadım ki bu benim müzikal zenginliğime yansıdı. Dolayısıyla hani her türlü şarkı itinayla bestelenir. 9-8'lik pop, balat, alaturka.
3: Miden.
1: Ama mi olmak kaydıyla.
0: Abi şeyleri var yani Türkan Şoray kanunları yok mu onun da kanunları var. Evet. Bu kadar yani.
1: Her yerde miden söyleyebiliyorum mesela.
0: Yani mi tonun mi abi? Bence tescil ettir. Yani şey oluyor yaprak sarması da coğrafi işaret. Mi akor kardeşim bu adamındır evet. ya.
1: Hiçbir müziğini yormuyorum. Hangi akor diyor? Mi'den basıyoruz diyorum. Söylüyorum. Sesim ona uygun.
0: Bir de herhalde geleneksel müziğe de yatkın. Biz de nereden? Doğal. Tamam. Tamam. O zaman sana üzücü bir haberim var. Yani sanıyorum şeyi yalnızlık benim eski sevgilimi veremeyeceğiz bu yayında.
1: Canımız
0: sıkıntılı diye. Bir kaç dakika daha bayram sohbeti yapıp başımda altın tacımla İzem'in güzel parçasıyla bitireceğiz. Çeremiz çok düştüğü için yaptık bunu yani.
1: İyi yaptık.
3: Çok güzel oldu.
0: Bu başımda altın tacım tabi belalı bir türkü ama gerçekten olağanüstü. Benim de ilk albümde vardı evet. hatırlarsın. Adil'in zurnalarıyla evet. yapmıştık o çok güzel.
2: Şimdi kim de Buğra çaldı.
3: Buğra çaldı evet.
0: O zaman Buğra daha yoktu. Tedavide çıkmamıştı.
2: Yani inanılmaz bir yetenek oldu.
0: Evet ya. Yani umarım çabuk sabanda harcanmaz değil mi ya?
2: Sanmıyorum.
3: Bence de yani çok
2: yetenekli. Kişiliğinden dolayı o belli oluyor.
3: Evet.
2: Çok iyi.
0: Yani umarım öyle gider hep.
3: Hani dün de konuştuk ya şey için konuştuk Alper için kişilik ve enstrüman ve onu duyguya yansıttığında müzik anlamında müzikal anlamda hakikaten bir yerde oluyorsun ismin duyuluyor var oluyor umarım bu müzisyenlerimiz de sonuna kadar var olurlar. O zaman bayram mesajını ya da söylemek istediklerini alalım konuklarımızın süremiz daralıyor.
0: Haydi bakalım.
3: Burak ne der?
1: Canımızı sıkan bir sürü gelişme oluyor. Hem dünyada hem ülkemizde şu bayram sabahı hiçbirini düşünmeden sevdikleriyle sevildikleri bir bayram geçirsin diliyorum tüm dinleyicilerimize.
4: Ben de katılıyorum. Dilek. Öncelikle sağlık, huzur. İnşallah nicelerini görelim sağlıkla. Güzel bir gelecek diliyorum tabii ki. Mutlu bayramlar.
2: Büyüklerin ellerinden küçüklerin gözlerinden öperek bayramlarını kutluyorum.
0: Samira'yı en sona bırakalım.
4: İyi bayramlar diliyorum.
0: Mutlu bayramlar diliyoruz. Lütfen büyük aile sofralarının etrafında toplanın ve tadını çıkarın. Son söz Samira'nın.
5: Herkese iyi bayramlar, iyi gelecekler, sağlık, mutluluk. Her şey güzel olsun.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 27 Mayıs Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Kütahya, Bursa'nın güneyi ve Balıkesir'in doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Balıkesir 29, Bilecik 26, Bursa 28, Çanakkale 29, Edirne 31, İstanbul 27, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya 30, Tekirdağ 26, Yalova 28 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla güney ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Denizli çevreleri, Uşak ve Afyonkarahisar'ın güneyi ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 23, Aydın 34, Denizli 30, Kütahya 25, İzmir 30, Manisa 31, Muğla 27, Uşak 25 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla iç ve doğu kesimleri çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile akşam saatlerinden sonra Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 33, Antalya 30, Burdur 25, Hatay 31, Isparta 26, Kahramanmaraş 30, Mersin ve Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla güney ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Niğde, Konya'nın batısı, Kayseri'nin güneyi ve Ankara'nın kuzeyi ile Çankırı'nın kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray ve Ankara 25, Çankırı ve Eskişehir 26, Karaman 24, Kayseri 25, Kırıkkale 27, Kırşehir ve Konya 24, Nevşehir 22, Niğde 24, Sivas ve Yozgat 22 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Kastamonu çevreleriyle Bolu'nun güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 27, Bolu 26, Düzce 28, Karabük 27, Kastamonu 26, Zonguldak 22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Gümüşhane ve Bayburt çevreleriyle Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 27, Artvin 21, Bayburt 22, Çorum ve Giresun 24, Gümüşhane 23, Ordu 24, Rize 23, Samsun 24, Sinop 25, Tokat 25, Trabzon 22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Erzurum çevreleri ile Erzincan'ın kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 21, Ardahan 17, Bingöl 26, Bitlis 20, Elazığ 26, Erzincan 24, Erzurum 20, Hakkari 23, Iğdır 27, Kars 19, Malatya 26, Muş 24, Tunceli 25, Şırnak 26, Van 19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman, Batman, Diyarbakır ve Gaziantep 30, Kilis 31, Mardin 28, Şanlıurfa 32, Siirt 27 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Opasinop arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve kuzeydoğudan 2 ila 4, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, güneyinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneyden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, batısında kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Şehit aileleri, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Edirne Kapı Şehitliği'nde yakınlarının kabirlerini ziyaretlerde bulundu. Bayram namazının ardından sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliğe gelmeye başlayan aileler, yakınlarının kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okudu, dualar etti. Şehit mezarlıklarındaki çiçekleri sulayan aileler, yanlarında getirdikleri bayram çikolatalarını ve lokumları da diğer ziyaretçilere ikram etti. Zaman zaman duygusal anlar yaşayan aileler, birbirlerine sarılarak teselli bulmaya çalıştı. Şehit Gökhan Kılıç'ın babası Halis Kılıç, canlarından bir parçayı vatan için toprağa verdiklerini söyledi. Şehit aileleri olarak hem üzgün hem gururlu olduklarını belirten Kılıç, "Vatanımız sağ olsun" ifadesini kullandı. Adana Fen Lisesi öğrencileri tasarladıkları sualtı aracı fırtınayla Haziran'da Kanada'da düzenlenecek Materov Sualtı Sistemleri Yarışması dünya finallerinde birincilik mücadelesi verecek. 60 metre derinliğe kadar inebilen araç nesneleri sınıflandırıp robotik kollar aracılığıyla toplayabiliyor. Bu yılın Ocak-Nisan döneminde elektrikli ve hibrit araç satışları 149.333'e ulaştı. Söz konusu dönemde benzinli otomobil satışlarında %17,9, dizellerde %32,7 ve otogazlı otomobillerde %27,5 düşüş gerçekleşirken hibrit otomobil satışları %6,2, elektrikli otomobil satışları %27,5 arttı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın yurt genelindeki çalışmaları sonucunda 11 Şubat-21 Mayıs 2026 tarihler arasında çeşitli suçlardan aranan 66.089 kişi yakalandı. Yakalananlardan 65.484'ünün 0 ila 5 yıl, 360'ının 5 ila 10 yıl, 245'inin ise 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Kurban Bayramı dolayısıyla araçlarıyla seyahate çıkmaya hazırlanan vatandaşların yetersiz bakiyeyle yapabilecekleri geçiş ihlaline ve 15 günlük yasal süreç sonrası uygulanacak idari para cezalarına maruz kalmamaları için hızlı geçiş sistemi bakiyelerini kontrol etmeleri gerektiği hatırlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımına yönelik olarak 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırı dosyasının faili meşhur suçlar araştırma dairesi tarafından yeniden incelendiğini ve dosyaya ilişkin kanun yararına bozma kararı alındığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ituri, Kuzey Kivu, Güney Kivu ve Tanganyika bölgelerinde yaklaşık 10 milyon kişinin açlıkla karşı karşıya olduğunu söyledi. Ve son olarak spor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye ile aynı grupta yer alan Amerika Birleşik Devletleri milli takımının kadrosu açıklandı. Teknik direktörlüğünü Mauricio Pochettino'nun yaptığı Amerika Birleşik Devletleri D grubunda Paraguay, Avustralya ve Türkiye ile karşılaşacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikametinde 4. ve 5. kilometreleri trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Yedisu Kavşağı Mercu-Erzurum yolunun 2 ve 4. kilometrelerinde Karasu Köprüsü bakım onarım çalışmaları nedeniyle Erzurum istikametinde sağ şerit kapatılmıştır. Ulaşım sol şeritten sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işlemi, karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz. Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajını aktarıyoruz.
2: Aziz milletim, sevgili kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Rabbimizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bizleri sağlık ve sıhhat içinde huzuru kalple bir bayrama daha eriştiren Cenab-ı Allah'a hamdolsun diyorum. Bu kutlu günlerin ülkemiz, aziz milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Kestiğiniz kurbanların, ettiğiniz duaların, yaptığınız hayır ve hasenatın hak katında kabul olmasını, inşallah ecirlerinizi artırmasını diliyorum. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime, şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor, Kurban bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabbim bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun niyazında bulunuyorum. Kurban bir ibadet olmanın yanı sıra kelime anlamı itibariyle aynı zamanda yaklaşma, yakınlaşma, yakın olma demektir. İnanıyorum ki her bir vatandaşımız gerek eş, dost ve akraba ziyaretleriyle, gerekse yardım ve dayanışma faaliyetleriyle bu ruh şölenini en verimli surette değerlendirecek. Böylece hem Allah'a yaklaşmış hem de birbirine daha sıkı bağlarla kenetlenmiş olacaktır. Şayet muhabbet ve diğer gamlığın gönülleri sarıp sarmaladığı bu mübarek günleri hakkıyla idrak edebilirsek, işte o zaman kardeşliğimiz güçlenecek, darlığın yerini ferahlık, dargınlığın yerini kucaklaşma alacaktır. Duam ve beklentim, bu bayramın da kalplerin yumuşamasına, küskünlerin barışmasına, kırgınlıkların giderilmesine ve sıkılı yumrukların tamamen açılmasına vesile olmasıdır. Aziz milletim, İslam alemi olarak bir huzur iklimine kavuşmanın sevincini yaşarken, öte yandan bölgemiz ve dünyamız stres düzeyi yüksek bir dönemden geçiyor. İsrail ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor. Yine İsrail'in tahrik ve tertipleriyle tetiklenen savaşın menfi etkileri enerjiden tarıma, ticaretten ulaşıma, ekonomiden güvenliğe birçok alanda hissediliyor. Bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye ekonomisiyle, altyapısıyla, tecrübeli kurumları, liyakatli kadrolarıyla, en önemlisi tahkim ettiği iç cephesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor. Eleştirilere ve engellemelere rağmen 23 yıldır yürüttüğümüz politikaların semeresini başta savunma sanayimiz olmak üzere her alanda topluyoruz. 238 milyar dolardan 1,6 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğü, 36 milyar dolardan 276 milyar dolara çıkan yıllık ihracatı, 248 milyon dolardan 10 milyar doları geçen savunma ve havacılık ihracatı ile Türkiye dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazmaktadır. Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ülkemizin istikbaliyle bölgemizin istikrarı açısından taşıdığı stratejik değer bugünlerde daha iyi anlaşılan terörsüz Türkiye süreci bunlardan biridir. Sınırlarımız içinde huzur ve güvenliğin güçlenmesine, sınırlarımız dışında emperyalist oyunların bozulmasına katkı sunan bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz. Türkiye'ye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır. Sapasağlam hızla yola devam ediyoruz. Bu düşüncelerle Kurban Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için bir kez daha hayırlar getirmesini diliyorum. Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan kardeşlerimizin dua ve ibadetlerini Rabbim kabul buyursun diyorum. Bayramda seyahat edecek vatandaşlarımızdan hız limitlerine ve trafik kurallarına uymalarını özellikle istirham ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, aileleriniz ve sevdiklerinizle birlikte huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmenizi diliyorum. Bayramınız mübarek olsun. Kalın sağlıcakla.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajını aktardık.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
3: En havalı radyo olan meteorolojinin sesinden sizlere sesleniyoruz. Bugün sizler için buğday taneleri ve satranç tahtası hikayesini seçtik. Umarım siz de bizim kadar seversiniz. Bir zamanlar Çin'de satranç oynamayı seven ve satranç oyununu iyi oynayan, ziyaretçilere meydan okuma alışkanlığına sahip bir kral varmış. Kral bir gün ülkesinde seyahat eden bilge bir satranç oyuncusunun olduğunu duymuş ve hemen onu sarayına davet etmiş. Satranç oynama konusunda da ona meydan okumuş. Tüm hayatı boyunca seyahat ettiği ülkelerde sürekli satranç oynayan bilge ziyaretçi, kralın davetini ve meydan okumasını kabul etmiş. Rakibini motive etmek isteyen kral, bilgeye, "Kazanırsan dile benden ne dilersen," demiş. Bilge satranç oyuncusu, mütevazi bir şekilde kraldan satranç tahtasının tüm kareleri için, birinci kare için bir tane, ikinci kare için iki tane, üçüncü kare için dört tane, beşinci kare için de sekiz tane olmak üzere, her bir kare için bir öncekinin iki katı olacak şekilde buğday tanesi vermesini istemiş. Kral bu mütevazi isteği biraz küçümseyerek, "Neden benden böyle küçük bir istekte bulunuyorsun? Daha iyi şeyler isteyebilirsin," demiş. Ama bilge, "Bu bana yeter efendim," demiş sakince. Kral da bilgenin isteğini kabul etmiş. Oyunu kaybeden ve sözünün eri olan kral, satranç tahtasının karelerine koyulmak üzere bir torba buğday getirilmesini emretmiş. Sonra buğday tanelerini ilk karede bir tane, ikincisinde iki tane, üçüncüsünde dört, dördüncüsünde sekiz tane olacak şekilde dizerek yerleştirmeye başlamış. Buğday ödemesinin katlanarak büyümesinin ardından kral hızlı bir şekilde vaadini yerine getiremeyeceğini fark etmiş. Çünkü kral yaptığı hesapta 22. karede yaklaşık 1 milyon tane buğday, 44. karede yaklaşık 1 trilyon tane buğday koymak zorunda kalacağını görmüş. Ve bu hesapla kralın 64 kare için toplamda bilgeye sayısız buğday tanesi vermesi gerektiği ortaya çıkmış. Bu miktardaki bir buğdayın yaklaşık 1199 milyar ton buğdaya karşılık geldiği hesaplanmış. Bu miktarı bırakın, o dönemdeki Çin'in buğday üretimini şu andaki tüm dünyanın buğday üretimi dahi karşılayamayacaktır. 2019 yılındaki dünyadaki toplam buğday üretimi 781 milyon ton olduğu göz önüne alındığında, kralın bilgeye olan buğday borcu tüm dünyadaki yıllık buğday üretimi yaklaşık 1,5 katı. İşte kral o zaman anlamış bilgeye niçin bilge denildiğini. Bazen bilge cevaplar o kadar güzeldir ki farkında olmadan kültürümüzü ekleriz. Gittiğimiz her yerde bu hikayeleri anlatırız. Mahatma Gandhi ve efsanevi cevapları da vardır. Mahatma Gandhi Londra'da hukuk okurken Peter soyadlı, kötü niyetli ve kibirli bir hocası varmış. Gandhi onunla her karşılaştığında hiç boyun eğmemiş. Hep dik durmuş ve ona yanıt verirken de gururluymuş. Bir gün Peters üniversite kantininde bir şeyler atıştırırken Gandhi tepsisini alıp yanına oturmuş. Hocası kibirli bir ifadeyle şöyle demiş: "Gandhi, anlamıyor musun? Hiçbir zaman bir domuz ve bir kuş yan yana oturamaz." Gandhi, "Sakin olun hocam, ben uçuyorum öyleyse" deyip bir başka masaya geçmiş. Profesör Peters öğrencisinin kendisini domuz yerine koymasına çok içerlemiş. Bunun acısını çıkarmak amacıyla da yapacağı sınavda ona bir ders vermek istemiş ama Gandhi soruların hepsini doğru cevaplamış. Sıra can alıcı soruya gelmiş. "Gandhi, yolda yürürken iki çanta görüyorsun. Biri akıl, diğeri para dolu. Hangisini alırdın?" Gandhi tereddütsüz cevap vermiş: "Para olanı hocam. Ben senin yerinde olsam diğerini alırdım. Sence de öyle olması gerekmez mi?" Gandhi, "Herkes ihtiyacı olanı alır efendim" demiş. Profesör öyle kızmış ki sınav kağıdını aptal yazıp Gandhi'yi kağıdı uzatmış. Gandhi bir yere oturup birkaç dakika düşündükten sonra profesöre dönüp şunları söylemiş: "Kağıda imzanızı atmışsınız ama bana bir not vermemişsiniz. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar kulağınız hikayelerde ve bizde olsun efendim."
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

0: bayramınız kutlu olsun. Büyüklerimizi, kimsesizleri, dostlarımızı unutmayalım. İyi bayramlar Türkiye.
1: Edirne'den Ardahan'a,
0: İzmir'den Van'a,
1: Adana'dan Samsun'a,
0: tüm Türkiye, bayramınız kutlu olsun.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre akşam saatlerine kadar Aydın ve Denizli çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre akşam saatlerine kadar Aydın ve Denizli çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Perşembe günü İç Ege ve göller yöresinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar yerel kuvvetli olacağından oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Perşembe günü İç Ege ve göller yöresinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar yerel kuvvetli olacağından oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Gök gürültüsü nedir?
3: Şimşek kanalı boyunca görülen elektrik boşalması nedeniyle ısınarak hızla genleşen ve İyonize olan gaz tarafından yayılan, keskin, gürleme gibi sese verilen addır.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Perşembe günü Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar yer yer yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Perşembe günü Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar yer yer yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre akşam saatlerine kadar Aydın ve Denizli çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre akşam saatlerine kadar Aydın ve Denizli çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde bölge geneli parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale hariç sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Balıkesir 13-30, Bilecik 14-25, Bursa 16-29, Çanakkale 17-28, Edirne 17-31, İstanbul 17-26, Kırklareli 17-29, Kocaeli 17-28, Sakarya 15-29, Tekirdağ 17-26, Yalova 17-25 derece. Ege bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, İzmir hariç bölge geneli yağışlı geçecek. Yağışlar Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Afyonkarahisar 13-20, Aydın 18-31, Denizli 17-28, Kütahya 12-24, İzmir 19-30, Manisa 18-30, Muğla 13-26, Uşak 13-21 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Antalya hariç bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinde Isparta ve Burdur çevreleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde yerel kuvvetli olacak. Adana 18-30, Antalya 19-28, Burdur 13-23, Hatay 18-28, Isparta 12-23, Kahramanmaraş 18-31, Mersin 21-28, Osmaniye 18-28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinde Ankara, Kırıkkale, Çankırı çevreleriyle Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Aksaray 12-24, Ankara 14-25, Çankırı 12-26, Eskişehir 13-23, Karaman 12-24, Kayseri 10-20, Kırıkkale 15-26, Kırşehir 11-23, Konya 12-24, Nevşehir 10-19, Niğde 13-20, Sivas 10-19, Yozgat 12-21 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Bartın 14-28, Bolu 13-24, Düzce 15-27, Karabük 13-26, Kastamonu 10-22, Zonguldak 16-22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 14-28, Artvin 11-27, Bayburt 7-20, Çorum 13-25, Giresun 16-24, Gümüşhane 10-23, Ordu 16-24, Rize 15-24, Samsun 17-24, Sinop 16-25, Tokat 13-26, Trabzon 16-24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Malatya çevreleri, bölgenin kuzey ve batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 9-22, Ardahan 4-20, Bingöl 12-25, Bitlis 8-21, Elazığ 14-25, Erzincan 12-22, Erzurum 7-18, Hakkari 12-25, Iğdır 14-30, Kars 7-20, Malatya 13-24, Muş 10-24, Tunceli 11-25, Şırnak 15-29, Van 8-21 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 17-31, Batman 14-31, Diyarbakır 14-30, Gaziantep 17-31, Kilis 20-30, Mardin 18-30, Şanlıurfa 20-33, Siirt 15-29 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneydoğudan, Samanla güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 yer yer 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de batı ve güneybatıdan, kuzeyinde sabah saatlerine kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve güneybatıdan, zamanla güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan, zamanla doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Şehit aileleri, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Edirne Kapı Şehitliği'nde yakınlarının kabirlerini ziyaretlerde bulundu. Bayram namazının ardından sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliğe gelmeye başlayan aileler, yakınlarının kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okudu, dualar etti. Şehit mezarlıklarındaki çiçekleri sulayan aileler, yanlarında getirdikleri bayram çikolatalarını ve lokumları da diğer ziyaretçilere ikram etti. Zaman zaman duygusal anlar yaşayan aileler, birbirlerine sarılarak teselli bulmaya çalıştı. Şehit Gökhan Kılıç'ın babası Halis Kılıç, canlarından bir parçayı vatan için toprağa verdiklerini söyledi. Şehit aileleri olarak hem üzgün hem gururlu olduklarını belirten Kılıç, "Vatanımız sağ olsun" ifadesini kullandı. Adana Fen Lisesi öğrencileri tasarladıkları sualtı aracı fırtınayla Haziran'da Kanada'da düzenlenecek Materov Sualtı Sistemleri Yarışması dünya finallerinde birincilik mücadelesi verecek. 60 metre derinliğe kadar inebilen araç nesneleri sınıflandırıp robotik kollar aracılığıyla toplayabiliyor. Bu yılın Ocak-Nisan döneminde elektrikli ve hibrit araç satışları 149.333'e ulaştı. Söz konusu dönemde benzinli otomobil satışlarında %17,9, dizellerde %32,7 ve otogazlı otomobillerde %27,5 düşüş gerçekleşirken hibrit otomobil satışları %6,2, elektrikli otomobil satışları %27,5 arttı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın yurt genelindeki çalışmaları sonucunda 11 Şubat-21 Mayıs 2026 tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan 66.089 kişi yakalandı. Yakalananlardan 65.484'ünün 0 ila 5 yıl, 360'ının 5 ila 10 yıl, 245'inin ise 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ituri, Kuzey Kivu, Güney Kivu ve Tanganyika bölgelerinde yaklaşık 10 milyon kişinin açlıkla karşı karşıya olduğunu söyledi. Ve son olarak spor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye ile aynı grupta yer alan Amerika Birleşik Devletleri milli takımının kadrosu açıklandı. Teknik direktörlüğünü Mauricio Pochettino'nun yaptığı Amerika Birleşik Devletleri D grubunda Paraguay, Avustralya ve Türkiye ile karşılaşacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikametinde 4. ve 5. kilometreleri trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Yedisu kavşağı Merci-Erzurum yolunun 2 ve 4. kilometrelerinde Karasu Köprüsü bakım onarım çalışmaları nedeniyle Erzurum istikametinde sağ şerit kapatılmıştır. Ulaşım sol şeritten sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işlemi, karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel. Dönecek bir evinin olması da. Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan, biz bir şey demeyelim. Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

0: biliyor muydunuz?
1: Sinirlenmek bir hastalık mıdır? Eskiden düşünce ve duyguların merkezinin kalp olduğu sanılırdı. Kalbin anatomik yapısına pek benzemese de kalp simgesi İskambil'de kupa, hala sevmek kelimesinin sembolü olarak kullanılmaktadır. Oysa bugün bilincin, içgüdülerin, vücudun bütün hareketlerinin, tepkilerinin ve duyguların beyinde oluşup biçimlendiğini biliyoruz. Duyu organlarımız sadece aracıdırlar. Gözlerimizle bakar ama beynimizle görür ve anlarız. Kulağımızla dinler ama beynimizle işitiriz. Beynimizle güleriz, beynimizle sinirleniriz. Anatomik değil de ruhsal anlamda sinir, herhangi bir durum veya olay karşısında duyulan ruhsal gerginlik diye tanımlanır. Sinir krizi ise çok şiddetli bir heyecanın veya bunalımın etkisiyle davranışlarını denetleyemeyen ve bunu bağırma, ağlama, gülme gibi tepkilerle ortaya koyan bir kişinin durumudur. Genel anlamda sinirli olma durumunu sinir sistemi hastalığıyla karıştırmamak gerekir. Sinir hastası, sinir sisteminde dengesizliği olan kimselere denilir. Bu dengesizlik bazı fonksiyonel bozukluklara da yol açar. Kişiyi hastalık hastası yapar. Hastada aynı zamanda şiddetli yürek darlığı, kolay heyecanlanma, ruhsal dengesizlik görülür. Çoğunlukla da bütün bu belirtiler birbirleriyle karışırlar. Sinirlilik ise belirli bir hastalık değildir. Genellikle çocuklukta yaşanan kötü şartlardan ileri gelen ve yetişkinlikte de devam eden bir çeşit hırçınlık halidir. Her ne kadar toplumda zaman zaman olumlu bir özellikmiş gibi algılanıyor ve insanlara hükmetme aracı olarak görülüyorsa da, hatta kimi yöneticiler bu amaçla sinirlenmiş rolünü oynuyorlarsa da, sinirlilik zamanımızda alkolizm gibi toplumsal bir hastalıktır. İnsanlar genellikle sinir yerine asap kelimesini kullanırlar. Asap Arapça, aşap kelimesinden gelmiş olup sinirin çoğulu anlamındadır. Bu konudaki uzmanlara hala birçok yerde asabiyeci denilir. Ancak asap sözcüğünün tarihine gidince eski hukukta akrabalık veya kandaşlık anlamında kullanıldığı görülüyor. Asapın tarihteki asıl anlamı ise Araplarda İslamiyet'ten evvelki devrede bir insanın baba tarafından akrabalarını yahut kabilesini haklı haksız her meselede müdafaaya hazır olması ve kabile mensuplarının gerek kendi mal ve mülklerini korumak, gerek başkalarının mal ve mülklerini zapt etmek için bir söz üzerine derhal birleşmeleridir. Günümüzde asabi kelimesinin öfke ve kızgınlık içinde kontrolünü ve soğukkanlılığını yitirmiş, sinirlerini denetleyemez duruma gelmiş anlamında kullanılmasının kökeninde bu eski davranış biçimi yatıyor. Zaten sinir sistemimizin en güç kavranan özelliği de işte bu duyguların ve kişilik özelliklerinin denetlenememesidir. İnsan beyninin bu karmaşık üst düzey işlevi, insanın bazen kendi çıkarlarını ya da güvenliğini bile tehlikeye atarak içgüdülerini ve reflekslerini öne çıkarmasını sağlıyor. İnsanlar değişik nedenlerle inançları uğruna ölümü bile göze alabiliyorlar.
0: Biliyor muydunuz?
1: Araştırmalara göre tembelliğin ergenliğin doğal bir belirtisi olduğunu, erkek penguenlerin kuluçkaya yattığı 4 ay boyunca hiçbir şey yemediklerini, her yıl tankerlerle taşınan petrolün 1/1'inin denizlere sızdığını ve bu miktarın 2 milyon 200 bin ton olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Kültürün, sanatın, müziğin ve hayatın içinden değerli isimleri sizlerle buluşturduğumuz Bir Konu Bir Konuk programına hoş geldiniz. Ben Emine Altun. Bugün stüdyomuzda çok özel bir sanatçıyı ağırlıyoruz. Ud sanatçısı, koro şefi, yorumcu ve müziğe gönül vermiş güçlü bir sanat insanı Sayın Feheda Eylül Taner bizlerle birlikte olacak. Programımız boyunca sanat yaşamına, müzik yolculuğuna, ustalarına, sahne deneyimlerine ve Türk musikisine dair düşüncelerine yer vereceğiz. Ayrıca sanatçımızın seslendireceği birbirinden değerli eserleri de sizlerle buluşturacağız. Kıymetli konuğumuza bugün kemanıyla Sayın Ali Kırşan eşlik etti. Kendilerine de çok teşekkür ediyoruz. Sayın Eylül Taner'le sohbetimize başlıyoruz. Öncelikle hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Sizi bugün radyomuzda ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Öncelikle dinleyenlerimiz için sizi biraz tanımak isteriz. Çocukluk yıllarınızdan başlayalım. Müzikle tanışmanız nasıl oldu?
1: İlk defa 16 yaşımda Sadi Hoşses'ten ders alarak müziğe başladım. Halamın teşvikiyle Türk müziğine ilgi duydum. Bu şekilde başladım.
0: O zaman ilk olarak hala keşfetti sizi.
1: Evet.
0: Sağ olsun. Gerçekten Türk müziğine kazandırdığı güzel bir ses. Her sanatçının hayatında unutamadığı bir ilk sahne heyecanı vardır. Sizin hafızanızda yer eden ilk sahne deneyiminiz nasıldı desem hocam? Ne dersiniz?
1: Mamak Musiki Muallim Mektebi'nin sınavını kazanmıştım. Orada ilk şarkım vardı. İşte ilk solo deneyimim Kapıldım Gidiyorum. Bahtımın Rüzgarına Hicaz. İlk defa onunla başladı. Ama tabii ondan önce Ankara Türk Müziği Derneği'nin sınavını kazanmıştım. O zamanlar sınavla alıyordu. Orada da bir hüzzam eser okumuştum. Münir Nurettin Selçuk'un eserini okumuştum.
0: Hangi eserdi aklınızda mı şu anda?
1: Şimdi hatırlamaya çalışıyorum.
0: O günkü sahilden, hicaz hala devam ediyor
1: evet,
0: herhalde.
1: Sahilden uzaklaştık. Şimdi Elin Elimde Hüzzam. Okumuştum. Evet. Maalesef şu anda Münir Nurettin eserlerini pek
0: telif durumundan dolayı değil mi? Müsaade edilmiyor.
1: O öyle bir
0: ne kadar
1: vardı.
0: Acı bir durum. O eserlerin aslında yaşatılması gerekiyor değil mi hocam?
1: İnşallah her şey yoluna girecek.
0: İnşallah. İnşallah gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor o güzel eserleri. Evet. Eser seçimlerinizde özellikle dikkat ettiğiniz bir yaklaşım var mı? Klasik Türk musikisinin sizdeki yeri nedir?
1: Ben Türk müziğine tabii daha küçük yaşlarda başladım ama hani biyoloji eğitimi aldım. Ondan sonra işletme fakültesi bitti. Ama asıl daha klasik dönem diyebileceğim Mehmet Gönül hocamla yüksek lisans eğitimi aldığım zaman daha çok klasiğe yöneldim.
0: Sene kaçtı hocam, hatırlıyor musunuz?
1: Sene 2022'de. Girdim ben.
0: Yakın bir tarihte.
1: Yakın bir tarihte yeni mezun oldum.
0: Hocamıza da o zaman buradan selamlarımızı,
1: saygılarımı sunuyorum.
0: İletelim.
1: Doçent Doktor Murat Ak hocama, Burak Kurbaş hocama ve Profesör Doktor Mehmet Gönül hocama buradan saygılarımı iletiyorum.
0: Sağ olsunlar, var
1: yoğun olsunlar. Biçimde rast makamı geçmiştik. Orada işte proje ödevimde Sultan 3. Selim'i geçmiştim. Artık rüyalarıma giriyordu. Çok güzel, hayatımın en güzel yıllarıydı diyebilirim. Buradan kendisine şükranlarımı sunuyorum. Klasikle en yoğun biçimde çalıştığım dönem o dönemdir.
0: Peki hocam, ud gerçekten duyguyu en derinden taşıyan sazlardan biri. Sizin için udun anlamı nedir?
1: Ud, kemorant laxis. Yani davudi bir sesi vardır. Ben aslında kemana daha çok ilgi duyuyordum. Musiki Muallim Mektebi'nde daha önceki yıllarda kanunla başlamıştım. Ama işte bazı sağlık sorunlarından UD'a geri döndüm. UD'da daha çok kendimi buldum. Transpoze işlemleri işte biraz daha zor olmasına rağmen. Pozitif yanı akort da daha kolaydı. Kanunun akortu daha zordu. O yüzden ben buradan çok değerli hocalarıma tabii ki ve Ziver Dura hocamı, Mısırlı Udi, UD sanatçısı rahmetle anıyorum.
0: Peki,
1: saygılar sunuyorum. Çok iyi bir hocaydı. Yani nazariyat bilgisini de tam olarak ondan öğrenmiştim. Udun tabii ki çok büyük, insanda yarattığı duygu çok farklı. Daha davudi bir ses var. Ben kendim soprano olduğum için daha çok bir sesten, işte bazen yerinden eserleri icra etmeye çalışıyorum.
0: Çok da güzel icra ediyorsunuz hocam. O zaman müzik demişken hemen sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz tabii ki, ama sizden şöyle canlı canlı güzel bir eser dinleyelim istiyorum. Ne dersiniz hocam?
1: Şu anda bir anda aklıma gelmedi ama
0: tabii güzel olur diyorsunuz.
1: Şu anda aklıma hiç gelmiyor yani.
0: O zaman hocam, sürpriz olsun dinleyenlerimiz için, hep birlikte dinleyelim.

0: Hocam sesinize, yüreğinize sağlık. Gerçekten stüdyonun havasını değiştirdiniz bir anda. Çok sağ olun. Dinlediğimiz eser gerçekten çok etkileyiciydi. Bu güzel eserin ardından sevgili hocamla sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sanat yolculuğunda ustaların yeri çok kıymetlidir. Sizi etkileyen, size yön veren isimlerden bahseder misiniz? Birkaçından bahsettiniz zaten biraz önce hocam. Başka var mıydı acaba?
1: Ahmet Hatipoğlu, hocaların hocası.
0: Ben de derslerinde bulunmuştum.
1: Necati Çalman, gene Ankara Türk Müziği Derneği yıllarımda. Aynı zamanda...
0: Hangi yıllardı?
1: O yıllar işte 86-87 dönemleri, ama Ahmet Hatipoğlu'nu daha önceki yıllarda da beraber çalışmıştık.
0: Sanırım 98 yıllarında, 98-99 gibi de ben katılmıştım. Çok faydalı olmuştu. Sabahtan akşama kadar süren bir eğitim söz konusuydu orada, değil mi? Ben yanlış mı hatırlıyorum?
1: Haftada,
0: 96 gibi.
1: Benim dönemimde, sizden daha önceki dönemdeyim ben. O dönemde haftada iki gündü. Yani ben biyolojiden, okuldan izin alıyordum. İşte hafta sonu derslerim, vizelerim oluyordu. Gidiyordum. Cumartesi tabii ki okulda dersim oluyordu. Yani ikisini bir arada yürütmeye çalışıyordum.
0: Tam bir konservatuar eğitimi veriliyordu orada zaten.
1: Evet, ama tabii ki ben musiki muallim mektebinde daha çok
0: istifade ettim.
1: Ve tabii ki yüksek lisans, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisansta daha çok bilgi edindim.
0: Hocam, musiki geleneğimiz meşk kültürüyle yaşayan bir gelenek. Bugünün genç müzisyenlerine bu konuda neler söylemek istersiniz?
1: Şimdi öyle enteresan bir şey ki, biz bunu çok sevdiğim değerli Mehmet hocamla da tartışıyorduk, konuşuyorduk. Genç insanlarda, ama gerçekten musikiye gönül vermiş insanlarda, daha zor eserlere yönelim dikkati çekiyor. Çünkü onun matematiğini seviyorlar. Ama pek hani Türk müziğine ilgi duymayan, hani daha çok eğlence için lay lay lom gelen kişilerde maalesef daha klasik şarkılara yönelim daha az oluyor. Tabii ki kendilerini geliştirmelerinde çok büyük yarar var. Değerli hocaları takip etsinler. Zaten her hocanın bir üslubu vardır. O üslup öğrenciye yansır. O yüzden tabii ki belli bir hocanın üslubunu takip etmelerini öneririm.
0: Daha çok dinlemeleri gerekiyor, değil mi?
1: Evet.
0: O yüzden de bu meşk ortamları bunun için çok iyi ortamlar diye düşünüyorum ben. Uzun yıllar kulağımız doydu bu eserlere, bizim klasik müziğe kulağımız doydu. Meşk ortamları da buna güzel bir ortam hazırlıyor diye düşünüyorum. Çok çok dinlesinler, değil mi hocam?
1: Evet.
0: Geçtiğimiz programda meşk derken hani eser geçişlerinde nota bilmeyen bestekarlarımızdan falan bahsetmiştik. Nota bilmiyor ama bir duayen.
1: Saadettin Kaynak.
0: Avni Anıl.
1: Öyle başlamışlar ama sonradan bu iş olmuyor, yürümüyor deyip tekrar notaya dönmüş eninde sonunda.
0: Israrla öğrenmek istemeyenler de var ama.
1: Evet, maalesef hala öğrenmek istemeyenler var.
0: İstemeyenler var. Ki siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Saadettin Kaynak'ın, Allah rahmet eylesin, eserlerinde makamdan makama geçişler, bir eserin içinde birden çok makam, birden çok usul geçkisini görmek mümkün. O yüzden mutlaka eninde sonunda notaya geri dönülmesi lazım. Notasız kulakla oluyor ama notanın, hele Türk müziği gibi koma değerleri olan notalar olduğu için, biz Uzak Doğu müziği yansıtıyor. Zor bir müzik yapıyoruz. Orta Doğu müzikleri içinde en zor müziği yapıyoruz. Bir koma re bemol, nerime perdesi, veya bir koma si bemol, segah perdesi.
0: Aralık değerleri olan.
1: Bunlar tabii ki, aralık değerleri çok önemli. O yüzden nota bilinmesi gerekir diye düşünüyorum.
0: Ama onların düşünceleri duyguyu öldürüyor, nota öğrenmek. O düşünceyle zaten öğrenmek istememişler geçmişte.
1: Öyle, ama işte gene de mesela bir sopranoya, bir tenöre transpoze yapabilmek için gene nazariyat bilmek gerekiyor. Eski kadınların hani "voo" diye sesleri vardı. Onlar tabii ki o dönemde transpoze yoktu. Sonradan Cumhuriyet döneminde gelişti. Hı hı. Daha çok erkek solistler vardı. O yüzden de nota bilmek gene de gerekiyor. Yani en azından sazendeler için gerekiyor.
0: Desteklemek lazım. Doğru söylüyorsunuz hocam. Çok teşekkürler. Koro şefliği aynı zamanda büyük bir sorumluluk, öyle değil mi? bir koroyu yönetirken nelere dikkat ediyorsunuz?
1: Bizler bir yıl önceden programımızı zaten hazırlarız. Hangi program üzerindeyse o program üzerinde arkadaşlardan repertuar için istekte bulunmalarını istiyorum. Kendi okuyabilecekleri, ama mesela belli bir makam. Geçen yıl biz Hüzzam geçtik. Hüzzam eserler istemiştim. Ondan evvelki yıl Şehnaz geçmiştik. Ve Alaaddin Yavaşçı eserleri vardı. Zirgüle Perdesi ağırlıktaydı. O zaman da gene kendilerinden o eserleri istedik. Sonra bir adeta sınav usulü gibi birinci ayın sonunda herkese deneme sınavı yaptırıyorum. Deneme solosu. O şekilde mesela atıyorum aynı eseri birkaç kişi okuyor. Onların içinden en iyi olanı seçip konsere uyum sağlıyoruz. Böyle bir çalışma yapıyoruz. Dikkat ediyoruz. Sahne terbiyesi, sahne adabı, bunları da tabii ki yeni gelen arkadaşlara öğretiyoruz.
0: Sahne terbiyesi, sahne adabı derken, şu anda herkes sahne alıyor hocam. Ama bizim gelmiş olduğumuz, almış olduğumuz eğitimi ne yazık ki göremiyoruz sahnelerde, değil mi?
1: Evet, maalesef.
0: Ne kadar acıdır.
1: Evet, maalesef. Daha böyle kelimeyi kullanmak istemiyorum ama aşırı samimiyet oluyor, aşırı laubalilik oluyor.
0: Kesinlikle.
1: Onlar olmaması lazım. Bir adabı olması lazım. Mesela bir saz taksim yaptığı zaman geride durulur. Sazın önünde durulmaz. Bunlar da bir adabı muaşeret yani.
0: Bunlar çok ufacık bir detay ama karşıdan izleyenler için çok önemli. Çok önemli detaylar.
1: Tabii ki, tabii ki.
0: Biz sahnede solomuzu icra ettikten sonra arkamızı dönüp gitmezdik. Asla geri geri çekilerek daha sonra
1: evet,
0: yerimizi alırdık.
1: Evet.
0: Bunda bu vesileyle tekrar ulaştıralım. Belki
1: tabii ki
0: yeniden o günlere geri döneriz, değil mi hocam?
1: İnşallah. İnşallah. Müzeyyen Senar'ı mesela izliyoruz. Geri geri gidiyor program bitince. Hamiyet Yüce Sesleri, Bekir Sıtkı Sezginleri, onları biliyoruz. Tabii ki öyle olması lazım.
0: Yani o zaman sanatçı sadece okuduğu eserle değil, düşünceleriyle, tavır ve davranışlarıyla da kendini ifade ediyor orada sahnede. Öyle bir duruş sergilemesi gerekiyor, değil mi?
1: Tabii ki. Orada sahnede sen kendi yaşını unutacaksın. Her şeyi unutacaksın.
0: Kesin.
1: Orada o şarkının havasına bürüneceksin. Öyle bir üslup, öyle bir dikkat gerekiyor.
0: Ve toplu icra ile solo icra arasında nasıl bir fark hissediyorsunuz?
1: Şimdi aslında koro başkadır, solo başkadır. Koronun kendisi de tek başına bir solodur. Çünkü yek vücut halinde tek bir ses olması gerekir. Hani benim sesim yüksek çıksın, koroda benim sesim duyulsun gibi bir şey yanlıştır yani.
0: Ses uyumu çok önemli, değil
1: tabii
0: mi?
1: Tabii ki. O anda yani fazla köşeli olmayan daha sabit sesler, daha sağlam sesler gerekir. Bir de çok bağırmadan koro okunması
0: tabii
1: gerekir.
0: Ki. O sesleri de siz zaten düzeni kurarken sopranoları, altoları, mezo sopranoları hepsini öyle bir sıralıyorsunuz ki, keza erkek seslerinde bas, bariton, tenörleri öyle bir yerleştiriyorsunuz ki biz karşıdan dinleyince sadece bir kişiyi dinliyormuş gibi hissediyoruz.
1: Dikkatli olmak lazım.
0: Hocam, bu arada sizin yazmış olduğunuz bir şiir var diye biliyorum. Onu da buradan paylaşalım mı sevgili
1: Benim
0: dinleyenlerimizle?
1: Aslında hece vezninde çok şiirim var. Aruz vezninde bazı şiirlerim var. Ama hece vezninden çok etkilendiğim, kendim de yani sanki beni yansıtan bir şiirim var. Onu bir okuyayım. Hep puselik ve hüzzamdı ömrün gençlik zamanları. Gizli dertler ve kederler. Bitmez bir güzdü o günler. Sonra geldi rast ve Hicaz. Ben de nefes aldım biraz. Yetişkinliğim renkliydi, bir nihavend beste gibi. Sıcak bir öğle sonrası, şimdi ikindi zamanı. Güneş ufukta solarken, akşamı durup beklerken, sigahla Rab'a bağlandım, sonra müstearla yandım.
0: Emeğinize, yüreğinize sağlık hocam. Hemen bir şey dikkatimi çekti. Müstear dediniz. Bir makam adı.
1: Evet.
0: Müstear, İlk defa duyuyorum ben.
1: Evet. Müstear segah makamına çok benzeyen, segah arızaları alan, si bemol, la diyez alan ve do diyez alan bir makamdır. O da aynı segah gibi mistik bir ton içerir. Daha çok tasavvufi anlamda.
0: Bizim bildiğimiz bir beste var mı bu makamda? Dinleyicilerimizin de aşina olduğu, kulaklarımızda kalan.
1: Evvel benim nazlı yârim, severim kimseler bilmez. Bu şarkı var, müstear.
0: Bilmiyorum ama hemen dinleyeceğim hocam.
1: Bir de İsfahan'da bir kuyu var, içinin tatlı suyu var. O da kısa bir müstear şarkı.
0: Çok teşekkürler. Türk musikisi çok derin bir kültürel hafıza taşıyor. Sizce bugün bu mirası korumak adına neler yapılmalı? Müziğimizi korumak adına neler yapılmalı hocam?
1: Şimdi konservatuvarlarda tabii ki Türk müziği bayağı yoğun biçimde geçiliyor. Ama mesela daha küçük yaşlarda, daha ilkokul çağındaki çocuklarda da küçük bazı eserlerle, mesela bir pulselikle, yani pulselik ama ben pulselik diyorum, puslu ve gizemli, onunla başlanabilir. Hani pek arızası gözükmez, armatüründe bir şey yok, gizli bir sol diyezi var, onunla başlanabilir. Mesela Nihavend Üsküdar'a giderken altıda bir yağmur gibi, örnek veriyorum vesaire. Bu tür eserlerle Türk müziğine çocuklarımız alıştırılabilir. Mesela yine arıza almayan çargah makamıyla, gerçi pek kullanılmıyor ama bu şekilde alıştırılabilir. Hani bir hobi gibi, boş zamanlarda çalışmaları gibi, okul korosu gibi alıştırılabilir. Bunların önemi büyüktür. Yani bir de arabeskin maalesef, yani günümüzde artık blues gibi batı müziği tarzlarının Türkiye'ye girmesi birazcık etkilemiş görünüyor müziğimizi. Bunların olumsuz yönleri var. Onun dışında tabii ki okullardaki gelişim, eğitim bu konuda daha çok faydalı olur kanaatindeyim.
0: Şimdi gelelim çok önemli bir soru bence. Geçmişte ben de hatırlıyorum, gençlik yıllarında hemen bir sanatçının bir kaseti çıktığı zaman gider alırdık. Plaklar vardı daha önceden, sonradan kasetler oldu. CD'ler çıktı ve şimdi dijital medya. Teknolojinin gelişmesi müzik dünyasını da değiştirdi. Dijital çağın müziğe etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında, bu noktada sormak istiyorum size hemen.
1: Yani müziğe etkisi bazen çok iyi oluyor. Bazen de mesela piyasa şarkılarını dinliyoruz. Dumtus dumtus. Yani bir aranjman, bir müzikalite hissedemiyorsun. Ama mesela eski aranjmanlarda, eski yani hafif Türk müziği eserlerinde bile daha güzel bir müzikalite vardı. Barış Manço'lar, Sezen Aksu'nun tabii ki çok sevdiğim bir insan, onun eserlerinde. Bunlar vardı ama maalesef şimdi onları duyamıyoruz ve gerçekten rahatsız oluyor. Şarkıcının şarkı söylemesinden ziyade, solosundan ziyade dumtıs dumtıs o sesleri duyuyoruz. O da hiç maalesef hoş olmuyor.
0: Evet. Olaya farklı bir noktadan baktınız. Aslında müzik açısından değerlendirdiniz. Ben çok daha farklı bir pencere açmak istiyorum. Bizler hazıra konuyoruz biraz. Dediğim gibi önceden bir sanatçının kaseti çıkardı, albümü çıkardı, gider alırdık. Ama bir sanatçının onun üzerinde belki aylarca emeği vardı. Şimdi bir şarkı çıkıyor, hemen internette biz buna ulaşabiliyoruz.
1: Evet.
0: Kaseti almıyoruz, CD'yi unuttuk, her şeyi unuttuk. Kolay erişim, hemen tüketim.
1: Evet.
0: Tüketim çağı başladı. Buna evet. Ne diyorsunuz hocam?
1: Yani tabii ki emeğin, ilgilenmenin, analiz etmenin, araştırmanın tabii ki daha çok büyük değeri var. O yüzden çok olumlu düşünmüyorum. Çünkü herkes bir anda patlıyor, sonra balon gibi sönüyor. Yani öyle insanları görüyoruz ki hiç bir ay önce var, bir ay sonra yok.
0: Aynen. Yani günümüz sanatçıları, gerçekten tenzih ederek söylüyorum, çok değerlileri de var aralarında. Fakat eserler bir anda çıkıyor, hemen balon gibi sönüyor. Ama klasik müzikte, Türk sanat müziğinde kaç yıl öncesinde yazılmış eserleri, yüzyılında yazılmış eserleri bile biz hala dinleyebiliyoruz.
1: Mesela Abdülkadir Meragi'nin Ahmet Nesibi Supudem Rast. Şu anda hala öğrenciler ders olarak da söylüyorlar, hem de okuyorlar, icra ediyorlar.
0: Evet.
1: Demek ki bir klasik olarak düşünebiliriz. Eski değil de aslında klasikleşmiş diyorum ben.
0: Klasikleşmiş.
1: Kimse kusura bakmasın, öyle düşünüyorum.
0: Evet, doğru söylediniz hocam. Burada noktayı koyuyoruz hemen. ve kısa bir müzik arası diyelim. Sohbetimize yine devam edelim istiyorum. Ne dersiniz?
1: Tabii ki, buyurun.
0: Feda Eylül Taner sizlerle, şarkı Sürpriz. Hep birlikte dinleyelim.

0: Sesinize yüreğinize sağlık hocam. Çok güzel seslendirdiniz. Bu güzel eserin ardından sevgili hocamla sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir eseri yorumlarken önce teknik mi gelir yoksa duygu mu?
1: Tabii ki teknik. Esere bakmak lazım. Onun usulüne, onun meyanına, işte nakaratına bakmak gerekir. Bence teknik. Önce teknik, yani duygu ikisi birlikte de olabilir ama teknik benim için daha önemli.
0: Hocam, bu konuda sizden biraz ayrılıyor gibiyim ben. Ben biraz daha duygu insanıyım herhalde. Duyguyu karşıya geçiremedikten sonra teknik bir şey ifade etmiyor gibi geliyor bana.
1: Çalışmak için önce teknik. Hı hı. Ama yansıtırken tabii ki duygu. Hı hı. Şöyle yanlış söylemeyeyim, çalışmak için önce teknik. Ben Başak Burcu insanıyım. Önce tekniğe bakarım. Tabii ki çalışırken teknik ama yansıtırken tabii ki duygu. O anda sahnede olduğunu unutacaksın. Onu yaşayacaksın.
0: Onu yaşamak lazım, yaşatmak lazım. Şimdi hemfikiriz. Dinleyiciyle sahnede kurulan bağ sizce nasıl oluşuyor desem, ne dersiniz?
1: Yani şarkının yansıttığı duygu, tabii ki göz teması da önemli. Hani bize derlerdi ki konservatif okuyuş. Yani fazla elini kolunu hareket ettirmeden, işte sadece esere yönelik okuyuş. Onlara bakarlardı eski hocalarımız ama tabii ki şarkıdaki duyguyu da seyirciye göz temasıyla, hareketlerle yansıtmak lazım.
0: Evet. Sanat hayatınız boyunca unutamadığınız bir konser ya da anı var mı?
1: Sanat hayatım boyunca unutamadığım konser. İpek Dereli hocamla, o zamanlar pandemi dönemiydi, konser veremiyorduk. Ama kendisiyle, o zamanlar tabii şef oydu, gene şefimiz, başımızın tacı, çok saygı duyduğum bir insan. Bir dijital konser yapmıştık. Yani o dönemde Sultaniyegah, İzmir Benim, Van Benim, Yıldırım Gürses'in eseriydi.
0: Ne kadar güzeldir.
1: Sultaniyegah. Onu söylemiştik. Ben udumla katılmıştım. Bazı arkadaşlar enstrümanlarıyla katılmışlardı. O çok güzeldi. Onu unutamıyorum.
0: İpek hocamıza da buradan selamlar, sevgiler. Sanatçı olmak aynı zamanda yoğun bir emek ve fedakarlık gerektiriyor. Bu süreçte sizi motive eden en önemli şey nedir?
1: Yani aslında tabii ki halam. Yani
0: emekleri çok büyük o zaman
1: onun,
0: sizde.
1: Yok, ağlamayacağım. Yine kötü oluyorum.
0: Hala hayatta mı?
1: Yok, kendisini kaybettiğiyle çok uzun yıllar oldu. Buradan saygıyla anıyorum. Derler ki Başak insanı duygusal değildir ama fena duygusalım.
0: Ben İnsanız onu, hocam, insanız ama
1: yani onu unutamıyorum.
0: Evet.
1: Her şey bana onu hatırlatıyor. Beni Türk müziğine bağlayan da oydu zaten. Kendisine çok büyük saygılarımı iletiyorum. Yattığı yer cennet olsun inşallah.
0: Mekanı cennet olsun.
1: Sevgili Halide Hanım, onun yönlendirmesi, onun söyleyiş tarzı. İşte meyanı biraz daha duygusal oku, Başak Burcu kızı.
0: Bir saniye, hemen burada ben araya girmek istiyorum. Hala müzikle ilgiliydi. Biraz halam, haladan bahsedelim o zaman biz.
1: Halam bir terazi burcu insanıydı. Yani işte derler ki Başak'taki Merkür, kolunun altından kitap düşmeyen utarit. Ama o Venüs'tü, o Zühre'ydi. Ben sevgiyi, aşkı onda gördüm. O yüzden de tabii ki onun teşvikini asla unutamıyorum.
0: Müzikle ilgili miydi?
1: Tabii ki ut çalıyordu.
0: Ut çalıyordu
1: zaman zaman. Hı hı. Çok da tasavvufi bir insandı. Kur'an-ı Kerim'i de okuyordu. Ama dersi bittikten sonra udunu da çalıyordu. Öyle bir insandı.
0: Mekanı cennet olsun. İyi ki sizi bizlere kazandırmış.
1: Teşekkür ederim.
0: Üzülmeyelim, güzel analım kendisini. Sağ ol. Mekanı cennet olsun tekrar. Müzik dışında sizi besleyen sanat dalları var mı? Edebiyat, şiir ya da başka sanatlarla ilişkiniz nasıl?
1: Yani daha gençlik yıllarımdayken, o zamanlar musiki muallim mektebinde şans sınavına girdiğimde tiyatro sınavına da girmiştim. Bir yıl kadar amatör bir tiyatro çalışmam oldu ama amatör düzeyde kaldı. Asıl profesyonel düzeye yöneliş Türk müziğinde oldu tabii ki. Bunun dışında şiir de yazıyorum. Daha önce dediğim gibi hece vezninde, aruz vezninde de yazmaya çalışıyorum. Aruz zor.
0: Bunları kitap haline getirdiniz mi veya getirmeyi düşünüyor musunuz?
1: Getirmeyi düşünüyorum. Evet, şiirlerimi inşallah, anılarımı ve şiirlerimi bir kitap haline getirmeyi çok istiyorum.
0: Peki hocam, beste yapıyor musunuz?
1: Yok.
0: Yani bestelediğiniz bir şiir var mı acaba diye merak ettim aslında.
1: Hayır, beste çalışmam olmadı.
0: Hı hı.
1: Çocukluğumda biraz imrenirdim hani genç kızlık dönemlerimde ama yok. İleri düzeyde bir çalışmam olmadı.
0: Peki. Sevgili hocam, bir eseri seçerken sözler mi sizi etkiliyor, makam mı?
1: Yani sözler tabii ki bizleri etkiler. Sözleri ilk bakışta insanı etkileyebilir ama her insana her makam gitmiyor. Her insanın sesine her makam gitmiyor. Ben kendi öğrencilerime de hani mesela der ki bazı arkadaşlarım, isim vermeyeceğim. Hocam şunu ille de okumak istiyorum. Çok etkiledi ama senin sesine bakalım gidiyor mu? Makam sana uyuyor mu? Ona bakarız.
0: Peki hemen sorayım hocam. En sevdiğiniz makam hangisidir? Sizde en derin izler bırakan.
1: Hicazkar.
0: Hicazkar.
1: Hicazkar.
0: Ben de çok severim. Hele ki Kürdili Hicazkar.
1: Kürdili Hicazkar daha şıkır şıkır geceliğin, yazın geceliğin gökyüzü. Ama Hicazkar bir tutku. Vazgeçememek. O yüzden Hicazkar'ı çok seviyorum. Nihavent'i seviyorum.
0: Nihavent ben de çok
1: Şehnaz,
0: seviyorum.
1: Şehnaz tabii ki benim favorim soprano olduğum için. Şehnaz'ı çok seviyorum.
0: Teşekkürler hocam. Evet. Türk musikisinin geleceğini nasıl görüyorsunuz?
1: Yani şu anda çok iyi bir durum olarak düşünemiyorum. Ama tabii ki bu konuda okulların ve hatta koroların, profesyonel koroların, işte amatör koroların çok büyük katkısı oluyor. Amatör koro deyip de geçmeyelim. Orada da insan pek çok şey öğreniyor. Kendini geliştirebilen insansa eğer, sırf oraya müzik amacıyla gidiyorsa, müziği ilim anlamında düşünüyorsa, ilgi duyuyorsa, tabii ki koroların çok büyük etkisi oluyor. Bunların insanların gelişiminde, özellikle gençlerimizin ve şu anda hatta ileri yaşlarda bile öğrenmenin yaşı yoktur. O yüzden bunların katkısı oluyor.
0: Peki hocam, sanat yolculuğunuzda gerçekleştirmek istediğiniz yeni projeler var mı?
1: İnşallah ileride doktora sınavına girmeyi düşünüyordum ama şu anda biraz zor gibi görünüyor. Öyle bir niyetim vardı. Kendi bulunduğum koroda ve başka korolarda yeniden farklı çalışmalar yapmayı da düşünüyorum. Tasavvuf müziğine çok ilgi duyuyorum ve seviyorum. O konularda da arkadaşlarla çalışmalar yapmayı düşünüyorum. İnşallah yeni korolar kurmayı da düşünüyorum. Şefliğini icra ettiğim. İnşallah yeni projelerim tabii ki var, düşünüyorum. Bir klip çıkarmayı düşünüyorum. Albümü tabii ki düşünüyorum. Bir klip yapmıştım. O da pek istediğim gibi olmadı. Ama ileride yeni bir klip çıkarmayı tabii ki düşünüyorum.
0: Başarılar diliyoruz hocam. Bu arada belki bir radyo programı da olabilir. Ne dersiniz?
1: İnşallah.
0: Sanatın insan ruhuna iyi gelen yönü sizce nedir?
1: Yani sanatın, özellikle Türk müziğinin diyeceğim, insana gerçekten iyi gelen yönleri var. Hatta mesela eskiden Tümaşa grubu vardı. O grupta su sesleriyle bir enstrüman çalarak insanları ve özellikle hani ruh sağlığında sıkıntıları olanları gerçekten tedavi edici özelliği vardı. Mesela bir bebeğin uyuması için uşak makamının çok büyük etkisi oluyor. Ama insanın morali çok bozukken Kürdili Hicazkar'ın, antidepresan ilacım diyorum ben, Kürdili Hicazkar'ın çok büyük etkisi oluyor. Yani biz Orta Doğu'da en zor müziği yapıyoruz, demin de bahsettiğim gibi. Ama gerçekten her bir koma değerinin, her bir perdenin ayrı ayrı değeri var. Ve insanların tabii ki ruh sağlığına da, moral durumuna da oluyor. Yani biz Orta Doğu'da en zor müziği yapıyoruz, demin de bahsettiğim gibi. Ama gerçekten her bir koma değerinin, her bir perdenin ayrı ayrı değeri var. Ve insanların tabii ki ruh sağlığına da, moral durumuna da çok büyük etkisi var. Nihavent de huzur.

0: duymuştum, biliyorum yani. Yani siz de müziğin, biraz önce bahsettiniz zaten.
1: Özellikle Bach ve Beethoven, onların çok büyük etkileri oluyor.
0: Hatta doğacak çocuğa bir annenin dinlettiği klasik müziği biliyorum, huzur şahit verici. Olmuştum. Evet, huzur veriyor gerçekten. Programımıza sizden dinleyeceğimiz bir eserle kapatalım istiyorum. Sürpriz bir eser olsun. Yine isim vermek istemiyorum ben. Dinleyenlerimiz için gelsin. Sevgili dinleyenler, bugün bir konu bir konuk programında çok değerli bir sanatçıyı ağırladık. Ud sanatçısı ve koro şefi Sayın Feheda Eylül Taner bizlerle birlikte oldu. Kendisine samimi sohbeti ve birbirinden güzel eserleri için çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca programımıza kemanıyla eşlik eden Ali Kırşan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Müzikle, sanatla ve güzel duygularla buluşacağımız yeni bir programda yeniden görüşmek dileğiyle ben Emine Altun, konuğum
1: Feheda Eylül Taner.
0: Hoşça kalın, sevgiyle kalın diyoruz.
1: Hoşça kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinde bölge geneli parçalı ve çok bulutlu. Çanakkale hariç sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Balıkesir 13-30, Bilecik 14-25, Bursa 16-25.

29, Çanakkale 17-28, Edirne 17-31, İstanbul 17-26, Kırklareli 17-29, Kocaeli 17-28, Sakarya 15-29, Tekirdağ 17-26, Yalova 17-25 derece. Ege bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. İzmir hariç bölge geneli yağışlı geçecek. Yağışlar Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Afyonkarahisar 13-20, Aydın 18-31, Denizli 17-28, Kütahya 12-24, İzmir 19-30, Manisa 18-30, Muğla 13-26, Uşak 13-21 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Antalya hariç bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinde Isparta ve Burdur çevreleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde yerel kuvvetli olacak. Adana 18-30, Antalya 19-28, Burdur 13-23, Hatay 18-28, Isparta 12-23, Kahramanmaraş 18-31, Mersin 21-28, Osmaniye 18-28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinde Ankara, Kırıkkale, Çankırı çevreleriyle Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Aksaray 12-24, Ankara 14-25, Çankırı 12-26, Eskişehir 13-23, Karaman 12-24, Kayseri 10-20, Kırıkkale 15-26, Kırşehir 11-23, Konya 12-24, Nevşehir 10-19, Niğde 13-20, Sivas 10-19, Yozgat 12-21 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Bartın 14-28, Bolu 13-24, Düzce 15-27, Karabük 13-26, Kastamonu 10-22, Zonguldak 16-22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 14-28, Artvin 11-27, Bayburt 7-20, Çorum 13-25, Giresun 16-24, Gümüşhane 10-23, Ordu 16-24, Rize 15-24, Samsun 17-24, Sinop 16-25, Tokat 13-26, Trabzon 16-24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Malatya çevreleri, bölgenin kuzey ve batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 9-22, Ardahan 4-20, Bingöl 12-25, Bitlis 8-21, Elazığ 14-25, Erzincan 12-22, Erzurum 7-18, Hakkari 12-25, Iğdır 14-30, Kars 7-20, Malatya 13-24, Muş 10-24, Tunceli 11-25, Şırnak 15-29, Van 8-21 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 17-31, Batman 14-31, Diyarbakır 14-30, Gaziantep 17-31, Kilis 20-30, Mardin 18-30, Şanlıurfa 20-33, Siirt 15-29 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Opasinop arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve kuzeydoğudan 2 ila 4, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, güneyinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneyden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, batısında kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Şehit aileleri, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Edirne Kapı Şehitliği'nde yakınlarının kabirlerini ziyaretlerde bulundu. Bayram namazının ardından sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliğe gelmeye başlayan aileler, yakınlarının kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okudu, dualar etti. Şehit mezarlıklarındaki çiçekleri sulayan aileler, yanlarında getirdikleri bayram çikolatalarını ve lokumları da diğer ziyaretçilere ikram etti. Zaman zaman duygusal anlar yaşayan aileler, birbirlerine sarılarak teselli bulmaya çalıştı. Şehit Gökhan Kılıç'ın babası Halis Kılıç, canlarından bir parçayı vatan için toprağa verdiklerini söyledi. Şehit aileleri olarak hem üzgün hem gururlu olduklarını belirten Kılıç, "Vatanımız sağ olsun" ifadesini kullandı. Adana Fen Lisesi öğrencileri tasarladıkları sualtı aracı fırtınayla Haziran'da Kanada'da düzenlenecek Materov sualtı sistemleri yarışması dünya finallerinde birincilik mücadelesi verecek. 60 metre derinliğe kadar inebilen araç nesneleri sınıflandırıp robotik kollar aracılığıyla toplayabiliyor. Bu yılın Ocak-Nisan döneminde elektrikli ve hibrit araç satışları 149.333'e ulaştı. Söz konusu dönemde benzinli otomobil satışlarında %17,9, dizellerde %32,7 ve otogazlı otomobillerde %27,5 düşüş gerçekleşirken hibrit otomobil satışları %6,2, elektrikli otomobil satışları %27,5 arttı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın yurt genelindeki çalışmaları sonucunda 11 Şubat-21 Mayıs 2026 tarihler arasında çeşitli suçlardan aranan 66.089 kişi yakalandı. Yakalananlardan 65.484'ünün 0 ila 5 yıl, 360'ının 5 ila 10 yıl, 245'inin ise 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Kurban Bayramı dolayısıyla araçlarıyla seyahate çıkmaya hazırlanan vatandaşların yetersiz bakiyeyle yapabilecekleri geçiş ihlaline ve 15 günlük yasal süreç sonrası uygulanacak idari para cezalarına maruz kalmamaları için hızlı geçiş sistemi bakiyelerini kontrol etmeleri gerektiği hatırlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımına yönelik olarak 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırı dosyasının faili meşhur suçlar araştırma dairesi tarafından yeniden incelendiğini ve dosyaya ilişkin kanun yararına bozma kararı alındığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ituri, Kuzey Kivu, Güney Kivu ve Tanganyika bölgelerinde yaklaşık 10 milyon kişinin açlıkla karşı karşıya olduğunu söyledi. Ve son olarak spor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye ile aynı grupta yer alan Amerika Birleşik Devletleri milli takımının kadrosu açıklandı. Teknik direktörlüğünü Mauricio Pochettino'nun yaptığı Amerika Birleşik Devletleri D grubunda Paraguay, Avustralya ve Türkiye ile karşılaşacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikametinde 4. ve 5. kilometreleri trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Yedisu Kavşağı Mercu-Erzurum yolunun 2 ve 4. kilometrelerinde Karasu Köprüsü bakım onarım çalışmaları nedeniyle Erzurum istikametinde sağ şerit kapatılmıştır. Ulaşım sol şeritten sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işlemi, karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 12-19 derece. Belgrad gök gürültülü sağanak yağışlı 19-30. Berlin açık 14-21. Helsinki yağmurlu 3-11. Kopenhag açık 9-16. Londra sağanak yağışlı 15-22. Madrid açık 18-35. Moskova sağanak yağışlı 9-15. Paris açık 18-31. Priştine az bulutlu 14-28. Roma gök gürültülü sağanak yağışlı 18-26. Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 13-23. Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 15-27. Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 18-29. Varşova parçalı bulutlu 11-20. Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 17-31. Zürih parçalı bulutlu 18-30 derece. Amman açık 16-31, Nur Sultan parçalı bulutlu 15-31, Bağdat açık 26-39, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 14-26, Dushanbe gök gürültülü sağanak yağışlı 18-18, Kabil sağanak yağışlı 12-25, Kerkük az bulutlu 19-33, Kuveyt açık 31-37, Medine açık 29-43, Mekke açık 29-41, Riyad açık 27-43, Şam açık 15-34, Tahran parçalı bulutlu 17-31, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 19-28, Tiflis açık 14-24, Tokyo parçalı bulutlu 19-27 derece. Cezayir açık 16-27, Kahire açık 18-32, Melbourne çok bulutlu 9-18, Montreal az bulutlu 12-22, New York parçalı bulutlu 17-29, Sydney sağanak yağışlı 16-19, Washington sağanak yağışlı 19-23 derece, Chaturanga açık 16-28, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 15-25, Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 14-27, Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 16-27, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 17-25, Münih parçalı bulutlu 16-29, Podgorica açık 18-32, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 19-27, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 13-26, Taraglia az bulutlu 16-28, Balkaneşu az bulutlu 17-28, Zenit ise az bulutlu 14-27, Gazi Magusa az bulutlu 15-29, Girne az bulutlu 17-25, Lefkoşa az bulutlu 12-26, Güzelyurt az bulutlu 13-30 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 28 Mayıs Perşembe günü yurt geneli çok bulutlu. Marmara, Ege bölgesinde İzmir hariç, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Trakya'nın batısı, İç Ege, göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Sakarya çevreleri yer yer kuvvetli olacak. 29 Mayıs Cuma günü yurt geneli çok bulutlu. İzmir ve Antalya çevreleri dışında kalan diğer bölgeler sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarıyla Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 30 Mayıs Cumartesi günü yurt geneli parçalı bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusuyla Hatay ve Sinop çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığı Cuma günü kuzey ve iç kesimlerde azalarak mevsim normallerinin altına düşecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajını aktarıyoruz.
2: Aziz milletim, sevgili kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Rabbimizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bizleri sağlık ve sıhhat içinde huzuru kalple bir bayrama daha eriştiren Cenab-ı Allah'a hamdolsun diyorum. Bu kutlu günlerin ülkemiz, aziz milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Kestiğiniz kurbanların, ettiğiniz duaların, yaptığınız hayır ve hasenatın hak katında kabul olmasını, inşallah ecirlerinizi artırmasını diliyorum. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime, şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Kurban bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabbim bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun niyazında bulunuyorum. Kurban bir ibadet olmanın yanı sıra kelime anlamı itibariyle aynı zamanda yaklaşma, yakınlaşma, yakın olma demektir. İnanıyorum ki her bir vatandaşımız gerek eş, dost ve akraba ziyaretleriyle, gerekse yardım ve dayanışma faaliyetleriyle bu ruh şölenini en verimli surette değerlendirecek. Böylece hem Allah'a yaklaşmış hem de birbirine daha sıkı bağlarla kenetlenmiş olacaktır. Şayet muhabbet ve diğer gamlığın gönülleri sarıp sarmaladığı bu mübarek günleri hakkıyla idrak edebilirsek, işte o zaman kardeşliğimiz güçlenecek, darlığın yerini ferahlık, dargınlığın yerini kucaklaşma alacaktır. Duam ve beklentim bu bayramın da kalplerin yumuşamasına, küskünlerin barışmasına, kırgınlıkların giderilmesine ve sıkılı yumrukların tamamen açılmasına vesile olmasıdır. Aziz milletim, İslam alemi olarak bir huzur iklimine kavuşmanın sevincini yaşarken, öte yandan bölgemiz ve dünyamız stres düzeyi yüksek bir dönemden geçiyor. İsrail, ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor. Yine İsrail'in tahrik ve tertipleriyle tetiklenen savaşın menfi etkileri enerjiden tarıma, ticaretten ulaşıma, ekonomiden güvenliğe birçok alanda hissediliyor. Bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye ekonomisiyle, altyapısıyla, tecrübeli kurumları, liyakatli kadrolarıyla, en önemlisi tahkim ettiği iç cephesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor. Eleştirilere ve engellemelere rağmen 23 yıldır yürüttüğümüz politikaların semeresini başta savunma sanayimiz olmak üzere her alanda topluyoruz. 238 milyar dolardan 1,6 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğü 36 milyar dolardan 276 milyar dolara çıkan yıllık ihracatı 248 milyon dolardan 10 milyar doları geçen savunma ve havacılık ihracatı ile Türkiye dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazmaktadır. Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ülkemizin istikbaliyle bölgemizin istikrarı açısından taşıdığı stratejik değer bugünlerde daha iyi anlaşılan terörsüz Türkiye süreci bunlardan biridir. Sınırlarımız içinde huzur ve güvenliğin güçlenmesine, sınırlarımız dışında emperyalist oyunların bozulmasına katkı sunan bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz. Türkiye'ye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır. Sapasağlam hızla yola devam ediyoruz. Bu düşüncelerle Kurban Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için bir kez daha hayırlar getirmesini diliyorum. Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan kardeşlerimizin dua ve ibadetlerini Rabbim kabul buyursun diyorum. Bayramda seyahat edecek vatandaşlarımızdan hız limitlerine ve trafik kurallarına uymalarını özellikle istirham ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, aileleriniz ve sevdiklerinizle birlikte huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmenizi diliyorum. Bayramınız mübarek olsun. Kalın sağlıcakla.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajını aktardık.
0: Bayramınız kutlu olsun.
3: Ağrı,
4: Ardahan,
3: Bingöl,
4: Bitlis,
3: Elazığ,
4: Erzincan,
3: Erzurum,
4: Hakkari,
3: Iğdır,
4: Kars,
3: Malatya,
4: Muş,
3: Tunceli,
4: Van.
3: İyi bayramlar Türkiye.

0: başına.
1: Gök gürültüsü nedir?
2: Şimşek kanalı boyunca görülen elektrik boşalması nedeniyle ısınarak hızla genleşen ve iyonize olan gaz tarafından yayılan keskin, gürleme gibi sese verilen addır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Perşembe günü Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Sakarya çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Perşembe günü Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Sakarya çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bu bayram kulağınız yine bizde olsun. Müzik, eğlence, sohbet ve istekler. Sizleri sarıp sarmalayacak programlarımızla her zaman, her yerde yine sizlerleyiz. Meteorolojinin Sesi Radyosu, en havalı radyo.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinde bölge geneli parçalı ve çok bulutlu. Çanakkale hariç sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Balıkesir 13.30, Bilecik 14.25, Bursa 16.29, Çanakkale 17.28, Edirne 17.31, İstanbul 17.26, Kırklareli 17.29, Kocaeli 17.28, Sakarya 15.29, Tekirdağ 17.26, Yalova 17.25 derece. Ege bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, İzmir hariç bölge geneli yağışlı geçecek. Yağışlar Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Afyonkarahisar 13.20, Aydın.

18-31, Denizli 17-28, Kütahya 12-24, İzmir 19-30, Manisa 18-30, Muğla 13-26, Uşak 13-21 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Antalya hariç bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinde Isparta ve Burdur çevreleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde yerel kuvvetli olacak. Adana 18-30, Antalya 19-28, Burdur 13-23, Hatay 18-28, Isparta 12-23, Kahramanmaraş 18-31, Mersin 21-28, Osmaniye 18-28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinde Ankara, Kırıkkale, Çankırı çevreleriyle Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Aksaray 12-24, Ankara 14-25, Çankırı 12-26, Eskişehir 13-23, Karaman 12-24, Kayseri 10-20, Kırıkkale 15-26, Kırşehir 11-23, Konya 12-24, Nevşehir 10-19, Niğde 13-20, Sivas 10-19, Yozgat 12-21 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Bartın 14-28, Bolu 13-24, Düzce 15-27, Karabük 13-26, Kastamonu 10-22, Zonguldak 16-22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 14-28, Artvin 11-27, Bayburt 7-20, Çorum 13-25, Giresun 16-24, Gümüşhane 10-23, Ordu 16-24, Rize 15-24, Samsun 17-24, Sinop 16-25, Tokat 13-26, Trabzon 16-24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Malatya çevreleri, bölgenin kuzey ve batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 9-22, Ardahan 4-20, Bingöl 12-25, Bitlis 8-21, Elazığ 14-25, Erzincan 12-22, Erzurum 7-18, Hakkari 12-25, Iğdır 14-30, Kars 7-20, Malatya 13-24, Muş 10-24, Tunceli 11-25, Şırnak 15-29, Van 8-21 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 17-31, Batman 14-31, Diyarbakır 14-30, Gaziantep 17-31, Kilis 20-30, Mardin 18-30, Şanlıurfa 20-33, Siirt 15-29 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneydoğudan, zamanla güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 yer yer 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de batı ve güneybatıdan, kuzeyinde sabah saatlerine kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve güneybatıdan, zamanla güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan, zamanla doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Şehit aileleri, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Edirne Kapı Şehitliği'nde yakınlarının kabirlerini ziyaretlerde bulundu. Bayram namazının ardından sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliğe gelmeye başlayan aileler, yakınlarının kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okudu, dualar etti. Şehit mezarlıklarındaki çiçekleri sulayan aileler, yanlarında getirdikleri bayram çikolatalarını ve lokumları da diğer ziyaretçilere ikram etti. Zaman zaman duygusal anlar yaşayan aileler, birbirlerine sarılarak teselli bulmaya çalıştı. Şehit Gökhan Kılıç'ın babası Halis Kılıç, canlarından bir parçayı vatan için toprağa verdiklerini söyledi. Şehit aileleri olarak hem üzgün hem gururlu olduklarını belirten Kılıç, "Vatanımız sağ olsun" ifadesini kullandı. Adana Fen Lisesi öğrencileri tasarladıkları sualtı aracı fırtınayla Haziran'da Kanada'da düzenlenecek Materov sualtı sistemleri yarışması dünya finallerinde birincilik mücadelesi verecek. 60 metre derinliğe kadar inebilen araç nesneleri sınıflandırıp robotik kollar aracılığıyla toplayabiliyor. Bu yılın Ocak-Nisan döneminde elektrikli ve hibrit araç satışları 149.333'e ulaştı. Söz konusu dönemde benzinli otomobil satışlarında %17,9, dizellerde %32,7 ve otogazlı otomobillerde %27,5 düşüş gerçekleşirken hibrit otomobil satışları %6,2, elektrikli otomobil satışları %27,5 arttı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın yurt genelindeki çalışmaları sonucunda 11 Şubat-21 Mayıs 2026 tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan 66.089 kişi yakalandı. Yakalananlardan 65.484'ünün 0 ila 5 yıl, 360'ının 5 ila 10 yıl, 245'inin ise 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ituri, Kuzey Kivu, Güney Kivu ve Tanganyika bölgelerinde yaklaşık 10 milyon kişinin açlıkla karşı karşıya olduğunu söyledi. Ve son olarak spor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye ile aynı grupta yer alan Amerika Birleşik Devletleri milli takımının kadrosu açıklandı. Teknik direktörlüğünü Mauricio Pochettino'nun yaptığı Amerika Birleşik Devletleri D grubunda Paraguay, Avustralya ve Türkiye ile karşılaşacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikametinde 4. ve 5. kilometreleri trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Yedisu Kavşağı Mercu-Erzurum yolunun 2 ve 4. kilometrelerinde Karasu Köprüsü bakım onarım çalışmaları nedeniyle Erzurum istikametinde sağ şerit kapatılmıştır. Ulaşım sol şeritten sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işlemi. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 12-19 derece. Belgrad gök gürültülü sağanak yağışlı 19-30. Berlin açık 14-21. Helsinki yağmurlu 3-11. Kopenhag açık 9-16. Londra sağanak yağışlı 15-22. Madrid açık 18-35. Moskova sağanak yağışlı 9-15. Paris açık 18-31. Priştine az bulutlu 14-28. Roma gök gürültülü sağanak yağışlı 18-26. Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 13-23. Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 15-27. Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 18-29. Varşova parçalı bulutlu 11-20. Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 17-31. Zürih parçalı bulutlu 18-30 derece. Amman açık 16-31, Nursultan parçalı bulutlu 15-31, Bağdat açık 26-39, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 14-26, Duşanbe gök gürültülü sağanak yağışlı 18-18, Kabil sağanak yağışlı 12-25, Kerkük az bulutlu 19-33, Kuveyt açık 31-37, Medine açık 29-43, Mekke açık 29-41, Riyad açık 27-43, Şam açık 15-34, Tahran parçalı bulutlu 17-31, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 19-28, Tiflis açık 14-24, Tokyo parçalı bulutlu 19-27 derece. Cezayir açık 16-27, Kahire açık 18-32, Melbourne çok bulutlu 9-18, Montreal az bulutlu 12-22, New York parçalı bulutlu 17-29, Sydney sağanak yağışlı 16-19, Washington sağanak yağışlı 19-23 derece, Çadırlunga açık 16-28, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 15-25, Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 14-27, Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 16-27, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 17-25, Münih parçalı bulutlu 16-29, Podgorica açık 18-32, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 19-27, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 13-26, Taraglia az bulutlu 16-28, Balkaneşu az bulutlu 17-28, Zenit ise az bulutlu 14-27, Gazi Magusa az bulutlu 15-29, Girne az bulutlu 17-25, Nefkoşa az bulutlu 12-26, Güzelyurt az bulutlu 13-30 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
2: ...1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.
3: Göksel Yanlar'la Mavi Düşler başlıyor.

0: Gidiyor musun?
1: Hayır.
0: Dönecek misin?
1: Bilmiyorum.
0: Kalanlar için her aşk tazedir. Hani dönmek istersen bir gün kalbinin anahtarını kapının dışında bırakacağım. Zili çalmadan gir içeri. Senden başka giren olmayacak.
1: Zili çalmadan gir içeri. Senden başka giren olmayacak.

Bir gün bu masum sevdadan geriye kalırsa sadece o hüzün kalır. Sen de anladın ki yapayalnızız. Buluşmamız yasak, görüşmemiz uzak. Öylece dönüyor başımız. Beylersin. Ah güzelim. İncinmiş bir sesi vardır yağmurun. Yanaklarına vurduğunda hissedersin. Ve bir veda sözcüğü saçlarına titreyen bir öpücükle dokunduğunda bu anı dondurmaya yetmez nefesin. Bir film sahnesi gibi akar gider ayrılık. Eylersin. Biz zaten hiçbir romanda kendi hayatımıza rastlamadık. Bütün şarkılar bizi yanlış anlatmıştı. Ve bütün bulmacalar yarım bırakılmıştı.

0: Kalbim bütün lambalarını yakabilin ve bütün perdelerini aç. Bebekle gelmeyecek sevgiliyi bütün ihtimalleri sonuna kadar kullan. Umutsuz tümcelerle umutlu cümleler kur. Ve yaşamak gibi anla her şeyi. Biraz da kendini anla. Kalbim, sana kanamak yakışır. Mazideki anılar kadardır gözyaşları. Bir gün kanamaz, ağlamaz olursun. Belki de yorgunluğunu unutursun. Kalbim, vazgeç bu sevdadan, kendinden geçmeden. Seven ağlatır mı sevdiğini? Ama seven de sendin, ağlayan da. Hasretin mi dolandığında boynuna, anlayan kanayan da. Onu isteyen de sendin son arzunda. Kalbim, yargısız infazları infaz et. O seni infaz etmeden. Sendin adımlarına delice yoran. Sendin gece gündüz ağlayan. Sendin sevdayı sevda için yaşayan. Ve sendin nefes aldıkça onu arayan. O yoksa yok olan sendin kalbim. Zamansız isyanları azat et kendinden. O seni azat etmeden. Biz emiri sevda için düştün dile. Ne gurur kaldı ne onur. Bil ki cehennem ateşinin odunu odur. Kalbim, yak bu şiiri. O seni yakmadan. O seni yakmadan.
1: Göksel Yanlar'la Mavi Düşler devam ediyor. Kalbim.

0: Beni hiç anlamadın, anlamayacaksın. Aslında o kadar farklı değiliz. Farklı bakıyoruz sadece. Farklı düşünüyoruz. Senin sözde doğruların var, benim kalpte yanlışlarım. Senin gitmeyen korkuların var, benimse bitmeyen duygularım. Senin uzun kahvaltıların var, benimse yetmeyen uykularım. Sen bir ömür sonrasında yaşıyorsun, ben bir saat öncesinde. Sen hayata koşuyorsun, ben hayatın gölgesinde. Öyle ki bir adım mesafe bile bazen gurbet oluyor işte. Olmaz deme, oluyor. Beni hiç anlamadın, anlamayacaksın. Oysa ben içinde sen olmayan bir cümle kurmak isterdim. İçimden gelerek içmeden içimi dökmek isterdim. Hani hep soruyorsun ya bana, ben senin neyinim diye. Sen benim düş güzelim, sen benim rüyamsın. Sen içimdeki maviliği taşıyan gökyüzümsün. Sen en karanlık tarafımı gören gecemsin. Sen aynı günaha battığım suç ortağım, idam hükmünü bozan kararımsın. Sen kalbime yararım, sen ömrüme zararımsın. Sen yaşanmamış gün, sen yaşanacak zamanımsın. Şimdi sorma artık bana, ben senin neyim diye. Sen anahtar sözcüğüm, sen gizli öznem, sen imla hatamsın. Sen satır başım, sen sırdaşım, sen arkadaşım. Sen seve seve yaptığım yanlışımsın. Beni hiç anlamadın, anlamayacaksın. Olur ne bıraksam her şeyi, bilmem ki başıma ne işler açacaksın. Öyle bir yerdesin ki bende, dokunsam yakacak, bıraksam kaçacaksın. Bilmiyorum, sen söyle güzel gözlüm, ne yapayım ben seninle? Dağlar mı dizeyim önüne kal diye, yoksa gidişini seyrimi durayım? Derdini veren mi olayım, derdinden veren mi? Aklımda kumbazlar, yüreğimde tuzaklar, bin mayın patlar içimde bir hayalin sonunda. Kadere düğüm atıp kadere düğün tutar kalbim. Ellerim başlı başına muamma, dilim sığmaz ağzıma. Gözlerim bana yabancı, gönlümde ise iflah olmaz bir yalancı. Ben dürüstüm aslında, acınla kıyaslamam. Kıyaslamam hiçbir gülüşünü. Yalnızlıkla sevseydi beni sensizlik kadar, bir sıcak bakıca çoktan rahmi olurdum ben de. Kafam karmakarışık, ama şunu bil ki, şunu bil ki, bana bir tek seni geliyorsun. Senin yanında unutuyorum zamanı, bir tek seninleyken düşünmüyorum beni üzen, sancıdan hiçbir şeyi. Kimim var ki senden başka? Kim anlar ki senden başka? Cevap veremeyeceğim sorular yerine, duymak istediklerini sorsan, onlara dokunup kanatmak yerine, yaralarımı sarsan olmaz mı? Ey güzel gözüm, ey sahipsiz yazılarımın kimliksiz kahramanı, içimden cenazeni kaldırıp gözyaşım döksem ardından. Çık, çık artık desem, çık aklımın çaprazlarından. Git artık, bit ne olur bit desem, biter mi? Ya da hayallerine düşsem tepetaklak, başımı çarpsam dizlerine, ılık kılık aksa mutluluk içime, can versem gözlerinde, yeter mi? Beni hiç anlamadın sen, anlamayacaksın. Aslında o kadar da farklı değildik. Senin sözde doğruların vardı, benim kalpte yanlışlarım. Senin gitmeyen korkuların vardı, benimse bitmeyen duygularım. Senin kahvaltıların, benimse yetmeyen uykularım. Şimdinin önemsiziydi yarının attıkları, can kafesimin demir parmaklıklarıydı içimde bıraktıkları. dilim düşman olsa benliğime, içinde sen olmayan bir cümle kurmak isterdim. İçimden gelerek içmeden içimi dökmek isterdim ama içimde hasretin, içimde özlemin, doyamam özlemine. Saçlarından tutup gecenin koynuna bırakmak isterdim hayallerimi. Yanağına bir öpücük, yastığına bir göz bırakmak isterdim. Sevgiden fazlası olmaz, sen içimi gör yeter. İşte bu yüzden, en çok da bu yüzden, ne olur kal yanımda. Ben susuyormuş gibi yaparım, sen dinliyormuş gibi. Ben sevmiyormuş gibi yaparım, sen bilmiyormuş gibi. Hadi kal yanımda, beni anlasan da, anlamasan da. Hadi kal yanımda, ne olur.
1: Göksel Yanlar'la Mavi Düşler devam ediyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinde bölge geneli parçalı ve çok bulutlu. Çanakkale hariç sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Balıkesir 13-30, Bilecik 14-25, Bursa 16-29, Çanakkale 17-28, Edirne 17-31, İstanbul 17-26, Kırklareli 17-29, Kocaeli 17-28, Sakarya 15-29, Tekirdağ 17-26, Yalova 17-25 derece. Ege bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. İzmir hariç bölge geneli yağışlı geçecek. Yağışlar Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Afyonkarahisar 13-20, Aydın 18-31, Denizli 17-28, Kütahya 12-24, İzmir 19-30, Manisa 18-30, Muğla 13-26, Uşak 13-21 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Antalya hariç bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinde Isparta ve Burdur çevreleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde yerel kuvvetli olacak. Adana 18-30, Antalya 19-28, Burdur 13-23, Hatay 18-28, Isparta 12-23, Kahraman

Kahramanmaraş 18-31, Mersin 21-28, Osmaniye 18-28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinde Ankara, Kırıkkale, Çankırı çevreleri ile Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Aksaray 12-24, Ankara 14-25, Çankırı 12-26, Eskişehir 13-23, Karaman 12-24, Kayseri 10-20, Kırıkkale 15-26, Kırşehir 11-23, Konya 12-24, Nevşehir 10-19, Niğde 13-20, Sivas 10-19, Yozgat 12-21 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Bartın 14-28, Bolu 13-24, Düzce 15-27, Karabük 13-26, Kastamonu 10-22, Zonguldak 16-22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 14-28, Artvin 11-27, Bayburt 7-20, Çorum 13-25, Giresun 16-24, Gümüşhane 10-23, Ordu 16-24, Rize 15-24, Samsun 17-24, Sinop 16-25, Tokat 13-26, Trabzon 16-24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Malatya çevreleri, bölgenin kuzey ve batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 9-22, Ardahan 4-20, Bingöl 12-25, Bitlis 8-21, Elazığ 14-25, Erzincan 12-22, Erzurum 7-18, Hakkari 12-25, Iğdır 14-30, Kars 7-20, Malatya 13-24, Muş 10-24, Tunceli 11-25, Şırnak 15-29, Van 8-21 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 17-31, Batman 14-31, Diyarbakır 14-30, Gaziantep 17-31, Kilis 20-30, Mardin 18-30, Şanlıurfa 20-33, Siirt 15-29 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneydoğudan, Samanla güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 yer yer 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de batı ve güneybatıdan, kuzeyinde sabah saatlerine kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve güneybatıdan, zamanla güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan, zamanla doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Şehit aileleri, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Edirne Kapı Şehitliği'nde yakınlarının kabirlerini ziyaretlerde bulundu. Bayram namazının ardından sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliğe gelmeye başlayan aileler, yakınlarının kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okudu, dualar etti. Şehit mezarlıklarındaki çiçekleri sulayan aileler, yanlarında getirdikleri bayram çikolatalarını ve lokumları da diğer ziyaretçilere ikram etti. Zaman zaman duygusal anlar yaşayan aileler, birbirlerine sarılarak teselli bulmaya çalıştı. Şehit Gökhan Kılıç'ın babası Halis Kılıç, canlarından bir parçayı vatan için toprağa verdiklerini söyledi. Şehit aileleri olarak hem üzgün hem gururlu olduklarını belirten Kılıç, "Vatanımız sağ olsun" ifadesini kullandı. Adana Fen Lisesi öğrencileri tasarladıkları sualtı aracı fırtınayla Haziran'da Kanada'da düzenlenecek Materov Sualtı Sistemleri Yarışması dünya finallerinde birincilik mücadelesi verecek. 60 metre derinliğe kadar inebilen araç nesneleri sınıflandırıp robotik kollar aracılığıyla toplayabiliyor. Bu yılın Ocak-Nisan döneminde elektrikli ve hibrit araç satışları 149.333'e ulaştı. Söz konusu dönemde benzinli otomobil satışlarında %17,9, dizellerde %32,7 ve otogazlı otomobillerde %27,5 düşüş gerçekleşirken hibrit otomobil satışları %6,2, elektrikli otomobil satışları %27,5 arttı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın yurt genelindeki çalışmaları sonucunda 11 Şubat-21 Mayıs 2026 tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan 66.089 kişi yakalandı. Yakalananlardan 65.484'ünün 0 ila 5 yıl, 360'ının 5 ila 10 yıl, 245'inin ise 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Kurban Bayramı dolayısıyla araçlarıyla seyahate çıkmaya hazırlanan vatandaşların yetersiz bakiyeyle yapabilecekleri geçiş ihlaline ve 15 günlük yasal süreç sonrası uygulanacak idari para cezalarına maruz kalmamaları için hızlı geçiş sistemi bakiyelerini kontrol etmeleri gerektiği hatırlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımına yönelik olarak 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırı dosyasının faili meşhur suçlar araştırma dairesi tarafından yeniden incelendiğini ve dosyaya ilişkin kanun yararına bozma kararı alındığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ituri, Kuzey Kivu, Güney Kivu ve Tanganyika bölgelerinde yaklaşık 10 milyon kişinin açlıkla karşı karşıya olduğunu söyledi. Ve son olarak spor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye ile aynı grupta yer alan Amerika Birleşik Devletleri milli takımının kadrosu açıklandı. Teknik direktörlüğünü Mauricio Pochettino'nun yaptığı Amerika Birleşik Devletleri D grubunda Paraguay, Avustralya ve Türkiye ile karşılaşacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikametinde 4. ve 5. kilometreleri trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Yedisu Kavşağı Mercu-Erzurum yolunun 2 ve 4. kilometrelerinde Karasu Köprüsü bakım onarım çalışmaları nedeniyle Erzurum istikametinde sağ şerit kapatılmıştır. Ulaşım sol şeritten sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işi, karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 28 Mayıs Perşembe günü yurt geneli çok bulutlu. Marmara, Ege bölgesinde İzmir hariç, Batı Akdeniz'in iç kesimleri Doğu Akdeniz, İç Anadolu Karadeniz'de, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Trakya'nın batısı, İç Ege, göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Sakarya çevreleri yer yer kuvvetli olacak. 29 Mayıs Cuma günü yurt geneli çok bulutlu. İzmir ve Antalya çevreleri dışında kalan diğer bölgeler sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarıyla Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 30 Mayıs Cumartesi günü yurt geneli parçalı bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusuyla Hatay ve Sinop çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığı Cuma günü kuzey ve iç kesimlerde azalarak mevsim normallerinin altına düşecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
3: Göksel Yanlar'la Mavi Düşler devam ediyor.

sen diyorsun ki ben onu özledim. Tamam, madem özledin, senin için bir şiir armağan edelim mi? Hadi şimdi o zaman dinleyelim. Çok özledim seni. Karardı hava sevdiğim. Bugün de akşam oldu. Sensiz günlerimde senden vazgeçemedim. Senden kahretsin. Seni özlemek mübah mıydı bana? Bir kalem boşluğunda seni almak. Her gece aynı rüyadan terler içinde uyanmak. Seni sevmenin mükafatı bu muydu söyle? Geçmedim gülüm senden. Geceler kadar sessiz ve suskundum çoğu zaman. Ah gülüm ah. Ellerimizde büyüttüğümüz tertemiz düşlerimiz vardı bizim. Gözlerinin deryasını daldığım baharda. Söylesin alın yazım. Kaç sefer be. Kaç sefer. Sensizken ağladım bir bilsen. Yazdırma bana şu şiirleri artık. Kurudu mürekkebim. Ben senden bir gün geçmedim. Geçemedim. Gece saatin 3'ü. Ve ben sevdanla kala kalmışım İzmir karanlığında. Şimdi hangi şiirde haykırmalı? Hangi mısrada gömmeli seni? Sensiz dizelerimin gizli öznesi. Bak, sensiz bile parlamıyor saat kulesi. Ve bir masalda sana anlattığım yüreğimin bereketsiz yanı. Çok özledim seni. Çok özledim. Hava karardı sevdiğim. Hava karardı. Çok özledim. Çok özledim seni.

0: son geceyle buluşmasına sen de davetlisin.
1: Solmadan gel artık aşkımın gülü. Olsa da konuşsa kalbimin dili. Küçücük dünyamda bir bilsen seni. Görünmez yazıyla yazdım kalbimi.

Herkes ilk kendi yaşıyor sanmasa, sevdalar da tükenirdi masallarda. Sonsuza kadar sürdüğü bilinsin mi diye nedir? Yazılmıyor kitaplarda. Zümrüt anka kuşu da yalan aslında, kendini külünden yarattığı da. Ferhat'ın şirin, Aslı'nın Kerem için öldüğünü kim gördü Allah aşkına? Sonsuza kadar sürsün diyorsan bu sevda, o zaman sevgili, o zaman vuslat yaşamaya, vuslat yaşamaya. Sana yazacak bir ben bırak buna, öfkelerin orada kalsın. Kaçamaklar hanesinde değil ismin, anlasana. Ömrümün tam ortasında kocaman harflerle yazmışım. Seni seviyorum, seni seviyorum, seni biliyorsun. Herkese söylediğini bana söyleme diyorsun. Ama ne varsa sevdaya dair bizden önce söylenmiş biliyorsun. Bize düşen aşkı yalansız yaşamak. Hadi uzatma da uzat ellerini. Seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum, seni biliyorsun.

bir şey var aramızda. Senin bakışından belli, benim yanan yüzümden. Dalıveriyoruz arada bir. İkimiz de aynı şeyi düşünüyoruz belki. Gülüşerek bakıyoruz söze. Bir şey var aramızda. Onu buldukça kaybediyoruz isteyerek. Fakat ne kadar saklasak nafile. Bir şey var aramızda. Senin gözlerinde ışıldıyor. Benim dilimin ucunda. Bir şey var aramızda.

besteyi. Geçici bir söz hiç değil. Ne yaşarsam yaşayayım. Seni çok.

Dilimde sabah keyfiyle yeni bir umut türküsü. Kar yağmış dağlara, bozulmamış ütüsü. Rahvan atlar gibi ırgalanan gökyüzü. Gözlerimi kamaştırsa da geleceğim sana. Şimdilik bağlayıcı bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ay şafağa yakın bir mum gibi erimeden, dağlar çivilendikleri yerde çürümeden, bebekler hayta hayta yürümeden, geleceğim diyorum, geleceğim sana. Ne olur, ne olur kesin bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Beklesen de olur, beklemesen de. Ben bir gök kuruşum sırmalı kesende. Gecesi uzun süren karlar, buzlar ülkesinde. Hangi ses yürekten çağırırsa beni sana. Geleceğim diyorum, geleceğim. Ne olur, ne olur kesin bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Bu şiir böyle doğarken dost elin elimdeydi. Sen bir zümrüt ankaydın, elim tüylerine değdi. Sevda duvarını açtım, sendeki bu tılsım neydi? Başka bir gezegende de olsan dönüşüm hep sana. Kesin bir gün belirtemem. Ne olur takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Bak işte, notalar karıştı, ezgiler muhalif, hava, hava kurşun gibi ağır, yağmur sarsız, ey benim alfabemdeki kadime elif, ne güzellik, ne de tat var baharsız, güzellikleri yaşamak için geleceğim sana, geleceğim diyorum, biraz mühlet tadı bana, ıhlamurlar, çiçek açtığı zaman. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman, ben güneş gibi gireceğim her dar kapıdan. Kimseye vuramam ben sana uğramadan. Kavlime sadığım, sadığım sana. Takvim sorup bulut çizdirme bana. Ben sana çiçeklerle geleceğim. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman.

saçlarına pütür pütür yapışmış. Gözlerinin rengiyle sıvanmış. Bir avuç kuru çiçek topladım sana. Kırılıp dökülmesinler diye. Sevgiyle, özenle tek tek topladım. Yürek fidelediğim zamana ve mekana. Hasat vakti geldi, yürek topladım. Belli ki bu yılda husat geçecek. Aşıdır, serumdur, besindir her umut. Ey sevgili, umudunu diri tut. Bedenim hürdeyi, mühlet ver bana. Er ya da geç çıkıp geleceğim sana. Ihlamurlar, çiçek açtığı zaman. Mevsimi geçiyormuş, geçsin varsın. Hep böyle dönüyor zaman tekeri. Biri gider, biri gelir mevsimlerin. Sonsuzluğu diri aşklarla kucaklarsın. Acıdan damıtırsın şekeri. Sabrı da güzel olur bekleyen kızların. En ışıltılı çağında yıldızların. Kaç bıldır öteden göz kırpar bana. Her umut bir yoldaş. Her derde aşina. Sorma, ıhlamurlar ne zaman çiçek açar, sorma. Beni güneşin ortasına atsalar da yanarım, pişerim, gelirim sana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman.

Beni bağışla aşkım. Aşkım hoş gör artık. Beni hoş gör. Beni bağışla. Seni seviyorum. Yolsuz yordamsız bir kuş gibi öksendiğim, yüreğim tir tir ötürsünden kurtulmuş. Şimdi yoksul, şimdi çırılçıplak, şimdi soyunuk. Acı ne sirkeme benden. Ko sarınsın yüreğin, ko giyinsin, ko kuşansın, ko örtünsün. Sonra beni bağışla aşkım, beni hoş gör, seni seviyorum. Eğer bir lokmacık bile sevemezsen beni, hiç mi hiç sevemezsen eğer, acımı bağışla, beni hoş gör, seni seviyorum. Bana öyle eli bakma, bırak durma ellerden, de kuytuma çekilirim, de karanlığa kavuşurum. Sımsıkı tutarım ellerini utancımı, sarıp sarmalarım, dürüp bükerim, o an yüzün ey benden aşkım. Kaçır benden, beni hoş gör, beni bağışla, seni seviyorum. Gün gelir, hayalin erişir karanlık gider. Meyil verirsin bana gün gelir. Şimdi çaresizim, yalnızım. Kolum kanadım kırık. Beni bağışla aşkım, beni hoş gör, seni seviyorum. Seni seviyorum. Yüreğim mutluluk selinde. Kapıp koy veriyor kendini gurbetlere varıyor. Gülme bu korkulu gelişime. Gülme. Beni bağışla aşkım. Beni hoş gör.

Sırattan incedir sevda köprüsü. Beraber geçelim tut ellerinden. Niyet ak güvercin, muslat gökyüzü. Beraber uçalım tut ellerinden. Gönüldeki birlik kalkandır deça. Aldırma yasa yere yağışa. Giden ilkbahara, gelecek kışa. Beraber göçelim tut ellerinden. Birleşmek üzeredir şafakla grup. Korku beklenilmez kapıda durup. İster zehir olsun, isterse çürüp. Beraber içelim tut ellerinden. Sevdiğim, çağır hayallerin en ötesine. Yakında duyarsın aşkın sesini. Sonsuz mutluluğun penceresini. Beraber açalım tut ellerinden. Hatırla kaybolan hatıraları. Elmastan ışıklı altından sarı. Zaman tortusundan işte onları. Beraber seçelim tut ellerinden. Şüphe başlangıçtır, karar nihayet. Zamanı zamana etme şikayet. Kaçmak kurtuluştur diyorsan şayet. Beraber kaçalım tut ellerinden. Beraber kaçalım tut ellerinden.

Sırattan incedir sevda köprüsü. Beraber geçelim tut ellerinden. Niyet ak güvercin, vuslat gökyüzü. Beraber uçalım tut ellerinden. Gönüldeki birlik kalkandır deça. Aldırma yasa yere yağışa. Giden ilkbahara, gelecek kışa. Beraber göçelim tut ellerinden. Birleşmek üzeredir şafakla grup. Korku beklenilmez kapıda durup. İster zehir olsun, isterse çürük. Beraber içelim tut ellerinden. Sevdiğim, çağır hayallerin en ötesine. Yakında duyarsın aşkın sesini. Sonsuz mutluluğun penceresini. Beraber açalım tut ellerinden. Hatırla kaybolan hatıraları. Elmastan ışıklı altından sarı. Zaman tortusundan işte onları. Beraber seçelim tut ellerinden. Şüphe başlangıçtır, karar nihayet. Zamanı zamana etme şikayet. Kaçmak kurtuluştur diyorsan şayet. Beraber kaçalım tut ellerinden. Beraber kaçalım tut ellerinden.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinde bölge geneli parçalı ve çok bulutlu. Çanakkale hariç sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Edirne, Kırklareli ve Çekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Balıkesir 13-30, Bilecik 14-25, Bursa 16-29, Çanakkale 17-28, Edirne 17-31, İstanbul 17-26, Kırklareli 17-29, Kocaeli 17-28, Sakarya 15-29, Tekirdağ 17-26, Yalova 17-25 derece. Ege bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. İzmir hariç bölge geneli yağışlı geçecek. Yağışlar Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Afyonkarahisar 13-20, Aydın 18-31, Denizli 17-28, Kütahya 12-24, İzmir 19-30, Manisa 18-30, Muğla 13-26, Uşak 13-21 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Antalya hariç bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinde Isparta ve Burdur çevreleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde yerel kuvvetli olacak. Adana 18-30, Antalya 19-28, Burdur 13-23, Hatay 18-28, Isparta 12-23, Kahramanmaraş 18-31, Mersin 21-28, Osmaniye 18-28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinde Ankara, Kırıkkale, Çankırı çevreleriyle Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Aksaray 12-24, Ankara 14-25, Çankırı 12-26, Eskişehir 13-23, Karaman 12-24, Kayseri 10-20, Kırıkkale 15-26, Kırşehir 11-23, Konya 12-24, Nevşehir 10-19, Niğde 13-20,

Sivas 10-19, Yozgat 12-21 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Bartın 14-28, Bolu 13-24, Düzce 15-27, Karabük 13-26, Kastamonu 10-22, Zonguldak 16-22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 14-28, Artvin 11-27, Bayburt 7-20, Çorum 13-25, Giresun 16-24, Gümüşhane 10-23, Ordu 16-24, Rize 15-24, Samsun 17-24, Sinop 16-25, Tokat 13-26, Trabzon 16-24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Malatya çevreleri, bölgenin kuzey ve batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 9-22, Ardahan 4-20, Bingöl 12-25, Bitlis 8-21, Elazığ 14-25, Erzincan 12-22, Erzurum 7-18, Hakkari 12-25, Iğdır 14-30, Kars 7-20, Malatya 13-24, Muş 10-24, Tunceli 11-25, Şırnak 15-29, Van 8-21 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 17-31, Batman 14-31, Diyarbakır 14-30, Gaziantep 17-31, Kilis 20-30, Mardin 18-30, Şanlıurfa 20-33, Siirt 15-29 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Opasinop arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve kuzeydoğudan 2 ila 4, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, güneyinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneyden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, batısında kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Şehit aileleri, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Edirne Kapı Şehitliği'nde yakınlarının kabirlerini ziyaretlerde bulundu. Bayram namazının ardından sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliğe gelmeye başlayan aileler, yakınlarının kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okudu, dualar etti. Şehit mezarlıklarındaki çiçekleri sulayan aileler, yanlarında getirdikleri bayram çikolatalarını ve lokumları da diğer ziyaretçilere ikram etti. Zaman zaman duygusal anlar yaşayan aileler, birbirlerine sarılarak teselli bulmaya çalıştı. Şehit Gökhan Kılıç'ın babası Halis Kılıç, canlarından bir parçayı vatan için toprağa verdiklerini söyledi. Şehit aileleri olarak hem üzgün hem gururlu olduklarını belirten Kılıç, "Vatanımız sağ olsun" ifadesini kullandı. Adana Fen Lisesi öğrencileri tasarladıkları sualtı aracı fırtınayla Haziran'da Kanada'da düzenlenecek Materov sualtı sistemleri yarışması dünya finallerinde birincilik mücadelesi verecek. 60 metre derinliğe kadar inebilen araç nesneleri sınıflandırıp robotik kollar aracılığıyla toplayabiliyor. Bu yılın Ocak-Nisan döneminde elektrikli ve hibrit araç satışları 149.333'e ulaştı. Söz konusu dönemde benzinli otomobil satışlarında %17,9, dizellerde %32,7 ve otogazlı otomobillerde %27,5 düşüş gerçekleşirken hibrit otomobil satışları %6,2, elektrikli otomobil satışları %27,5 arttı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın yurt genelindeki çalışmaları sonucunda 11 Şubat-21 Mayıs 2026 tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan 66.089 kişi yakalandı. Yakalananlardan 65.484'ünün 0 ila 5 yıl, 360'ının 5 ila 10 yıl, 245'inin ise 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ituri, Kuzey Kivu, Güney Kivu ve Tanganyika bölgelerinde yaklaşık 10 milyon kişinin açlıkla karşı karşıya olduğunu söyledi. Ve son olarak spor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye ile aynı grupta yer alan Amerika Birleşik Devletleri milli takımının kadrosu açıklandı. Teknik direktörlüğünü Mauricio Pochettino'nun yaptığı Amerika Birleşik Devletleri D grubunda Paraguay, Avustralya ve Türkiye ile karşılaşacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikametinde 4. ve 5. kilometreleri trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Yedisu Kavşağı Mercu-Erzurum yolunun 2 ve 4. kilometrelerinde Karasu Köprüsü bakım onarım çalışmaları nedeniyle Erzurum istikametinde sağ şerit kapatılmıştır. Ulaşım sol şeritten sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işlemi, karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz. Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajını aktarıyoruz.
2: Aziz milletim, sevgili kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Rabbimizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bizleri sağlık ve sıhhat içinde huzuru kalple bir bayrama daha eriştiren Cenab-ı Allah'a hamdolsun diyorum. Bu kutlu günlerin ülkemiz, aziz milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Kestiğiniz kurbanların, ettiğiniz duaların, yaptığınız hayır ve hasenatın hak katında kabul olmasını, inşallah ecirlerinizi artırmasını diliyorum. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime, şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Kurban bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabbim bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun niyazında bulunuyorum. Kurban bir ibadet olmanın yanı sıra kelime anlamı itibariyle aynı zamanda yaklaşma, yakınlaşma, yakın olma demektir. İnanıyorum ki her bir vatandaşımız gerek eş, dost ve akraba ziyaretleriyle, gerekse yardım ve dayanışma faaliyetleriyle bu ruh şölenini en verimli surette değerlendirecek. Böylece hem Allah'a yaklaşmış hem de birbirine daha sıkı bağlarla kenetlenmiş olacaktır. Şayet muhabbet ve diğer gamlığın gönülleri sarıp sarmaladığı bu mübarek günleri hakkıyla idrak edebilirsek, işte o zaman kardeşliğimiz güçlenecek, darlığın yerini ferahlık, dargınlığın yerini kucaklaşma alacaktır. Duam ve beklentim bu bayramın da kalplerin yumuşamasına, küskünlerin barışmasına, kırgınlıkların giderilmesine ve sıkılı yumrukların tamamen açılmasına vesile olmasıdır. Aziz milletim, İslam alemi olarak bir huzur iklimine kavuşmanın sevincini yaşarken, öte yandan bölgemiz ve dünyamız stres düzeyi yüksek bir dönemden geçiyor. İsrail ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor. Yine İsrail'in tahrik ve tertipleriyle tetiklenen savaşın menfi etkileri enerjiden tarıma, ticaretten ulaşıma, ekonomiden güvenliğe birçok alanda hissediliyor. Bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye ekonomisiyle, altyapısıyla, tecrübeli kurumları, liyakatli kadrolarıyla, en önemlisi tahkim ettiği iç cephesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor. Eleştirilere ve engellemelere rağmen 23 yıldır yürüttüğümüz politikaların semeresini başta savunma sanayimiz olmak üzere her alanda topluyoruz. 238 milyar dolardan 1,6 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğü, 36 milyar dolardan 276 milyar dolara çıkan yıllık ihracatı, 248 milyon dolardan 10 milyar doları geçen savunma ve havacılık ihracatı ile Türkiye dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazmaktadır. Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ülkemizin istikbaliyle bölgemizin istikrarı açısından taşıdığı stratejik değer bugünlerde daha iyi anlaşılan terörsüz Türkiye süreci bunlardan biridir. Sınırlarımız içinde huzur ve güvenliğin güçlenmesine, sınırlarımız dışında emperyalist oyunların bozulmasına katkı sunan bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz. Türkiye'ye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır. Sapasağlam hızla yola devam ediyoruz. Bu düşüncelerle Kurban Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için bir kez daha hayırlar getirmesini diliyorum. Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan kardeşlerimizin dua ve ibadetlerini Rabbim kabul buyursun diyorum. Bayramda seyahat edecek vatandaşlarımızdan hız limitlerine ve trafik kurallarına uymalarını özellikle istirham ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, aileleriniz ve sevdiklerinizle birlikte huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmenizi diliyorum. Bayramınız mübarek olsun. Kalın sağlıcakla.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajını aktardık.
0: Bayramlar, sevgi, saygı ve hoşgörünün perçinlendiği günler. Bayramlar, dargınların barıştığı, kardeşçe kucaklaştığımız günler. Bayramlar, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin yaşandığı, yüce bir millet olma duygusuyla coştuğumuz, sıcacık gülüşlerin kalplerimizi ısıttığı, kapı kapı dolaşan çocukların sevinç çığlıkları arasında sevdiklerimizle ve ailemizle paylaştığımız günler. Hep bir arada sevgi ve huzur dolu nice bayramlar geçirmeniz dileğiyle bayramınız kutlu olsun. Meteorolojinin Sesi Radyosu hepinize iyi bayramlar diler.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 12-19 derece. Belgrad gök gürültülü sağanak yağışlı 19-30. Berlin açık 14-21. Helsinki yağmurlu 3-11. Kopenhag açık 9-16. Londra sağanak yağışlı 15-22. Madrid açık 18-35. Moskova sağanak yağışlı 9-15. Paris açık 18-31. Priştine az bulutlu 14-28. Roma gök gürültülü sağanak yağışlı 18-26. Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 13-23. Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 15-27. Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 18-29. Varşova parçalı bulutlu 11-20. Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 17-31. Zürih parçalı bulutlu 18-30 derece. Amman açık 16-31, Nursultan parçalı bulutlu 15-31, Bağdat açık 26-39, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 14-26, Duşanbe gök gürültülü sağanak yağışlı 18-18, Kabil sağanak yağışlı 12-25, Kerkük az bulutlu 19-33, Kuveyt açık 31-37, Medine açık 29-43, Mekke açık 29-41, Riyad açık 27-43, Şam açık 15-34, Tahran parçalı bulutlu 17-31, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 19-28, Tiflis açık 14-24, Tokyo parçalı bulutlu 19-27 derece. Cezayir açık 16-27, Kahire açık 18-32, Melbourne çok bulutlu 9-18, Montreal az bulutlu 12-22, New York parçalı bulutlu 17-29, Sydney sağanak yağışlı 16-19, Washington sağanak yağışlı 19-23 derece, Chaturanga açık 16-28, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 15-25, Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 14-27, Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 16-27, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 17-25, Münih parçalı bulutlu 16-29, Podgorica açık 18-32, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 19-27, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 13-26, Taraglia az bulutlu 16-28, Balkaneşu az bulutlu 17-28, Zenit ise az bulutlu 14-27, Gazi Magusa az bulutlu 15-29, Girne az bulutlu 17-25, Nefkoşa az bulutlu 12-26, Güzelyurt az bulutlu 13-30 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

sevgili dinleyiciler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda ülkemizin görkemli coğrafyasında bulunan, farklı iklimlerde farklı özelliklere sahip 81 ilimizi tanıtacağımız Keşfi Diyar programımızdan herkese merhaba. Programı hazırlayan ve sunan ben Arzu Yücesoy, yayın ve yapım ekibiyle birlikte herkese güzel bir gün dileyerek programımıza başlıyoruz. Programımızda bu hafta aynı isimli bir boğazla ikiye ayrılmış ve hem Asya hem de Avrupa kıtasında yer alan Çanakkale şehrimizi tanıtacağız. Anadolu topraklarının kuzeybatısında yer alan, hareketli ve köklü tarihiyle dikkat çeken Çanakkale, Asya ve Avrupa kıtalarının topraklarında kurulmuş, tarihi boyunca birçok uygarlığın yerleşim yeri olmuştur. Şehrin toprakları Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında gerçekleşen ve Türk tarihinde büyük bir öneme sahip olan Çanakkale Savaşı'na sahne olmuş, 1915-16 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'nda deniz ve karada yapılan büyük mücadeleler sonucunda İtilaf Devletleri Türk kuvvetleri karşısında yenik düşmüş ve bu sefer Türk tarihinde önemli bir yer edinmiştir. Çanakkale, Türkiye'nin kuzeybatısında Doğu Trakya topraklarına bir kıstakla bağlı Gelibolu Yarımadası ve Biga Yarımadası üzerinde toprakları bulunan bir şehirdir. Avrupa ile Asya kıtalarında toprakları bulunan şehir, kuzeyde Edirne ve Tekirdağ, doğuda ise Balıkesir illeriyle komşudur. İlin sınırları içinde Ege Denizi'nde bulunan Türkiye'nin en büyük adası Gökçeada, Bozcaada ve Tavşan Adaları yer alıyor. Çanakkale topraklarının büyük bir bölümü Marmara Bölgesi'nin Güney Marmara bölümünde, Edremit Körfezi'ndeki küçük bir parçası ise Ege Bölgesi'nde yer alıyor. İlin eski adı ve merkezi Biga olup, Cumhuriyet döneminde Çanakkale savaşlarında kazanılmış olan zaferlerden dolayı ismi ve merkezi Çanakkale olarak değiştirilmiş. İlin isminin kökeni ise yörede çok gelişmiş olan çanak çömlek sanatinden geliyor. Şehrin iki simgesi haline gelen Kale-i Sultaniye ile çanakçılık özdeşleşince de şehir Çanakkale olarak adlandırılmaya başlanmış. Çanakkale'nin merkez ilçesiyle birlikte Ayvacık, Bayramiç, Biga, Bozcaada, Çan, Eceabat, Ezine, Gelibolu, Gökçeada, Lapseki ve Yenice olmak üzere 12 ilçesi, 23 belediyesi, bu belediyelerde 81 mahalle, ayrıca 576 köyü bulunuyor. Asya ile Avrupa kıtalarını birbirinden ayıran ve Ege Denizi ile Marmara Denizi'ni birbirine bağlayan bir boğaz ve uluslararası su yolu olan Çanakkale Boğazı'nın uzunluğu 68 kilometredir. Çanakkale bulunduğu konumdan dolayı geçiş iklimi etkisi altındadır. Akdeniz ve Karadeniz iklimi özelliklerinin etki ettiği şehrin genel havası ılıman olarak değerlendiriliyor. Ama yine de nispeten kuzeyde bir konumda yer aldığından dolayı kış mevsimindeki sıcaklıklar güneye nazaran biraz daha düşüktür. Edremit Körfezi Akdeniz iklimi yaşarken Gelibolu Yarımadası ve orta kısımlarda serin bir hava durumu hakim. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava şehrin iklimini etkileyip rüzgar hızının artmasına sebep oluyor. Yıl boyunca kar yağışı az olmakla birlikte yağmur yağışı ilkbaharda ve yaz mevsimlerinde görülüyor. Rüzgarlı bir şehir olan Çanakkale'de Aralık, Ocak ve Şubat ayları oldukça yağmurlu geçtiğinden iklimin şehirde vakit geçirmeye elverişli olduğu mevsimler ilkbahar ve yaz olarak değerlendirilir.

Çanakkale eşsiz doğal varlıkları ve tarihindeki kültürel birikimiyle çok katmanlı bir yapıya sahip olan bir şehrimizdir. Savaşların yoğun yaşandığı Çanakkale toprakları, geçmişin izini sürmek için gezip görülebilecek bir şehir olduğundan dolayı, geçmişten günümüze yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmuştur.

0: Türk tarihinde önemli bir yeri olan Çanakkale, hem tarihi ve hem de doğal güzellikleri içerisinde barındırıyor. İlk ziyaret edilmesi gereken yerlerden olan Çanakkale Şehitliği, 1. Dünya Savaşı'nda ve Çanakkale Savaşları'nda şehit olan askerlerin anısına yapılmıştır. İnsana duygular anlar yaşatan şehitlikte Mehmetçik Anıtı, Savaş Eserleri Müzesi ve Türk Şehitliği bulunuyor. Dünya Miras Listesi'nde olan Truva Antik Kenti ise 9 şehrin birbiri üzerine kurulmasıyla oluşmuş ve antik kentlerin beşi olarak biliniyor. Filmlere ilham kaynağı olan Truva Atı'nı da burada görebilirsiniz. Kültürüyle, tarihiyle, boğazıyla insanda bambaşka duyguları uyandıran Çanakkale'de Aynalı Çarşı, Seramik Müzesi, Seyit Onbaşı Anıtı, Çanakkale Deniz Müzesi, Piri Reis Müzesi, Çanakkale Kent Müzesi ve Arşivi, Gökçeada, Bozcaada, Asos Antik Kenti ve Paryon Antik Kenti ziyaret edilecek yerler arasındadır. Çanakkale yerleşimi çok geniş bir alana yayılmış durumda değildir. Bu yüzden çok büyük bir şehir olmayan Çanakkale'yi gezmeyi, belli başlı yerleri görmeyi birkaç gün içinde gerçekleştirebilirsiniz. Şehir, Türk ve dünya tarihi bakımından birçok toplumda bir iz bıraktığından insanların ilgisini çekmeye devam ediyor. Örneğin Troya Antik Kenti hikayesiyle insanlık tarihine dair önemli noktalara dikkat çekmekte. Kaz Dağları Milli Parkı ise barındırdığı doğal yaşamıyla dünya üzerinde canlı yaşamına dair önemli noktalardan biri olma özelliği taşıyor. Çanakkale Boğazı'nın kenarında bulunan ve diğer adıyla Çimenlik Kalesi olarak bilinen Kale-i Sultaniye, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinden sonra boğazların kontrolünü ele almak için 1462 senesinde inşa edilmiş. Kale 3 yapraklı yonca planıyla kuvvetli bir savunma sistemine sahip olurken, Kanuni Sultan Süleyman döneminde ek bir kule daha inşa edilmiş. Ayrıca Piri Reis'in Kitab-ı Bahriye adlı eserini bu kalede noktaladığı biliniyor. İç kale ve dış kale olarak iki bölümden meydana gelmiş kalenin giriş kısmında bulunan antik mermer koltuğa Fatih Sultan Mehmet'in oturarak askerlere seslendiği rivayet ediliyor. Kale Çanakkale Savaşı'nda da çok önemli bir mevzi görevi görmesiyle Türk tarihi için önemli bir yerdir. Türkiye'nin en büyük deniz müzesi unvanına sahip olan Çanakkale Deniz Müzesi, denizcilik tarihine ait geçmişten günümüze intikal eden nesneleri ve belgeleri üzerinde deniz tarihimizi aydınlatacak bilimsel araştırmalar var. Müzede tarihi kayıtlar, metal, ahşap ve taş eserlerin yanı sıra plastik, tekstil ve kağıt eserlerini de görebilirsiniz. Çanakkale Saat Kulesi, Çanakkale merkeze gezilebilecek yerler arasında bulunan yerlerden bir diğeridir. Şehrin simgelerinden biri haline gelen Saat Kulesi'ni de görmeyi ihmal etmeyin. Milli Park, Gelibolu Yarımadası'nın güney ucunda bulunuyor. 33 bin hektarlık alana yayılmış olan park, Çanakkale Boğazı'nın Avrupa yakasında yer alıyor. 1973 yılında kurulan park, Birleşmiş Milletler tarafından da tanınmış bir koruma alanı. Tarihi, geçmişi ve tabii varlıklarıyla dikkat çekmiş olan bölge, Şehitler Abidesi ile birlikte Milli Park ilan edilmiş. Park içinde 250 binden fazla Avustralya, Yeni Zelanda, İngiliz ve Fransız askerlerinin ve 60 bin aşan Türk askerinin savaş mezarı ve anıtları yer almakta. Tarihi sit alanı ve kültürel varlık statüsüyle tescillenen muharebe alanları, mezarlar ve anıtların yanı sıra gemiler, toplar, siperler, kaleler ve burçlar da görülebilmekte. Parkın içinde aynı zamanda M.Ö. 4000 yılına ait arkeolojik sit alanı ve anıtı da mevcut. Hem manevi hem de tarihi açıdan önemli bir yere sahip olan Çanakkale Şehitlik Anıtı, Gelibolu Yarımadası'nda Çanakkale Boğazı'nın ucunda Morta Koyu önünde Hisarlık Tepe üzerinde bulunuyor. 1915 yılında 1. Dünya Savaşı sırasında gerçekleşen Çanakkale Savaşı'nda hayatını kaybeden Türk askerlerinin hatırasına sahip olarak yaptırılan anıt, ihtişamlı 4 ayak ve 1 kubbeden oluşuyor. Yüksekliği 41.7 metre olan anıtın temeli 19 Nisan 1954 tarihinde atılmış ve anıt 21 Ağustos 1960 tarihinde ziyaret açılmıştır.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
0: Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Kabatepe mevkiinde yer alan Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Çanakkale Savaşları'nın sonsuza kadar hatırlanması ve yeni yetişen nesillere Çanakkale ruhunu aktararak bu ruhun gelişmesine katkı sağlamak amacıyla projelendirilmiş, Haziran 2012 tarihinde ise hizmete açılmıştır. Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Çanakkale Savaşları'nın hem kronolojik hem de tematik olarak anlatıldığı bir savaş müzesidir. Müze binası şehitlik algısı oluşturmak amacıyla tümüyle toprak altında bırakılmış. Yapının girişinde karşılıklı uzanan iki anıt duvar, Çanakkale Boğazı'nın Asya ve Avrupa kıyılarını, duvarların açık ve koyu renkte olması ise savaş ve barış temalarını sembolize ediyor. Koyu renkli duvarın baş kısmında bulunan üç sütun, Türk askerinin inanç, cesaret ve vatan sevgisini temsil ederken, duvar yüzeylerindeki sadelik ise ölümün sessizliği ve yalnızlığı olarak açıklanmış.

0: Kuzeybatı Anadolu'da Troya kalıntılarının yer aldığı binlerce yıllık tarihi mirası, doğal güzellikleriyle en güzel şehirlerimizden biri olan Çanakkale'yi tanıtmaya devam ediyoruz. Baba Kale, Asya kıtasının batıdaki en uç noktasıdır. Adını orada bulunan kaleden alan Baba Kale'nin antik çağda adı Lekton veya Lektos olarak geçiyor. Ege Denizi ile Marmara Denizi'nin ayrıldığı nokta olan Baba Kale'den Homeros'un İlyada destanında bahsedilmiş. Baba Kale'nin Osmanlı İmparatorluğu tarihindeki rolü 18. yüzyıla rastlar. 1925 yılında bir sefer sırasında fırtınaya yakalanan 3. Ahmet buradaki bir doğal limana sığınmış. Bölge halkı da korsanlardan bıktığı için şikayette bulunmuş. 3. Ahmet vezirini bu işle ilgilenmek üzere görevlendirmiş. Çıkarılan fermanda yurdun dört bir yanından mahkumlar kale inşaatı için çağrılmış. Baba burnunda çalışmaları sonucu azat edilecekleri vaat edilen mahkumlar canla başla çalışmışlar. Patronu Halil İstiyanı'nın patlak vermesiyle inşaat yarım kalmış ve tamamlanması çok ileri bir tarihe ertelenmiş. O dönemde kale sınırları içinde 40 adet cami ve ev gibi mimari yapıların bulunduğu da biliniyor. 5 Haziran 1988 tarihinde UNESCO Dünya Mirası listesine kültürel kategoride alınan Troya Antik Kenti, dünya çapında ün salmış en ünlü antik kentler arasındadır. Çanakkale'de Kaz Dağı eteklerinde, günümüzde ise Tevfikiye Köyü'nün batısında bulunan kent, Homeros'un yazdığı tahmin edilen İlyada destanında bahsedilen Truva Savaşı'nın meydana geldiği yerdir. Antik kent Hisarlık Tepesi'nde bulunuyor. 1870'lerde amatör bir arkeolog tarafından keşfedilen ve ortaya çıkarılan eserler Türkiye, Rusya ve Almanya'da bulunmakta. Başlarda Efes ve Milet antik kentleri gibi denize yakın konumda bulunan Troya antik kenti, Karamenderes Nehri'nin taşıdığı alüvyonlar sebebiyle deniz kıyısından uzaklaşmış. 9 katmana sahip olan antik kent, 3000 yıllık bir tarihin izlerinin takip edilebileceği oldukça önemli bir tarihi madendir. Kaz Dağları dünya üzerinde muazzam öneme sahip bir ormanlık alandır. Alplerden sonra dünya üzerinde en fazla oksijen üreten bölge olan Kaz Dağları'nın mitolojideki adı Ida'dır. Dağların konumundan dolayı eşsiz bir bitki örtüsü bölgede varlık gösteriyor ve bunun sonucunda yüksek oranda oksijen üretimi sağlanıyor. Ege Denizi kıyılarına kadar inen geniş bir alanı kaplayan dağlık bölge, kara ve deniz iklimini birlikte yaşatmakta. Kaz Dağları doğal ve kültürel unsurların var olduğu bir bölgedir. Ada Tepe Yunan kültüründe insanların Tanrı'ya kurban sundukları bir sunak olan Zeus sunağına ev sahipliği yapıyor. Asos, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin Behramkale köyüne bağlı bir antik kenttir. İnsanlık tarihi açısından şüphe götürmeyecek şekilde önemi bulunan Asos, Midil Adası'nın karşısına denk düşüyor. Lidya, Pers, Pergamon ve Roma uygarlıklarının ellerinde şekillenmiş coğrafya, 1880-83 yıllar arasında Amerikalı genç bir mimar tarafından keşfedilmiş. Volkanik bir tepenin zirvesi ve yamaçlarına kurulmuş olan yerleşim, bölgede bulunan tek liman olmasıyla zenginleşmiş. Aristo'nun burada 3 yıl yaşamasından dolayı da bölgenin felsefe tarihinde de tanınırlığı epey yüksek. Ayrıca bölgede çıkarılan taşlar Athena Tapınağı'nda kullanılmış ve günümüzde de kullanılmaktadır. Dar sokakları, taş mimarisi ve muhteşem güzellikteki deniziyle Asos'ta görülmeye değer eşsiz güzellikteki yerlerden birisidir. Türkiye'nin 3. Ege Denizi'nin 2. en büyük adası olan Bozcaada, Anakara'ya 6 kilometre mesafede yer alıyor. Bozcaada iç kısımlarındaki ufak yükseltilerin dışında genellikle büyük düzlüklerden meydana gelen bir adadır. En tepe noktası 192 metre yükseklikle Göztepe'dir. Akdeniz ikliminin etkisi altında olup bir yandan da Boğaz'ın tam çıkışında yer aldığı için kuzey rüzgarlarını alır. Bu durumda nem oranını düşürdüğü için iyi üzüm yetiştirilmesine olanak tanır. Çanakkale Boğazı'nın girişinde yer alan ada, konumu dolayısıyla tarihte önemli bir yer edinmiş. Troya Savaşı esnasında Yunanlılar tarafından üs olarak kullanılan bir limana sahip olan Bozcaada, Pers, Roma ve Bizans hakimiyeti altına girmiş. Aydınoğlu Umur Bey İzmir'i fethettikten sonra 1328 yılında Bizans hakimiyetindeki Bolca Adayı yağmalamış, adadaki Türk etkisi de bu tarihten itibaren var olmuştur. Tarihsel bakımdan öneminin yanı sıra Bolcaada güzel kumlu plajları, berrak deniz suyu ve bağcılığıyla bilinen bir adadır. Yüz ölçümü bakımından Türkiye'nin sahip olduğu en büyük ada olma özelliği taşıyan Saros Körfezi'nin girişinde yer alan Gökçeada, 91 kilometrelik kıyı şeridine sahip. İnci Burnu adı verilen adanın batısı Türkiye topraklarının en uçtaki batı noktasıdır. Ada Türkiye'deki sakin yerlerden birisidir. Bozulmamış doğası, zengin aktivite seçenekleriyle huzurlu atmosferi Gökçeada'yı çekici kılan özellikler arasındadır. Ayrıca Türkiye'nin ilk ve tek sualtı milli parkı da Gökçeada'da bulunuyor. Hakkında yeteri kadar arkeolojik kazı ve inceleme yapılmadığı için adı ve kuruluşuyla ilgili fazla bilgi mevcut olmayan Biga'nın konumu, Asya ve Avrupa topraklarının birbirine geçiş yolu üzerinde yer aldığından tarihsel süreç boyunca birçok uygarlığa yaşam alanı olmuş. Bu yüzden Biga bünyesinde farklı uygarlıklara ait izler taşıyor. Bazı kaynaklar Biga'nın kuruluşunu M.Ö. 1000-1900 yıllarına dayandırıyor. Buna göre Biga, Truva'nın ilk krallarından Ankomenen tarafından bir koloni olarak kurulmuş. Kentin Bizans döneminde Pegae olarak adlandırıldığı ve Biga'nın Latince iki atla çekilen iki tekerlekli araba anlamına geldiği biliniyor. Pegae veya Pega adının eski Yunan mitolojisinde Herkül'ün atının adı olan Pegasus'tan geldiği de düşünülmekte. Ayrıca bu yörenin bin yıllardır ormanlık olması ve denize yakın bir konumda bulunması, Herkül'ün bölgede sıkça bulunduğu inancını da güçlendiriyor. Mitoloji karakterlerin mekanı Kaz Dağı'nın eteklerinde yer alan Küçük Kuyu, en başta tertemiz havasıyla birçok ziyaretçiyi kendine çekiyor. Afrodit'le Hermes'in aşk yaşadığı, mitolojik tanrıların balaylarını geçirdiği, Paris'in Helena'ya aşkını söylediği Kaz Dağı, bol oksijeniyle Küçük Kuyu'nun havasının tertemiz olmasına vesile olmuş. Ayrıca zeytin ağaçları bakımından da zengin olan Küçük Kuyu, dünyada en leziz, düşük asitli ve kendine özgü hoş kokusuyla sağlık veren zeytinyağı üretimiyle de ön plana çıkmakta. Beldenin taş mimarisi, pırıl pırıl deniz suyu, tarihi değerleri ve şirin balıkçı limanı Küçük Kuyu'nun karakterini meydana getiren diğer öğeler olmuş. Edremit Körfezi'nin ve aslında dünyanın da gizli kalmış cennet köşelerinden biri olan Küçük Kuyu, yaz aylarında irili ufaklı birçok yatıda limanına çekiyor. Ayrıca belediyeye bağlı bulunan iki köyün Rum ve Türk kültürünü yansıtan dokusu, yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekmekte. Küçük Kuyu kaplıcalarıyla da meşhurdur. Şifalı suların tanrıçı Afrodit tarafından bulunduğuna dair bir inanış da mevcut. Rivayete göre tarihte bilinen ilk güzellik kraliçesi olan Afrodit, cüzdan hastalığına yakalandığı için Zeus tarafından yanından uzaklaştırılmış. Afrodit bir gün İda Dağı'nda gezerken bir kurdun su çıkan bir mağaraya girdiğini görmüş. 42 derece sıcaklıktaki bu suda her gün yıkanan Afrodit, cüzdandan kurtularak eski güzelliğine kavuşmuş. Çam, zeytin ve meyve ağaçları arasındaki bu kaplıcalarla küçük bir belde olan Küçük Kuyu, tertemiz ve biraz da soğuk deniz suyu, bol oksijenli şifa veren havası, sebzeleri, otları ve meyveleriyle insana iyi gelen birçok özelliği kendinde toplamış. Yöreye ait güzel bir türküyle devam ediyoruz.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Çanakkale denildiğinde ilk akla gelen tarihi yapısı, kültürü, boğazı ve köprü geçmişi olsa da yemekleri de aynı derecede önemlidir. Bir kısmı Marmara, bir kısmı ise Ege'de kalan Çanakkale, sebze tüketimi bakımından oldukça zengin. Köklü bir mutfak kültürüne sahip olan Çanakkale mutfağında birçok tarif mevcut. Bunlardan biri olan ohmaç çorbası az malzemeyle soğan ve unla yapılan bir çorbadır. Çanakkale mutfağının kuşkusuz en sevilen yemekleri deniz ürünlerinden yapılanlardır. Çanakkale'de yerel halkın temel geçim kaynaklarından biri olan balıkçılık ve deniz ürünleri işletmeciliği bölgenin mutfağında geniş yer tutuyor. Tuzlu sardalya, lakerda, çiroz, balık ezmesi, marine hamsi ve midye dolma Çanakkale bölgesindeki başlıca tüketilen deniz ürünleridir. Tatlısından turşusuna, köftesinden deniz mahsullerine kadar binbir çeşit lezzetin olduğu Çanakkale mutfağının en meşhur yemekler arasında tombi, çırpma, keşkek, melki, börülce köftesi gibi yemekler gösteriliyor. Aynı zamanda peynir helvası, basma helvası, incir dolması gibi tatlılar da şehrin enfes tatlıları arasında yer alır. Çanakkale'nin alışveriş yelpazesinde doğal şifalı bitkiler, yöreden toplanmış sebzelerle yapılan salçalar, erişteler, ekmekler, zeytinyağlı sabunlar yer alıyor. Eşsiz bir lezzete sahip olan zeytinyağı, Çanakkale'ye özgü lezzetlerden biri olan fırınlanmış peynir helvası, ayrıca Kaz Dağları'nın eşsiz bitki çeşitliliğiyle şifa dağıttığı bilindiği için bölgede yetişen karabaş otu, kantaran otu, Kaz Dağı kekiği, ot ve bitkileri alışveriş listenize eklemenizi tavsiye ediyoruz. Çanakkale'de 1963 yılından beri her yılın Ağustos ayında uluslararası ve bitkileri alışveriş listenize eklemenizi tavsiye ediyoruz. Çanakkale'de 1963 yılından beri her yılın Ağustos ayında Uluslararası Troya Festivali gerçekleşmekte, çeşitli sanatsal

Sevgili dinleyiciler, Çanakkale'ye gittiğinizde Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlikleri ziyaret etmeden, merkezdeki Çimenlik Kalesi'ne, Arkeoloji Müzesi'ne ve Aynalı Çarşı'ya uğramadan, 5000 yıllık Troya Antik Kenti'ni gezmeden, Asos'ta Athena Tapınağı'nı ve Hüdavendigâr Camii'yi görmeden, antik limanda balık yemeden, tarihte ilk güzellik yarışmasının yapıldığı Kaz Dağları'nı gezmeden, Gökçeada'da çamur banyosu yapmadan, peynir kayalıklarını, Marmaros Şelalesi'ni, eski çamaşırhaneleri görmeden, Bolcaada'nın muhteşem plajlarında yüzmeden ve koylarında dalış yapmadan, Çanakkale'nin meşhur peynir helvasını yemeden dönmeyin diyoruz. Değerli dinleyiciler, bu haftaki programımızda Çanakkale ilini her yönüyle sizlere tanıtmaya çalıştık. Bir sonraki programımızda başka bir ilimizde yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde bölge geneli parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale hariç sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Balıkesir 13.30, Bilecik 14.25, Bursa 16.29, Çanakkale 17.28, Edirne 17.31, İstanbul 17.26, Kırklareli 17.29, Kocaeli 17.28, Sakarya 15.29, Tekirdağ 17.26, Yalova 17.25 derece. Ege bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, İzmir hariç bölge geneli yağışlı geçecek. Yağışlar Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Afyonkarahisar 13.20, Aydın 18.31, Denizli 17.28, Kütahya 12.24, İzmir 19.30, Manisa 18.30, Muğla 13.26, Uşak 13.21 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Antalya hariç bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinde Isparta ve Burdur çevreleriyle Doğu Akdeniz'in Soroslar mevkiinde yerel kuvvetli olacak. Adana 18.30, Antalya 19.28, Burdur 13.23, Hatay 18.28, Isparta 12.23, Kahramanmaraş 18.31, Mersin 21.28, Osmaniye 18.28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinde Ankara, Kırıkkale, Çankırı çevreleriyle Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Aksaray 12.24, Ankara 14.25, Çankırı 12.26, Eskişehir 13.23, Karaman 12.24, Kayseri 10.20, Kırıkkale 15.26, Kırşehir 11.23, Konya 12.24, Nevşehir 10.19, Niğde 13.20, Sivas 10.19, Yozgat 12.21 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Bartın 14.28, Bolu 13.24, Düzce 15.27, Karabük 13.26, Kastamonu 10.22, Zonguldak 16.22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 14.28, Artvin 11.20.

27, Bayburt 7-20, Çorum 13-25, Giresun 16-24, Gümüşhane 10-23, Ordu 16-24, Rize 15-24, Samsun 17-24, Sinop 16-25, Tokat 13-26, Trabzon 16-24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Malatya çevreleri, bölgenin kuzey ve batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 9-22, Ardahan 4-20, Bingöl 12-25, Bitlis 8-21, Elazığ 14-25, Erzincan 12-22, Erzurum 7-18, Hakkari 12-25, Iğdır 14-30, Kars 7-20, Malatya 13-24, Muş 10-24, Tunceli 11-25, Şırnak 15-29, Van 8-21 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 17-31, Batman 14-31, Diyarbakır 14-30, Gaziantep 17-31, Kilis 20-30, Mardin 18-30, Şanlıurfa 20-33, Siirt 15-29 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 28 Mayıs Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Savanla güneybatıdan, akşam saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batısıyla zamanla genelinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra Kaş, Finike kıyı kesimlerinde 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 29 Mayıs Cuma günü Doğu Karadeniz'de fırtına, Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, öğle saatlerinde doğusunda 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren yer yer 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde güneyiyle zamanla genelinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 30 Mayıs Cumartesi günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusunda 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Şehit aileleri, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Edirne Kapı Şehitliği'nde yakınlarının kabirlerini ziyaretlerde bulundu. Bayram namazının ardından sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliğe gelmeye başlayan aileler, yakınlarının kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okudu, dualar etti. Şehit mezarlıklarındaki çiçekleri sulayan aileler, yanlarında getirdikleri bayram çikolatalarını ve lokumları da diğer ziyaretçilere ikram etti. Zaman zaman duygusal anlar yaşayan aileler, birbirlerine sarılarak teselli bulmaya çalıştı. Şehit Gökhan Kılıç'ın babası Halis Kılıç, canlarından bir parçayı vatan için toprağa verdiklerini söyledi. Şehit aileleri olarak hem üzgün hem gururlu olduklarını belirten Kılıç, "Vatanımız sağ olsun" ifadesini kullandı. Adana Fen Lisesi öğrencileri tasarladıkları sualtı aracı fırtınayla Haziran'da Kanada'da düzenlenecek Materov Sualtı Sistemleri Yarışması dünya finallerinde birincilik mücadelesi verecek. 60 metre derinliğe kadar inebilen araç nesneleri sınıflandırıp robotik kollar aracılığıyla toplayabiliyor. Bu yılın Ocak-Nisan döneminde elektrikli ve hibrit araç satışları 149.333'e ulaştı. Söz konusu dönemde benzinli otomobil satışlarında %17,9, dizellerde %32,7 ve otogazlı otomobillerde %27,5 düşüş gerçekleşirken hibrit otomobil satışları %6,2, elektrikli otomobil satışları %27,5 arttı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın yurt genelindeki çalışmaları sonucunda 11 Şubat-21 Mayıs 2026 tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan 66.089 kişi yakalandı. Yakalananlardan 65.484'ünün 0 ila 5 yıl, 360'ının 5 ila 10 yıl, 245'inin ise 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Kurban Bayramı dolayısıyla araçlarıyla seyahate çıkmaya hazırlanan vatandaşların yetersiz bakiyeyle yapabilecekleri geçiş ihlaline ve 15 günlük yasal süreç sonrası uygulanacak idari para cezalarına maruz kalmamaları için hızlı geçiş sistemi bakiyelerini kontrol etmeleri gerektiği hatırlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımına yönelik olarak 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırı dosyasının faili meşhur suçlar araştırma dairesi tarafından yeniden incelendiğini ve dosyaya ilişkin kanun yararına bozma kararı alındığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ituri, Kuzey Kivu, Güney Kivu ve Tanganyika bölgelerinde yaklaşık 10 milyon kişinin açlıkla karşı karşıya olduğunu söyledi. Ve son olarak spor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye ile aynı grupta yer alan Amerika Birleşik Devletleri milli takımının kadrosu açıklandı. Teknik direktörlüğünü Mauricio Pochettino'nun yaptığı Amerika Birleşik Devletleri D grubunda Paraguay, Avustralya ve Türkiye ile karşılaşacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikametinde 4. ve 5. kilometreleri trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Yedisu Kavşağı Merci-Erzurum yolunun 2 ve 4. kilometrelerinde Karasu Köprüsü bakım onarım çalışmaları nedeniyle Erzurum istikametinde sağ şerit kapatılmıştır. Ulaşım sol şeritten sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işi karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz. Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajını aktarıyoruz.
2: Aziz milletim, sevgili kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Rabbimizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bizleri sağlık ve sıhhat içinde huzuru kalple bir bayrama daha eriştiren Cenab-ı Allah'a hamdolsun diyorum. Bu kutlu günlerin ülkemiz, aziz milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Kestiğiniz kurbanların, ettiğiniz duaların, yaptığınız hayır ve hasenatın hak katında kabul olmasını, inşallah ecirlerinizi artırmasını diliyorum. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime, şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Kurban bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabbim bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun niyazında bulunuyorum. Kurban bir ibadet olmanın yanı sıra kelime anlamı itibariyle aynı zamanda yaklaşma, yakınlaşma, yakın olma demektir. İnanıyorum ki her bir vatandaşımız gerek eş, dost ve akraba ziyaretleriyle, gerekse yardım ve dayanışma faaliyetleriyle bu ruh şölenini en verimli surette değerlendirecek. Böylece hem Allah'a yaklaşmış hem de birbirine daha sıkı bağlarla kenetlenmiş olacaktır. Şayet muhabbet ve diğer gamlığın gönülleri sarıp sarmaladığı bu mübarek günleri hakkıyla idrak edebilirsek, işte o zaman kardeşliğimiz güçlenecek, darlığın yerini ferahlık, dargınlığın yerini kucaklaşma alacaktır. Duam ve beklentim bu bayramın da kalplerin yumuşamasına, küskünlerin barışmasına, kırgınlıkların giderilmesine ve sıkılı yumrukların tamamen açılmasına vesile olmasıdır. Aziz milletim, İslam alemi olarak bir huzur iklimine kavuşmanın sevincini yaşarken, öte yandan bölgemiz ve dünyamız stres düzeyi yüksek bir dönemden geçiyor. İsrail, ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor. Yine İsrail'in tahrik ve tertipleriyle tetiklenen savaşın menfi etkileri enerjiden tarıma, ticaretten ulaşıma, ekonomiden güvenliğe birçok alanda hissediliyor. Bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye ekonomisiyle, altyapısıyla, tecrübeli kurumları, liyakatli kadrolarıyla, en önemlisi tahkim ettiği iç cephesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor. Eleştirilere ve engellemelere rağmen 23 yıldır yürüttüğümüz politikaların semeresini başta savunma sanayimiz olmak üzere her alanda topluyoruz. 238 milyar dolardan 1,6 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğü 36 milyar dolardan 276 milyar dolara çıkan yıllık ihracatı 248 milyon dolardan 10 milyar doları geçen savunma ve havacılık ihracatı ile Türkiye dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazmaktadır. Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ülkemizin istikbaliyle bölgemizin istikrarı açısından taşıdığı stratejik değer bugünlerde daha iyi anlaşılan terörsüz Türkiye süreci bunlardan biridir. Sınırlarımız içinde huzur ve güvenliğin güçlenmesine, sınırlarımız dışında emperyalist oyunların bozulmasına katkı sunan bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz. Türkiye'ye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır. Sapasağlam hızla yola devam ediyoruz. Bu düşüncelerle Kurban Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için bir kez daha hayırlar getirmesini diliyorum. Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan kardeşlerimizin dua ve ibadetlerini Rabbim kabul buyursun diyorum. Bayramda seyahat edecek vatandaşlarımızdan hız limitlerine ve trafik kurallarına uymalarını özellikle istirham ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, aileleriniz ve sevdiklerinizle birlikte huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmenizi diliyorum. Bayramınız mübarek olsun. Kalın sağlıcakla.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajını aktardık.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 28 Mayıs Perşembe günü yurt geneli çok bulutlu. Marmara, Ege bölgesinde İzmir hariç, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Trakya'nın batısı, İç Ege, göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Sakarya çevreleri yer yer kuvvetli olacak. 29 Mayıs Cuma günü yurt geneli çok bulutlu. İzmir ve Antalya çevreleri dışında kalan diğer bölgeler sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarıyla Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 30 Mayıs Cumartesi günü yurt geneli parçalı bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusuyla Hatay ve Sinop çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığı Cuma günü kuzey ve iç kesimlerde azalarak mevsim normallerinin altına düşecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Bu bayram kulağınız yine bizde olsun. Müzik, eğlence, sohbet ve istekler. Sizleri sarıp sarmalayacak programlarımızla her zaman, her yerde yine sizlerleyiz. Meteorolojinin Sesi Radyosu, en havalı radyo.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Perşembe günü İç Ege ve göller yöresinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar yerel kuvvetli olacağından oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Perşembe günü İç Ege ve göller yöresinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar yerel kuvvetli olacağından oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Bayramlar, sevgi, saygı ve hoşgörünün perçinlendiği günler.
1: Bayramlar, dargınların barıştığı, kardeşçe kucaklaştığımız günler.
0: Bayramlar, milli ve dini duyguların, inançların, gelenek ve adetlerin yaşandığı,
1: yüce bir millet olma duygusuyla coştuğumuz,
0: sıcacık gülüşlerin kalplerimizi ısıttığı,
1: kapı kapı dolaşan çocukların, sevinç çığlıkları arasında sevdiklerimizle ve ailemizle paylaştığımız günler.
0: Hep bir arada sevgi ve huzur dolu nice bayramlar geçirmeniz dileğiyle.
1: Bayramınız kutlu olsun.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Perşembe günü Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar yer yer yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Perşembe günü Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar yer yer yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olacak.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde bölge geneli parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale hariç sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Balıkesir 13-30, Bilecik 14-25, Bursa 16-29, Çanakkale 17-28, Edirne 17-31, İstanbul 17-26, Kırklareli 17-29, Kocaeli 17-28, Sakarya 15-29, Tekirdağ 17-26, Yalova 17-25 derece. Ege bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, İzmir hariç bölge geneli yağışlı geçecek. Yağışlar Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Afyonkarahisar 13-20, Aydın 18-31, Denizli 17-28, Kütahya 12-24, İzmir 19-30, Manisa 18-30, Muğla 13-26, Uşak 13-21 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Antalya hariç bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinde Isparta ve Burdur çevreleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde yerel kuvvetli olacak. Adana 18-30, Antalya 19-28, Burdur 13-23, Hatay 18-28, Isparta 12-23, Kahramanmaraş 18-31, Mersin 21-28, Osmaniye 18-28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinde Ankara, Kırıkkale, Çankırı çevreleriyle Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Aksaray 12-24, Ankara 14-25, Çankırı 12-26, Eskişehir 13-23, Karaman 12-24, Kayseri 10-20, Kırıkkale 15-26, Kırşehir 11-23, Konya 12-24, Nevşehir 10-19, Niğde 13-20, Sivas 10-19, Yozgat 12-21 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Bartın 14-28, Bolu 13-24, Düzce 15-27, Karabük 13-26, Kastamonu 10-22, Zonguldak 16-22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 14-28, Artvin 11-27, Bayburt 7-20, Çorum 13-25, Giresun 16-24, Gümüşhane 10-23, Ordu 16-24, Rize 15-24, Samsun 17-24, Sinop 16-25, Tokat 13-26, Trabzon 16-24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Malatya çevreleri, bölgenin kuzey ve batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 9-22, Ardahan 4-20, Bingöl 12-25, Bitlis 8-21, Elazığ 14-25, Erzincan 12-22, Erzurum 7-18, Hakkari 12-25, Iğdır 14-30, Kars 7-20, Malatya 12-25.

23, Muş 10-24, Tunceli 11-25, Şırnak 15-29, Van 8-21 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 17-31, Batman 14-31, Diyarbakır 14-30, Gaziantep 17-31, Kilis 20-30, Mardin 18-30, Şanlıurfa 20-33, Siirt 15-29 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Opasinop arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve kuzeydoğudan 2 ila 4, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, güneyinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneyden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, batısında kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Şehit aileleri, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Edirne Kapı Şehitliği'nde yakınlarının kabirlerini ziyaretlerde bulundu. Bayram namazının ardından sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliğe gelmeye başlayan aileler, yakınlarının kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okudu, dualar etti. Şehit mezarlıklarındaki çiçekleri sulayan aileler, yanlarında getirdikleri bayram çikolatalarını ve lokumları da diğer ziyaretçilere ikram etti. Zaman zaman duygusal anlar yaşayan aileler, birbirlerine sarılarak teselli bulmaya çalıştı. Şehit Gökhan Kılıç'ın babası Halis Kılıç, canlarından bir parçayı vatan için toprağa verdiklerini söyledi. Şehit aileleri olarak hem üzgün hem gururlu olduklarını belirten Kılıç, "Vatanımız sağ olsun" ifadesini kullandı. Adana Fen Lisesi öğrencileri tasarladıkları sualtı aracı fırtınayla Haziran'da Kanada'da düzenlenecek Materov sualtı sistemleri yarışması dünya finallerinde birincilik mücadelesi verecek. 60 metre derinliğe kadar inebilen araç nesneleri sınıflandırıp robotik kollar aracılığıyla toplayabiliyor. Bu yılın Ocak-Nisan döneminde elektrikli ve hibrit araç satışları 149.333'e ulaştı. Söz konusu dönemde benzinli otomobil satışlarında %17,9, dizellerde %32,7 ve otogazlı otomobillerde %27,5 düşüş gerçekleşirken hibrit otomobil satışları %6,2, elektrikli otomobil satışları %27,5 arttı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın yurt genelindeki çalışmaları sonucunda 11 Şubat-21 Mayıs 2026 tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan 66.089 kişi yakalandı. Yakalananlardan 65.484'ünün 0 ila 5 yıl, 360'ının 5 ila 10 yıl, 245'inin ise 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ituri, Kuzey Kivu, Güney Kivu ve Tanganyika bölgelerinde yaklaşık 10 milyon kişinin açlıkla karşı karşıya olduğunu söyledi. Ve son olarak spor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye ile aynı grupta yer alan Amerika Birleşik Devletleri milli takımının kadrosu açıklandı. Teknik direktörlüğünü Mauricio Pochettino'nun yaptığı Amerika Birleşik Devletleri D grubunda Paraguay, Avustralya ve Türkiye ile karşılaşacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikametinde 4. ve 5. kilometreleri trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Yedisu Kavşağı Mercu-Erzurum yolunun 2 ve 4. kilometrelerinde Karasu Köprüsü bakım onarım çalışmaları nedeniyle Erzurum istikametinde sağ şerit kapatılmıştır. Ulaşım sol şeritten sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işlemi, karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 12-19 derece. Belgrad gök gürültülü sağanak yağışlı 19-30. Berlin açık 14-21. Helsinki yağmurlu 3-11. Kopenhag açık 9-16. Londra sağanak yağışlı 15-22. Madrid açık 18-35. Moskova sağanak yağışlı 9-15. Paris açık 18-31. Priştine az bulutlu 14-28. Roma gök gürültülü sağanak yağışlı 18-26. Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 13-23. Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 15-27. Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 18-29. Varşova parçalı bulutlu 11-20. Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 17-31. Zürih parçalı bulutlu 18-30 derece. Amman açık 16-31, Nursultan parçalı bulutlu 15-31, Bağdat açık 26-39, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 14-26, Duşanbe gök gürültülü sağanak yağışlı 18-18, Kabil sağanak yağışlı 12-25, Kerkük az bulutlu 19-33, Kuveyt açık 31-37, Medine açık 29-43, Mekke açık 29-41, Riyad açık 27-43, Şam açık 15-34, Tahran parçalı bulutlu 17-31, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 19-28, Tiflis açık 14-24, Tokyo parçalı bulutlu 19-27 derece. Cezayir açık 16-27, Kahire açık 18-32, Melbourne çok bulutlu 9-18, Montreal az bulutlu 12-22, New York parçalı bulutlu 17-29, Sydney sağanak yağışlı 16-19, Washington sağanak yağışlı 19-23 derece, Çadırlunga açık 16-28, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 15-25, Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 14-27, Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 16-27, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 17-25, Münih parçalı bulutlu 16-29, Podgorica açık 18-32, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 19-27, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 13-26, Taraglia az bulutlu 16-28, Balkaneşu az bulutlu 17-28, Zenit ise az bulutlu 14-27, Gazi Magusa az bulutlu 15-29, Girne az bulutlu 17-25, Nefkoşa az bulutlu 12-26, Güzelyurt az bulutlu 13-30 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Kültürün, sanatın, müziğin ve hayatın içinden değerli isimleri sizlerle buluşturduğumuz Bir Konu Bir Konuk programına hoş geldiniz. Ben Emine Altun. Bugün stüdyomuzda çok özel bir sanatçıyı ağırlıyoruz. Ud sanatçısı, koro şefi, yorumcu ve müziğe gönül vermiş güçlü bir sanat insanı Sayın Feheda Eylül Taner bizlerle birlikte olacak. Programımız boyunca sanat yaşamına, müzik yolculuğuna, ustalarına, sahne deneyimlerine ve Türk musikisine dair düşüncelerine yer vereceğiz. Ayrıca sanatçımızın seslendireceği birbirinden değerli eserleri de sizlerle buluşturacağız. Kıymetli konuğumuza bugün kemanıyla Sayın Ali Kırşan eşlik etti. Kendilerine de çok teşekkür ediyoruz. Sayın Eylül Taner'le sohbetimize başlıyoruz. Öncelikle hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Sizi bugün radyomuzda ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Öncelikle dinleyenlerimiz için sizi biraz tanımak isteriz. Çocukluk yıllarınızdan başlayalım. Müzikle tanışmanız nasıl oldu?
1: İlk defa 16 yaşımda Sadi Hoşses'ten ders alarak müziğe başladım. Halamın teşvikiyle Türk müziğine ilgi duydum. Bu şekilde başladım.
0: O zaman ilk olarak hala keşfetti sizi.
1: Evet.
0: Sağ olsun. Gerçekten Türk müziğine kazandırdığı güzel bir ses. Her sanatçının hayatında unutamadığı bir ilk sahne heyecanı vardır. Sizin hafızanızda yer eden ilk sahne deneyiminiz nasıldı desem hocam? Ne dersiniz?
1: Mamak Musiki Muallim Mektebi'nin sınavını kazanmıştım. Orada ilk şarkım vardı. İşte ilk solo deneyimim, kapıldım gidiyorum. Bahtımın Rüzgarına Hicaz. İlk defa onunla başladı. Ama tabii ondan önce Ankara Türk Müziği Derneği'nin sınavını kazanmıştım. O zamanlar sınavla alıyordu. Orada da bir hüzzam eser okumuştum. Münir Nurettin Selçuk'un eserini okumuştum.
0: Hangi eserdi, aklınızda mı şu anda?
1: Şimdi hatırlamaya çalışıyorum.
0: O günkü sahilden, hicaz sizin hala devam ediyor herhalde.
1: Sahilden uzaklaştık, şimdi elin elimde hüzzam. Okumuştum. Maalesef şu anda Münir Nurettin eserlerini pek
0: telif durumundan dolayı müsaade edilmiyor.
1: O öyle bir
0: ne kadar
1: vardı.
0: Acı bir durum. O eserlerin aslında yaşatılması gerekiyor değil mi hocam?
1: İnşallah her şey yoluna girecek.
0: İnşallah. İnşallah gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor o güzel eserleri. Evet. Eser seçimlerinizde özellikle dikkat ettiğiniz bir yaklaşım var mı? Klasik Türk musikisinin sizdeki yeri nedir?
1: Ben Türk müziğine tabii daha küçük yaşlarda başladım ama hani biyoloji eğitimi aldım. Ondan sonra işletme fakültesi bitti. Ama asıl daha klasik dönem diyebileceğim Mehmet Gönül hocamla yüksek lisans eğitimi aldığım zaman daha çok klasiğe yöneldim.
0: Sene kaçtı hocam, hatırlıyor musunuz?
1: Sene 2022'de. Girdim ben.
0: Yakın bir tarihte.
1: Yakın bir tarihte yeni mezun oldum.
0: Hocamıza da o zaman buradan selamlarımızı,
1: saygılarımı sunuyorum.
0: İletelim.
1: Doçent Doktor Murat Ak hocama, Burak Kurbaş hocama ve Profesör Doktor Mehmet Gönül hocama buradan saygılarımı iletiyorum.
0: Sağ olsunlar, var
1: yoğun
0: olsunlar.
1: Biçimde rast makamı geçmiştik. Orada işte proje ödevimde Sultan 3. Selim'i geçmiştim. Artık rüyalarıma giriyordu. Çok güzel, hayatımın en güzel yıllarıydı diyebilirim. Buradan kendisine şükranlarımı sunuyorum. Klasikle en yoğun biçimde çalıştığım dönem o dönemdir.
0: Peki hocam, ud gerçekten duyguyu en derinden taşıyan sazlardan biri. Sizin için udun anlamı nedir?
1: Ud, kemorant laksis. Yani davudi bir sesi vardır. Ben aslında kemana daha çok ilgi duyuyordum. Musiki Muallim Mektebi'nde daha önceki yıllarda kanunla başlamıştım. Ama işte bazı sağlık sorunlarından UD'a geri döndüm. UD'da daha çok kendimi buldum. Transpoze işlemleri işte biraz daha zor olmasına rağmen. Pozitif yanı akort da daha kolaydı. Kanunun akortu daha zordu. O yüzden ben buradan çok değerli hocalarıma tabii ki ve Ziver Dura hocamı, Mısırlı Udi, UD sanatçısı rahmetle anıyorum. Saygılar sunuyorum. Çok iyi bir hocaydı. Yani nazariyat bilgisini de tam olarak ondan öğrenmiştim. Udun tabii ki çok büyük, insanda yarattığı duygu çok farklı. Daha davudi bir ses var. Ben kendim soprano olduğum için daha çok bir sesten, işte bazen yerinden eserleri icra etmeye çalışıyorum.
0: Çok da güzel icra ediyorsunuz hocam. O zaman müzik demişken hemen sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz tabii ki, ama sizden şöyle canlı canlı güzel bir eser dinleyelim istiyorum. Ne dersiniz hocam?
1: Şu anda bir anda aklıma gelmedi ama
0: tabii güzel olur söylesem.
1: Şu anda aklıma hiç gelmiyor yani.
0: O zaman hocam, sürpriz olsun dinleyenlerimiz için, hep birlikte dinleyelim.

0: Hocam sesinize, yüreğinize sağlık. Gerçekten stüdyonun havasını değiştirdiniz bir anda. Çok sağ olun. Dinlediğimiz eser gerçekten çok etkileyiciydi. Bu güzel eserin ardından sevgili hocamla sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sanat yolculuğunda ustaların yeri çok kıymetlidir. Sizi etkileyen, size yön veren isimlerden bahseder misiniz? Birkaçından bahsettiniz zaten biraz önce hocam. Başka var mıydı acaba?
1: Ahmet Hatipoğlu, hocaların hocası.
0: Ben de derslerinde bulunmuştum.
1: Necati Çalman, gene Ankara Türk Müziği Derneği yıllarımda. Aynı zamanda...
0: Hangi yıllardı?
1: O yıllar işte 86-87 dönemleri, ama Ahmet Hatipoğlu'nu daha önceki yıllarda da beraber çalışmıştık.
0: Sanırım 98 yıllarında, 98-99 gibi de ben katılmıştım. Çok faydalı olmuştu. Sabahtan akşama kadar süren bir eğitim söz konusuydu orada, değil mi? Ben yanlış mı hatırlıyorum?
1: Haftada,
0: 96 gibi.
1: Benim dönemimde, sizden daha önceki dönemdeyim ben. O dönemde haftada iki gündü. Yani ben biyolojiden, okuldan izin alıyordum. İşte hafta sonu derslerim, vizelerim oluyordu. Gidiyordum. Cumartesi tabii ki okulda dersim oluyordu. Yani ikisini bir arada yürütmeye çalışıyordum.
0: Tam bir konservatuar eğitimi veriliyordu orada zaten.
1: Evet, ama tabii ki ben musiki muallim mektebinde daha çok
0: İstifade ettim.
1: Ve tabii ki yüksek lisans, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisansta daha çok bilgi edindim.
0: Hocam, musiki geleneğimiz meşk kültürüyle yaşayan bir gelenek. Bugünün genç müzisyenlerine bu konuda neler söylemek istersiniz?
1: Şimdi öyle enteresan bir şey ki, biz bunu çok sevdiğim değerli Mehmet hocamla da tartışıyorduk, konuşuyorduk. Genç insanlarda, ama gerçekten musikiye gönül vermiş insanlarda, daha zor eserlere yönelim dikkati çekiyor. Çünkü onun matematiğini seviyorlar. Ama pek hani Türk müziğine ilgi duymayan, hani daha çok eğlence için lay lay lom gelen kişilerde maalesef daha klasik şarkılara yönelim daha az oluyor. Tabii ki kendilerini geliştirmelerinde çok büyük yarar var. Değerli hocaları takip etsinler. Zaten her hocanın bir üslubu vardır. O üslup öğrenciye yansır. O yüzden tabii ki belli bir hocanın üslubunu takip etmelerini öneririm.
0: Daha çok dinlemeleri gerekiyor, değil mi?
1: Evet.
0: O yüzden de bu meşk ortamları bunun için çok iyi ortamlar diye düşünüyorum ben. Uzun yıllar kulağımız doydu bu eserlere, bizim klasik müziğe kulağımız doydu. Meşk ortamları da buna güzel bir ortam hazırlıyor diye düşünüyorum. Çok çok dinlesinler, değil mi hocam?
1: Evet.
0: Geçtiğimiz programda meşk derken hani eser geçişlerinde nota bilmeyen bestekarlarımızdan falan bahsetmiştik. Nota bilmiyor ama bir duayen.
1: Saadettin Kaynak.
0: Avni Anıl.
1: Öyle başlamışlar ama sonradan bu iş olmuyor, yürümüyor deyip tekrar notaya dönmüş eninde sonunda.
0: Israrla öğrenmek istemeyenler de var ama.
1: Evet, maalesef hala öğrenmek istemeyenler var.
0: İstemeyenler var. Ki siz eserle... ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Saadettin Kaynağ'ın, Allah rahmet eylesin, eserlerinde makamdan makama geçişler, bir eserin içinde birden çok makam, birden çok usul geçkisini görmek mümkün. Hı hı. O yüzden mutlaka eninde sonunda notaya geri dönülmesi lazım. Notasız kulakla oluyor ama hı hı, notanın, hele Türk müziği gibi koma değerleri olan notalar olduğu için, biz Uzak Doğu müziği yansıtıyor, zor bir müzik yapıyoruz. Orta Doğu müzikleri içinde en zor müziği yapıyoruz. Bir koma re bemol nerime perdesi veya bir koma si bemol segah perdesi,
0: aralık değerleri olan.
1: Bunlar tabii ki, aralık değerleri çok önemli. O yüzden nota bilinmesi gerekir diye düşünüyorum.
0: Ama onların düşünceleri duyguyu öldürüyor, nota öğrenmek. O düşünceyle zaten öğrenmek istememişler geçmişte.
1: Öyle, ama işte gene de mesela bir sopranoya, bir tenöre transpoze yapabilmek için gene nazariyat bilmek gerekiyor. Eski kadınların hani "Voo!" diye sesleri vardı. Onlar tabii ki o dönemde transpoze yoktu. Sonradan Cumhuriyet döneminde gelişti. Hı hı. Daha çok erkek solistler vardı. O yüzden de nota bilmek gene de gerekiyor. Yani en azından sazendeler için gerekiyor.
0: Desteklemek lazım. Doğru söylüyorsunuz hocam. Çok teşekkürler. Koro şefliği aynı zamanda büyük bir sorumluluk, öyle değil mi? Bir koroyu yönetirken nelere dikkat ediyorsunuz?
1: Bizler bir yıl önceden programımızı zaten hazırlarız. Hangi program üzerindeyse o program üzerinde arkadaşlardan repertuar için istekte bulunmalarını istiyorum. Kendi okuyabilecekleri, ama mesela belli bir makam. Geçen yıl biz Hüzzam geçtik. Hüzzam eserler istemiştim. Ondan evvelki yıl Şehnaz geçmiştik. Ve Alaaddin Yavaşçı eserleri vardı. Zirgüle Perdesi ağırlıktaydı. O zaman da gene kendilerinden o eserleri istedik. Sonra bir adeta sınav usulü gibi birinci ayın sonunda herkese deneme sınavı yaptırıyorum. Deneme solosu. O şekilde mesela atıyorum aynı eseri birkaç kişi okuyor. Onların içinden en iyi olanı seçip konsere uyum sağlıyoruz. Böyle bir çalışma yapıyoruz. Dikkat ediyoruz. Sahne terbiyesi, sahne adabı, bunları da tabii ki yeni gelen arkadaşlara öğretiyoruz.
0: Sahne terbiyesi, sahne adabı derken, şu anda herkes sahne alıyor hocam. Ama bizim gelmiş olduğumuz, almış olduğumuz eğitimi ne yazık ki göremiyoruz sahnelerde, değil mi?
1: Evet, maalesef.
0: Ne kadar acıdır.
1: Evet, maalesef. Daha böyle kelimeyi kullanmak istemiyorum ama aşırı samimiyet oluyor, aşırı laubalilik oluyor.
0: Kesinlikle.
1: Onlar olmaması lazım. Bir adabı olması lazım. Mesela bir saz taksim yaptığı zaman geride durulur. Sazın önünde durulmaz. Bunlar da bir adabı muaşeret yani.
0: Bunlar çok ufacık bir detay ama karşıdan izleyenler için çok önemli. Çok önemli detaylar.
1: Tabii ki. Tabii ki.
0: Biz sahnede solomuzu icra ettikten sonra arkamızı dönüp gitmezdik. Asla geri geri çekilerek daha sonra
1: evet,
0: yerimizi alırdık.
1: Evet.
0: Bunda bu vesileyle tekrar ulaştıralım. Belki
1: tabii ki
0: yeniden o günlere geri döneriz, değil mi hocam?
1: İnşallah. İnşallah. Müzeyyen Senar'ı mesela izliyoruz. Geri geri gidiyor program bitince. Hamiyet Yüce Sesleri, Bekir Sıtkı Sezginleri, onları biliyoruz. Tabii ki öyle olması lazım.
0: Yani o zaman sanatçı sadece okuduğu eserle değil, düşünceleriyle, tavır ve davranışlarıyla da kendini ifade ediyor orada sahnede. Öyle bir duruş sergilemesi gerekiyor, değil mi?
1: Tabii ki. Orada sahnede sen kendi yaşını unutacaksın. Her şeyi unutacaksın.
0: Kesin.
1: Orada o şarkının havasına bürüneceksin. Öyle bir üslup, öyle bir dikkat gerekiyor.
0: Ve toplu icra ile solo icra arasında nasıl bir fark hissediyorsunuz?
1: Şimdi aslında koro başkadır, solo başkadır. Koronun kendisi de tek başına bir solodur. Çünkü yek vücut halinde tek bir ses olması gerekir. Hani benim sesim yüksek çıksın, koroda benim sesim duyulsun gibi bir şey yanlıştır yani.
0: Ses uyumu çok önemli, değil
1: tabii
0: mi hocam?
1: Tabii ki. O anda yani fazla köşeli olmayan daha sabit sesler, daha sağlam sesler gerekir. Bir de çok bağırmadan koro okunması
0: tabii
1: gerekir.
0: Ki. O sesleri de siz zaten düzeni kurarken sopranoları, altoları, mezo sopranoları hepsini öyle bir sıralıyorsunuz ki, keza erkek seslerinde bas, bariton, tenörleri öyle bir yerleştiriyorsunuz ki biz karşıdan dinleyince sadece bir kişiyi dinliyormuş gibi hissediyoruz.
1: Dikkatli olmak lazım.
0: Hocam, bu arada sizin yazmış olduğunuz bir şiir var diye biliyorum. Onu da buradan paylaşalım mı sevgili
1: Benim
0: dinleyenlerimizle?
1: Hece vezninde çok şiirim var. Aruz vezninde de bazı şiirlerim var. Ama hece vezninden çok etkilendiğim, kendim de yani sanki beni yansıtan bir şiirim var. Onu bir okuyayım. Hep puselik ve hüzzamdı ömrün gençlik zamanları. Gizli dertler ve kederler. Bitmez bir güzdü o günler. Sonra geldi rast ve Hicaz. Ben de nefes aldım biraz. Yetişkinliğim renkliydi, bir nihavend beste gibi. Sıcak bir öğle sonrası, şimdi ikindi zamanı. Güneş ufukta solarken, akşamı durup beklerken, sigahla Rab'a bağlandım, sonra müstearla yandım.
0: Emeğinize, yüreğinize sağlık hocam. Hemen bir şey dikkatimi çekti. Müstear dediniz. Bir makam adı.
1: Evet.
0: Müstear, İlk defa duyuyorum ben.
1: Evet. Müstear, segah makamına çok benzeyen, segah arızaları alan, si bemol, la diyez alan ve do diyez alan bir makamdır. O da aynı segah gibi mistik bir ton içerir. Daha çok tasavvufi anlamda.
0: Bizim bildiğimiz bir beste var mı bu makamda? Dinleyicilerimizin de aşina olduğu, kulaklarımızda kalan.
1: Evvel benim nazlı yârim, severim kimseler bilmez. Bu şarkı var, müstehar.
0: Bilmiyorum ama hemen dinleyeceğim hocam.
1: Bir de İsfahan'da bir kuyu var, içinin tatlı suyu var. O da kısa bir müstehar şarkı.
0: Çok teşekkürler. Türk musikisi çok derin bir kültürel hafıza taşıyor. Sizce bugün bu mirası korumak adına neler yapılmalı? Müziğimizi korumak adına neler yapılmalı hocam?
1: Şimdi konservatuvarlarda tabii ki Türk müziği bayağı yoğun biçimde geçiliyor. Ama mesela daha küçük yaşlarda, daha ilkokul çağındaki çocuklarda da küçük bazı eserlerle, mesela bir pulselikle, yani pulselik ama ben pulselik diyorum, puslu ve gizemli, onunla başlanabilir. Hani pek arızası gözükmez, armatüründe bir şey yok, gizli bir sol diyezi var, onunla başlanabilir. Mesela Nihavend, Üsküdar'a giderken altıda bir yağmur gibi, örnek veriyorum vesaire. Bu tür eserlerle Türk müziğine çocuklarımız alıştırılabilir. Mesela yine arıza almayan çargah makamıyla, gerçi pek kullanılmıyor ama bu şekilde alıştırılabilir. Hani bir hobi gibi, boş zamanlarda çalışmaları gibi, okul korosu gibi alıştırılabilir. Bunların önemi büyüktür. Yani bir de arabeskin maalesef, yani günümüzde artık blues gibi batı müziği tarzlarının Türkiye'ye girmesi birazcık etkilemiş görünüyor müziğimizi. Bunların olumsuz yönleri var. Onun dışında tabii ki okullardaki gelişim, eğitim bu konuda daha çok faydalı olur kanaatindeyim.
0: Şimdi gelelim çok önemli bir soru bence. Geçmişte ben de hatırlıyorum, gençlik yıllarında hemen bir sanatçının bir kaseti çıktığı zaman gider alırdık. Plaklar vardı daha önceden, sonradan kasetler oldu, CD'ler çıktı ve şimdi dijital medya. Teknolojinin gelişmesi müzik dünyasını da değiştirdi. Dijital çağın müziğe etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında, bu noktada sormak istiyorum size hemen.
1: Yani müziğe etkisi bazen çok iyi oluyor. Bazen de mesela piyasa şarkılarını dinliyoruz. Dumtus dumtus. Yani bir aranjman, bir müzikalite hissedemiyorsun. Ama mesela eski aranjmanlarda, eski yani hafif Türk müziği eserlerinde bile daha güzel bir müzikalite vardı. Barış Manço'lar, Sezen Aksu'nun tabii ki çok sevdiğim bir insan, onun eserlerinde. Bunlar vardı ama maalesef şimdi onları duyamıyoruz ve gerçekten rahatsız oluyor. Şarkıcının şarkı söylemesinden ziyade, solosundan ziyade dumtıs dumtıs o sesleri duyuyoruz. O da hiç maalesef hoş olmuyor.
0: Evet. Olaya farklı bir noktadan baktınız. Aslında müzik açısından değerlendirdiniz. Ben çok daha farklı bir pencere açmak istiyorum. Bizler hazıra konuyoruz biraz. Dediğim gibi önceden bir sanatçının kaseti çıkardı, albümü çıkardı, gider alırdık. Ama bir sanatçının onun üzerinde belki aylarca emeği vardı. Şimdi bir şarkı çıkıyor, hemen internette biz buna ulaşabiliyoruz.
1: Evet.
0: Kaseti almıyoruz, CD'yi evet, unuttuk, her şeyi unuttuk. Kolay erişim, hemen tüketim.
1: Evet.
0: Tüketim çağı başladı. Buna evet, ne diyorsunuz hocam?
1: Yani tabii ki emeğin, ilgilenmenin, analiz etmenin, araştırmanın tabii ki daha çok büyük değeri var. O yüzden çok olumlu düşünmüyorum. Çünkü herkes bir anda patlıyor, sonra balon gibi sönüyor. Yani öyle insanları görüyoruz ki hiç bir ay önce var, bir ay sonra yok.
0: Aynen. Yani günümüz sanatçıları, gerçekten tenzih ederek söylüyorum, çok değerlileri de var aralarında. Fakat eserler bir anda çıkıyor, hemen balon gibi sönüyor. Ama klasik müzikte, Türk sanat müziğinde kaç yıl öncesinde yazılmış eserleri, yüzyılında yazılmış eserleri bile biz hala dinleyebiliyoruz.
1: Mesela Abdülkadir Meragi'nin Ahmet Nesibi Supudem Rast. Şu anda hala öğrenciler ders olarak da söylüyorlar, hem de okuyorlar, icra ediyorlar.
0: Evet.
1: Demek ki bir klasik olarak düşünebiliriz. Eski değil de aslında klasikleşmiş diyorum ben.
0: Klasikleşmiş.
1: Kimse kusura bakmasın, öyle düşünüyorum.
0: Evet, doğru söylediniz hocam. Burada noktayı koyuyoruz hemen. ve kısa bir müzik arası diyelim. Sohbetimize yine devam edelim istiyorum. Ne dersiniz?
1: Tabii ki, buyurun.
0: Feda Eylül Taner sizlerle, şarkı Sürpriz. Hep birlikte dinleyelim.

0: Sesinize yüreğinize sağlık hocam. Çok güzel seslendirdiniz. Bu güzel eserin ardından sevgili hocamla sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir eseri yorumlarken önce teknik mi gelir yoksa duygu mu?
1: Tabii ki teknik. Esere bakmak lazım. Onun usulüne, onun meyanına, işte nakaratına bakmak gerekir. Bence teknik. Önce teknik, yani duygu ikisi birlikte de olabilir ama teknik benim için daha önemli.
0: Hocam, bu konuda sizden biraz ayrılıyor gibiyim ben. Ben biraz daha duygu insanıyım herhalde. Duyguyu karşıya geçiremedikten sonra teknik bir şey ifade etmiyor gibi geliyor bana.
1: Çalışmak için önce teknik. Hı hı. Ama yansıtırken tabii ki duygu. Hı hı. Şöyle yanlış söylemeyeyim, çalışmak için önce teknik. Ben Başak Burcu insanıyım. Önce tekniğe, hı hı, bakarım. Tabii ki çalışırken teknik ama yansıtırken tabii ki duygu. O anda sahnede olduğunu unutacaksın. Onu, kesinlikle, yaşayacaksın.
0: Onu yaşamak lazım, yaşatmak lazım. Şimdi hemfikiriz. Dinleyiciyle sahnede kurulan bağ sizce nasıl oluşuyor desem ne dersiniz?
1: Yani şarkının yansıttığı duygu, tabii ki göz teması da önemli. Hani bize derlerdi ki konservatif okuyuş. Yani fazla elini kolunu hareket ettirmeden, işte sadece esere yönelik okuyuş. Onlara bakarlardı eski hocalarımız ama tabii ki şarkıdaki duyguyu da seyirciye göz temasıyla, hareketlerle yansıtmak lazım.
0: Evet. Sanat hayatınız boyunca unutamadığınız bir konser ya da anı var mı?
1: Sanat hayatım boyunca unutamadığım konser. İpek Dereli hocamla, o zamanlar pandemi dönemiydi, konser veremiyorduk. Ama kendisiyle, o zamanlar tabii şef oydu, gene şefimiz, başımızın tacı, çok saygı duyduğum bir insan. Bir dijital konser yapmıştık. Yani o dönemde Sultaniyegah, İzmir Benim, Van Benim, Yıldırım Gürses'in eseriydi.
0: Ne kadar güzeldir.
1: Sultaniyegah. Onu söylemiştik. Ben udumla katılmıştım. Bazı arkadaşlar enstrümanlarıyla katılmışlardı. O çok güzeldi. Onu unutamıyorum.
0: İpek hocamıza da buradan selamlar, sevgiler. Sanatçı olmak aynı zamanda yoğun bir emek ve fedakarlık gerektiriyor. Bu süreçte sizi motive eden en önemli şey nedir?
1: Yani aslında tabii ki halam. Yani
0: emekleri çok büyük o zaman
1: onun,
0: sizde.
1: Yok, ağlamayacağım. Yine kötü oluyorum.
0: Hala hayatta mı?
1: Yok, kendisini kaybettiğiyle çok uzun yıllar oldu. Buradan saygıyla anıyorum. Derler ki Başak insanı duygusal değildir ama fena duygusalım.
0: Ben i̇nsanız onu, hocam, insanız ama
1: yani onu unutamıyorum.
0: Evet.
1: Her şey bana onu hatırlatıyor. Beni Türk müziğine bağlayan da oydu zaten. Kendisine çok büyük saygılarımı iletiyorum. Yattığı yer cennet olsun inşallah.
0: Mekanı cennet olsun.
1: Sevgili Halide Hanım, onun yönlendirmesi, onun söyleyiş tarzı. İşte meyanı biraz daha duygusal oku, Başak Burcu kızı.
0: Bir saniye, hemen değişimi. Burada ben araya girmek istiyorum. Hala müzikle ilgiliydi. Biraz halam, haladan bahsedelim o zaman biz.
1: Halam bir terazi burcu insanıydı. Yani işte derler ki Başak'taki Merkür, kolunun altından kitap düşmeyen utarit. Ama o Venüs'tü, o Zühre'ydi. Ben sevgiyi, aşkı onda gördüm. O yüzden de tabii ki onun teşvikini asla unutamıyorum.
0: Müzikle ilgili miydi?
1: Tabii ki ut çalıyordu zaman zaman. Hı hı. Çok da tasavvufi bir insandı. Kur'an-ı Kerim'i de okuyordu. Ama dersi bittikten sonra udunu da çalıyordu. Öyle bir insandı.
0: Mekanı cennet olsun. İyi ki sizi bizlere kazandırmış.
1: Teşekkür ederim.
0: Üzülmeyelim, güzel analım kendisini. Sağ ol. Mekanı cennet olsun tekrar. Müzik dışında sizi besleyen sanat dalları var mı? Edebiyat, şiir ya da başka sanatlarla ilişkiniz nasıl?
1: Yani daha gençlik yıllarımdayken, o zamanlar musiki muallim mektebinde şans sınavına girdiğimde tiyatro sınavına da girmiştim. Bir yıl kadar amatör bir tiyatro çalışmam oldu ama amatör düzeyde kaldı. Asıl profesyonel düzeye yöneliş Türk müziğinde oldu tabii ki. Bunun dışında şiir de yazıyorum. İşte daha önce dediğim gibi hece vezninde, aruz vezninde de yazmaya çalışıyorum. Aruz zor.
0: Bunları kitap haline getirdiniz mi veya getirmeyi düşünüyor musunuz?
1: Getirmeyi düşünüyorum. Evet, şiirlerimi inşallah, anılarımı ve şiirlerimi bir kitap haline getirmeyi çok istiyorum.
0: Peki hocam, beste yapıyor musunuz?
1: Yok.
0: Yani bestelediğiniz bir şiir var mı acaba diye merak ettim aslında.
1: Hayır, beste çalışmam olmadı.
0: Hı hı.
1: Çocukluğumda biraz imrenirdim hani genç kızlık dönemlerimde ama yok. İleri düzeyde bir çalışmam olmadı.
0: Peki. Sevgili hocam, bir eseri seçerken sözler mi sizi etkiliyor, makam mı?
1: Yani sözler tabii ki bizleri etkiler. Sözleri ilk bakışta insanı etkileyebilir ama her insana her makam gitmiyor. Her insanın sesine her makam gitmiyor. Ben kendi öğrencilerime de hani mesela der ki bazı arkadaşlarım, isim vermeyeceğim. Hocam şunu ille de okumak istiyorum. Çok etkiledi ama senin sesine bakalım gidiyor mu? Makam sana uyuyor mu? Ona bakarız.
0: Peki hemen sorayım hocam. En sevdiğiniz makam hangisidir? Sizde en derin sevdiğim, izler bırakan.
1: Hicazkar.
0: Hicazkar.
1: Hicazkar.
0: Ben de çok severim. Hele ki Kürdili Hicazkar.
1: Kürdili Hicazkar daha şıkır şıkır geceliğin, yazın geceliğin gökyüzü. Ama Hicazkar bir tutku. Vazgeçememek. O yüzden Hicazkar'ı çok seviyorum. Nihavent'i seviyorum.
0: Nihavent ben de çok
1: Şehnaz,
0: seviyorum.
1: Tabii ki benim favorim soprano olduğum için. Şehnaz'ı çok seviyorum.
0: Teşekkürler hocam. Evet. Türk musikisinin geleceğini nasıl görüyorsunuz?
1: Yani şu anda çok iyi bir durum olarak düşünemiyorum. Ama tabii ki bu konuda okulların ve hatta koroların, profesyonel koroların, işte amatör koroların çok büyük katkısı oluyor. Amatör koro deyip de geçmeyelim. Orada da insan pek çok şey öğreniyor. Kendini geliştirebilen insansa eğer, sırf oraya müzik amacıyla gidiyorsa, müziği ilim anlamında düşünüyorsa, ilgi duyuyorsa, tabii ki koroların çok büyük etkisi oluyor. Bunların insanların gelişiminde, özellikle gençlerimizin ve şu anda hatta ileri yaşlarda bile öğrenmenin yaşı yoktur. O yüzden bunların katkısı oluyor.
0: Peki hocam, sanat yolculuğunuzda gerçekleştirmek istediğiniz yeni projeler var mı?
1: İnşallah ileride doktora sınavına girmeyi düşünüyordum ama şu anda biraz zor gibi görünüyor. Öyle bir niyetim vardı. Kendi bulunduğum koroda ve başka korolarda yeniden farklı çalışmalar yapmayı da düşünüyorum. Tasavvuf müziğine çok ilgi duyuyorum ve seviyorum. O konularda da arkadaşlarla çalışmalar yapmayı düşünüyorum. İnşallah yeni korolar kurmayı da düşünüyorum. Şefliğini icra ettiğim. İnşallah yeni projelerim tabii ki var, düşünüyorum. Bir klip çıkarmayı düşünüyorum. Albümü tabii ki düşünüyorum. Bir klip yapmıştım. O da pek istediğim gibi olmadı. Ama ileride yeni bir klip çıkarmayı tabii ki düşünüyorum.
0: Başarılar diliyoruz hocam. Bu arada belki bir radyo programı da olabilir. Ne dersiniz?
1: İnşallah.
0: Sanatın insan ruhuna iyi gelen yönü sizce nedir?
1: Yani sanatın, özellikle Türk müziğinin diyeceğim, insana gerçekten iyi gelen yönleri var. Hatta mesela eskiden Tümaşa grubu vardı. O grupta su sesleriyle bir enstrüman çalarak insanları ve özellikle hani ruh sağlığında sıkıntıları olanları gerçekten tedavi edici özelliği vardı. Mesela bir bebeğin uyuması için uşak makamının çok büyük etkisi oluyor. Ama insanın morali çok bozukken Kürdili Hicazkar'ın, antidepresan ilacım diyorum ben, Kürdili Hicazkar'ın çok büyük etkisi oluyor. Yani biz Orta Doğu'da en zor müziği yapıyoruz, demin de bahsettiğim gibi. Ama gerçekten her bir koma değerinin, her bir perdenin ayrı ayrı değeri var. Ve insanların tabii ki ruh sağlığına da, moral durumuna da çok büyük etkisi var. Nihavent de huzur veriyor. Nihavent'in huzur verici özelliği var. Hepsinin farklı etkileri oluyor.
0: Ayrı ayrı şifaları
1: tabii
0: var
1: ki,
0: değil mi?
1: Tabii ki.
0: Hatta bazı hastanelerde şifalandırmak için hastalara müzik dinletildiğini biliyorum. Klasik müzik dinletiyorlar. Onu duymuştum, biliyorum yani.
1: Yani
0: siz de
1: müziğin,
0: biraz önce bahsettiniz zaten.
1: Özellikle Bach ve Beethoven, onların çok büyük etkileri oluyor.
0: Hatta doğacak çocuğa bir annenin dinlettiği klasik müziği,
1: evet,
0: biliyorum,
1: huzur
0: şahit
1: verici,
0: olmuştum.
1: Evet,
0: huzur veriyor
1: verici
0: gerçekten. Programımıza sizden dinleyeceğimiz bir eserle kapatalım istiyorum. Sürpriz bir eser olsun. Yine isim vermek istemiyorum ben. Dinleyenlerimiz için gelsin. Sevgili dinleyenler, bugün Bir Konu Bir Konuk programında çok değerli bir sanatçıyı ağırladık. Ud sanatçısı ve koro şefi Sayın Feheda Eylül Taner bizlerle birlikte oldu. Kendisine samimi sohbeti ve birbirinden güzel eserleri için çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca programımıza kemanıyla eşlik eden Ali Kırşan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Müzikle, sanatla ve güzel duygularla buluşacağımız yeni bir programda yeniden görüşmek dileğiyle ben Emine Altun, konuğum
1: Feheda Eylül Taner.
0: Hoşça kalın, sevgiyle kalın diyoruz.
1: Hoşça kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinde bölge geneli parçalı ve çok bulutlu. Çanakkale hariç sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Balıkesir 13-30, Bilecik 14-25, Bursa 16-29, Çanakkale 17-28, Edirne 17-31, İstanbul 17-26, Kırklareli 17-29, Kocaeli 17-28, Sakarya 15-29, Tekirdağ 17-26, Yalova 17-25 derece. Ege bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. İzmir hariç bölge geneli yağışlı geçecek. Yağışlar Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Afyonkarahisar 13-20, Aydın 18-31, Denizli 17-28, Kütahya 12-24, İzmir 19-30, Manisa 18-30, Muğla 13-26, Uşak 13-21 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Antalya hariç bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinde Isparta ve Burdur çevreleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde yerel kuvvetli olacak. Adana 18-30, Antalya 19-28, Burdur 13-23, Hatay 18-28, Isparta 12-23, Kahramanmaraş 18-31, Mersin 21-28, Osmaniye 18-28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinde Ankara, Kırıkkale, Çankırı çevreleriyle Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Aksaray 12-24, Ankara 14-25, Çankırı 12-26, Eskişehir 13-23, Karaman 12-24, Kayseri 10-20, Kırıkkale 15-26, Kırşehir 11-23, Konya 12-24, Nevşehir 10-19, Niğde 13-20, Sivas 10-19, Yozgat 12-21 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Bartın 14-28, Bolu 13-24, Düzce 15-27, Karabük 13-26, Kastamonu 10-22, Zonguldak 16-22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 14-28, Artvin 11-27, Bayburt 7-20, Çorum 13-25, Giresun 16-24, Gümüşhane 10-23, Ordu 16-24, Rize 15-24, Samsun 17-24, Sinop 16-25, Tokat 13-26, Trabzon 16-24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Malatya çevreleri, bölgenin kuzey ve batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 9-22, Ardahan 4-20, Bingöl 12-25, Bitlis 8-21, Elazığ 14-25, Erzincan 12-22, Erzurum 7-18, Hakkari 12-25, Iğdır 14-30, Kars 7-20. Malatya 13-24, Muş 10-24, Tunceli 11-25, Şırnak 15-29, Van 8-21 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 17-31, Batman 14-31, Diyarbakır 14-30, Gaziantep 17-31, Kilis 20-30, Mardin 18-30, Şanlıurfa 20-33, Siirt 15-29 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumu

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneydoğudan, Samanla güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 yer yer 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de batı ve güneybatıdan, kuzeyinde sabah saatlerine kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve güneybatıdan, zamanla güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan, zamanla doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Şehit aileleri, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Edirne Kapı Şehitliği'nde yakınlarının kabirlerini ziyaretlerde bulundu. Bayram namazının ardından sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliğe gelmeye başlayan aileler, yakınlarının kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okudu, dualar etti. Şehit mezarlıklarındaki çiçekleri sulayan aileler, yanlarında getirdikleri bayram çikolatalarını ve lokumları da diğer ziyaretçilere ikram etti. Zaman zaman duygusal anlar yaşayan aileler, birbirlerine sarılarak teselli bulmaya çalıştı. Şehit Gökhan Kılıç'ın babası Halis Kılıç, canlarından bir parçayı vatan için toprağa verdiklerini söyledi. Şehit aileleri olarak hem üzgün hem gururlu olduklarını belirten Kılıç, "Vatanımız sağ olsun" ifadesini kullandı. Adana Fen Lisesi öğrencileri tasarladıkları sualtı aracı fırtınayla Haziran'da Kanada'da düzenlenecek Materov Sualtı Sistemleri Yarışması dünya finallerinde birincilik mücadelesi verecek. 60 metre derinliğe kadar inebilen araç nesneleri sınıflandırıp robotik kollar aracılığıyla toplayabiliyor. Bu yılın Ocak-Nisan döneminde elektrikli ve hibrit araç satışları 149.333'e ulaştı. Söz konusu dönemde benzinli otomobil satışlarında %17,9, dizellerde %32,7 ve otogazlı otomobillerde %27,5 düşüş gerçekleşirken hibrit otomobil satışları %6,2, elektrikli otomobil satışları %27,5 arttı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın yurt genelindeki çalışmaları sonucunda 11 Şubat-21 Mayıs 2026 tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan 66.089 kişi yakalandı. Yakalananlardan 65.484'ünün 0 ila 5 yıl, 360'ının 5 ila 10 yıl, 245'inin ise 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Kurban Bayramı dolayısıyla araçlarıyla seyahate çıkmaya hazırlanan vatandaşların yetersiz bakiyeyle yapabilecekleri geçiş ihlaline ve 15 günlük yasal süreç sonrası uygulanacak idari para cezalarına maruz kalmamaları için hızlı geçiş sistemi bakiyelerini kontrol etmeleri gerektiği hatırlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımına yönelik olarak 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırı dosyasının faili meşhur suçlar araştırma dairesi tarafından yeniden incelendiğini ve dosyaya ilişkin kanun yararına bozma kararı alındığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ituri, Kuzey Kivu, Güney Kivu ve Tanganyika bölgelerinde yaklaşık 10 milyon kişinin açlıkla karşı karşıya olduğunu söyledi. Ve son olarak spor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye ile aynı grupta yer alan Amerika Birleşik Devletleri milli takımının kadrosu açıklandı. Teknik direktörlüğünü Mauricio Pochettino'nun yaptığı Amerika Birleşik Devletleri D grubunda Paraguay, Avustralya ve Türkiye ile karşılaşacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikametinde 4. ve 5. kilometreleri trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Yedisu Kavşağı Merci-Erzurum yolunun 2 ve 4. kilometrelerinde Karasu Köprüsü bakım onarım çalışmaları nedeniyle Erzurum istikametinde sağ şerit kapatılmıştır. Ulaşım sol şeritten sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik iş... Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz. Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajını aktarıyoruz.
2: Aziz milletim, sevgili kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Rabbimizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bizleri sağlık ve sıhhat içinde huzuru kalple bir bayrama daha eriştiren Cenab-ı Allah'a hamdolsun diyorum. Bu kutlu günlerin ülkemiz, aziz milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Kestiğiniz kurbanların, ettiğiniz duaların, yaptığınız hayır ve hasenatın hak katında kabul olmasını, inşallah ecirlerinizi artırmasını diliyorum. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime, şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Kurban bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabbim bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun niyazında bulunuyorum. Kurban bir ibadet olmanın yanı sıra kelime anlamı itibariyle aynı zamanda yaklaşma, yakınlaşma, yakın olma demektir. İnanıyorum ki her bir vatandaşımız gerek eş, dost ve akraba ziyaretleriyle, gerekse yardım ve dayanışma faaliyetleriyle bu ruh şölenini en verimli surette değerlendirecek. Böylece hem Allah'a yaklaşmış hem de birbirine daha sıkı bağlarla kenetlenmiş olacaktır. Şayet muhabbet ve diğer gamlığın gönülleri sarıp sarmaladığı bu mübarek günleri hakkıyla idrak edebilirsek, işte o zaman kardeşliğimiz güçlenecek, darlığın yerini ferahlık, dargınlığın yerini kucaklaşma alacaktır. Duam ve beklentim, bu bayramın da kalplerin yumuşamasına, küskünlerin barışmasına, kırgınlıkların giderilmesine ve sıkılı yumrukların tamamen açılmasına vesile olmasıdır. Aziz milletim, İslam alemi olarak bir huzur iklimine kavuşmanın sevincini yaşarken, öte yandan bölgemiz ve dünyamız stres düzeyi yüksek bir dönemden geçiyor. İsrail, ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor. Yine İsrail'in tahrik ve tertipleriyle tetiklenen savaşın menfi etkileri enerjiden tarıma, ticaretten ulaşıma, ekonomiden güvenliğe birçok alanda hissediliyor. Bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye ekonomisiyle, altyapısıyla, tecrübeli kurumları, liyakatli kadrolarıyla, en önemlisi tahkim ettiği iç cephesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor. Eleştirilere ve engellemelere rağmen 23 yıldır yürüttüğümüz politikaların semeresini başta savunma sanayimiz olmak üzere her alanda topluyoruz. 238 milyar dolardan 1,6 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğü 36 milyar dolardan 276 milyar dolara çıkan yıllık ihracatı 248 milyon dolardan 10 milyar doları geçen savunma ve havacılık ihracatı ile Türkiye dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazmaktadır. Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ülkemizin istikbaliyle bölgemizin istikrarı açısından taşıdığı stratejik değer bugünlerde daha iyi anlaşılan terörsüz Türkiye süreci bunlardan biridir. Sınırlarımız içinde huzur ve güvenliğin güçlenmesine, sınırlarımız dışında emperyalist oyunların bozulmasına katkı sunan bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz. Türkiye'ye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır. Sapasağlam hızla yola devam ediyoruz. Bu düşüncelerle Kurban Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için bir kez daha hayırlar getirmesini diliyorum. Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan kardeşlerimizin dua ve ibadetlerini Rabbim kabul buyursun diyorum. Bayramda seyahat edecek vatandaşlarımızdan hız limitlerine ve trafik kurallarına uymalarını özellikle istirham ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, aileleriniz ve sevdiklerinizle birlikte huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmenizi diliyorum. Bayramınız mübarek olsun. Kalın sağlıcakla.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajını aktardık.
0: Bayramınız kutlu olsun. Bugün
3: bayram. Büyüklerimizi, kimsesizleri, dostlarımızı unutmayalım. İyi bayramlar Türkiye.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 28 Mayıs Perşembe günü yurt geneli çok bulutlu. Marmara, Ege bölgesinde İzmir hariç, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Trakya'nın batısı, İç Ege, göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Sakarya çevreleri yer yer kuvvetli olacak. 29 Mayıs Cuma günü yurt geneli çok bulutlu. İzmir ve Antalya çevreleri dışında kalan diğer bölgeler sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarıyla Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 30 Mayıs Cumartesi günü yurt geneli parçalı bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusuyla Hatay ve Sinop çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığı Cuma günü kuzey ve iç kesimlerde azalarak mevsim normallerinin altına düşecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

sevgili dinleyiciler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda ülkemizin görkemli coğrafyasında bulunan, farklı iklimlerde farklı özelliklere sahip 81 ilimizi tanıtacağımız Keşfi Diyar programımızdan herkese merhaba. Programı hazırlayan ve sunan ben Arzu Yücesoy, yayın ve yapım ekibiyle birlikte herkese güzel bir gün dileyerek programımıza başlıyoruz. Programımızda bu hafta aynı isimli bir boğazla ikiye ayrılmış ve hem Asya hem de Avrupa kıtasında yer alan Çanakkale şehrimizi tanıtacağız. Anadolu topraklarının kuzeybatısında yer alan, hareketli ve köklü tarihiyle dikkat çeken Çanakkale, Asya ve Avrupa kıtalarının topraklarında kurulmuş, tarihi boyunca birçok uygarlığın yerleşim yeri olmuştur. Şehrin toprakları Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında gerçekleşen ve Türk tarihinde büyük bir öneme sahip olan Çanakkale Savaşı'na sahne olmuş, 1915-16 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'nda deniz ve karada yapılan büyük mücadeleler sonucunda İtilaf Devletleri Türk kuvvetleri karşısında yenik düşmüş ve bu sefer Türk tarihinde önemli bir yer edinmiştir. Çanakkale, Türkiye'nin kuzeybatısında Doğu Trakya topraklarına bir kıstakla bağlı Gelibolu Yarımadası ve Biga Yarımadası üzerinde toprakları bulunan bir şehirdir. Avrupa ile Asya kıtalarında toprakları bulunan şehir, kuzeyde Edirne ve Tekirdağ, doğuda ise Balıkesir illeriyle komşudur. İlin sınırları içinde Ege Denizi'nde bulunan Türkiye'nin en büyük adası Gökçeada, Bozcaada ve Tavşan Adaları yer alıyor. Çanakkale topraklarının büyük bir bölümü Marmara bölgesinin Güney Marmara bölümünde, Edremit Körfezi'ndeki küçük bir parçası ise Ege bölgesinde yer alıyor. İlin eski adı ve merkezi Biga olup, Cumhuriyet döneminde Çanakkale savaşlarında kazanılmış olan zaferlerden dolayı ismi ve merkezi Çanakkale olarak değiştirilmiş. İlin isminin kökeni ise yörede çok gelişmiş olan çanak çömlek sanatından geliyor. Şehrin iki simgesi haline gelen Kale-i Sultaniye ile çanakçılık özdeşleşince de şehir Çanakkale olarak adlandırılmaya başlanmış. Çanakkale'nin merkez ilçesiyle birlikte Ayvacık, Bayramiç, Biga, Bozcaada, Çan, Eceabat, Ezine, Gelibolu, Gökçeada, Lapseki ve Yenice olmak üzere 12 ilçesi, 23 belediyesi, bu belediyelerde 81 mahalle, ayrıca 576 köyü bulunuyor. Asya ile Avrupa kıtalarını birbirinden ayıran ve Ege Denizi ile Marmara Denizi'ni birbirine bağlayan bir boğaz ve uluslararası su yolu olan Çanakkale Boğazı'nın uzunluğu 68 kilometredir. Çanakkale bulunduğu konumdan dolayı geçiş iklimi etkisi altındadır. Akdeniz ve Karadeniz iklimi özelliklerinin etki ettiği şehrin genel havası ılıman olarak değerlendiriliyor. Ama yine de nispeten kuzeyde bir konumda yer aldığından dolayı kış mevsimindeki sıcaklıklar güneye nazaran biraz daha düşüktür. Edremit Körfezi Akdeniz iklimi yaşarken Gelibolu Yarımadası ve orta kısımlarda serin bir hava durumu hakim. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava şehrin iklimini etkileyip rüzgar hızının artmasına sebep oluyor. Yıl boyunca kar yağışı az olmakla birlikte yağmur yağışı ilkbaharda ve yaz mevsimlerinde görülüyor. Rüzgarlı bir şehir olan Çanakkale'de Aralık, Ocak ve Şubat ayları oldukça yağmurlu geçtiğinden iklimin şehirde vakit geçirmeye elverişli olduğu mevsimler ilkbahar ve yaz olarak değerlendirilir.

Çanakkale eşsiz doğal varlıkları ve tarihindeki kültürel birikimiyle çok katmanlı bir yapıya sahip olan bir şehrimizdir. Savaşların yoğun yaşandığı Çanakkale toprakları, geçmişin izini sürmek için gezip görülebilecek bir şehir olduğundan dolayı, geçmişten günümüze yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmuştur.

0: Türk tarihinde önemli bir yeri olan Çanakkale, hem tarihi ve hem de doğal güzellikleri içerisinde barındırıyor. İlk ziyaret edilmesi gereken yerlerden olan Çanakkale Şehitliği, 1. Dünya Savaşı'nda ve Çanakkale Savaşları'nda şehit olan askerlerin anısına yapılmıştır. İnsana duygular anlar yaşatan şehitlikte Mehmetçik Anıtı, Savaş Eserleri Müzesi ve Türk Şehitliği bulunuyor. Dünya Miras Listesi'nde olan Truva Antik Kenti ise 9 şehrin birbiri üzerine kurulmasıyla oluşmuş ve antik kentlerin beşi olarak biliniyor. Filmlere ilham kaynağı olan Truva Atı'nı da burada görebilirsiniz. Kültürüyle, tarihiyle, boğazıyla insanda bambaşka duygular uyandıran Çanakkale'de Aynalı Çarşı, Seramik Müzesi, Seyit Onbaşı Anıtı, Çanakkale Deniz Müzesi, Piri Reis Müzesi, Çanakkale Kent Müzesi ve Arşivi, Gökçeada, Bozcaada, Asos Antik Kenti ve Paryon Antik Kenti ziyaret edilecek yerler arasındadır. Çanakkale yerleşimi çok geniş bir alana yayılmış durumda değildir. Bu yüzden çok büyük bir şehir olmayan Çanakkale'yi gezmeyi, belli başlı yerleri görmeyi birkaç gün içinde gerçekleştirebilirsiniz. Şehir, Türk ve dünya tarihi bakımından birçok toplumda bir iz bıraktığından insanların ilgisini çekmeye devam ediyor. Örneğin Troya Antik Kenti hikayesiyle insanlık tarihine dair önemli noktalara dikkat çekmekte. Kaz Dağları Milli Parkı ise barındırdığı doğal yaşamıyla dünya üzerinde canlı yaşamına dair önemli noktalardan biri olma özelliği taşıyor. Çanakkale Boğazı'nın kenarında bulunan ve diğer adıyla Çimenlik Kalesi olarak bilinen Kale-i Sultaniye, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinden sonra boğazların kontrolünü ele almak için 1462 senesinde inşa edilmiş. Kale 3 yapraklı yonca planıyla kuvvetli bir savunma sistemine sahip olurken, Kanuni Sultan Süleyman döneminde ek bir kule daha inşa edilmiş. Ayrıca Piri Reis'in Kitab-ı Bahri adlı eserini bu kalede noktaladığı biliniyor. İç kale ve dış kale olarak iki bölümden meydana gelmiş kalenin giriş kısmında bulunan antik mermer koltuğa Fatih Sultan Mehmet'in oturarak askerlere seslendiği rivayet ediliyor. Kale Çanakkale Savaşı'nda da çok önemli bir mevzi görevi görmesiyle Türk tarihi için önemli bir yerdir. Türkiye'nin en büyük deniz müzesi unvanına sahip olan Çanakkale Deniz Müzesi, denizcilik tarihine ait geçmişten günümüze intikal eden nesneleri ve belgeleri üzerinde deniz tarihimizi aydınlatacak bilimsel araştırmalar var. Müzede tarihi kayıtlar, metal, ahşap ve taş eserlerin yanı sıra plastik, tekstil ve kağıt eserlerini de görebilirsiniz. Çanakkale Saat Kulesi, Çanakkale merkeze gezilebilecek yerler arasında bulunan yerlerden bir diğeridir. Şehrin simgelerinden biri haline gelen Saat Kulesi'ni de görmeyi ihmal etmeyin. Milli Park, Gelibolu Yarımadası'nın güney ucunda bulunuyor. 33 bin hektarlık alana yayılmış olan park, Çanakkale Boğazı'nın Avrupa yakasında yer alıyor. 1973 yılında kurulan park, Birleşmiş Milletler tarafından da tanınmış bir koruma alanı. Tarihi, geçmişi ve tabii varlıklarıyla dikkat çekmiş olan bölge, Şehitler Abidesi ile birlikte Milli Park ilan edilmiş. Park içindeki 250 binden fazla Avustralya, Yeni Zelanda, İngiliz ve Fransız askerlerinin ve 60 bin aşan Türk askerinin savaş mezarı ve anıtları yer almakta. Tarihi sit alanı ve kültürel varlık statüsüyle tescillenen muharebe alanları, mezarlar ve anıtların yanı sıra gemiler, toplar, siperler, kaleler ve burçlar da görülebilmekte. Parkın içinde aynı zamanda M.Ö. 4000 yılına ait arkeolojik sit alanı ve anıtı da mevcut. Hem manevi hem de tarihi açıdan önemli bir yere sahip olan Çanakkale Şehitlik Anıtı, Gelibolu Yarımadası'nda Çanakkale Boğazı'nın ucunda Morta Koyu önünde Hisarlık Tepe üzerinde bulunuyor. 1915 yılında 1. Dünya Savaşı sırasında gerçekleşen Çanakkale Savaşı'nda hayatını kaybeden Türk askerlerinin hatırasına sahip olarak yaptırılan anıt, ihtişamlı 4 ayak ve 1 kubbeden oluşuyor. Yüksekliği 41.7 metre olan anıtın temeli 19 Nisan 1954 tarihinde atılmış ve anıt 21 Ağustos 1960 tarihinde ziyaret açılmıştır.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
0: Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Kabatepe mevkiinde yer alan Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Çanakkale Savaşları'nın sonsuza kadar hatırlanması ve yeni yetişen nesillere Çanakkale ruhunu aktararak bu ruhun gelişmesine katkı sağlamak amacıyla projelendirilmiş, Haziran 2012 tarihinde ise hizmete açılmıştır. Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Çanakkale Savaşları'nın hem kronolojik hem de tematik olarak anlatıldığı bir savaş müzesidir. Müze binası şehitlik algısı oluşturmak amacıyla tümüyle toprak altında bırakılmış. Yapının girişinde karşılıklı uzanan iki anıt duvar, Çanakkale Boğazı'nın Asya ve Avrupa kıyılarını, duvarların açık ve koyu renkte olması ise savaş ve barış temalarını sembolize ediyor. Koyu renkli duvarın baş kısmında bulunan üç sütun, Türk askerinin inanç, cesaret ve vatan sevgisini temsil ederken, duvar yüzeylerindeki sadelik ise ölümün sessizliği ve yalnızlığı olarak açıklanmış. Çanak

0: Zeybatı Anadolu'da Troya kalıntılarına yer aldığı binlerce yıllık tarihi mirası, doğal güzellikleriyle en güzel şehirlerimizden biri olan Çanakkale'yi tanıtmaya devam ediyoruz. Baba Kale, Asya kıtasının batıdaki en uç noktasıdır. Adını orada bulunan kaleden alan Baba Kale'nin antik çağda adı Lekton veya Lektos olarak geçiyor. Ege Denizi ile Marmara Denizi'nin ayrıldığı nokta olan Baba Kale'den Homeros'un İlyada destanında bahsedilmiş. Baba Kale'nin Osmanlı İmparatorluğu tarihindeki rolü 18. yüzyıla rastlar. 1925 yılında bir sefer sırasında fırtınaya yakalanan 3. Ahmet, buradaki bir doğal limana sığınmış. Bölge halkı da korsanlardan bıktığı için şikayette bulunmuş. 3. Ahmet, vezirini bu işle ilgilenmek üzere görevlendirmiş. Çıkarılan fermanda yurdun dört bir yanından mahkumlar kale inşaat için çağrılmış. Baba burnunda çalışmaları sonucu azat edilecekleri vaat edilen mahkumlar canla başla çalışmışlar. Patronu Halil İstiyanı'nın patlak vermesiyle inşaat yarım kalmış ve tamamlanması çok ileri bir tarihe ertelenmiş. O dönemde kale sınırları içinde 40 adet cami ve ev gibi mimari yapıların bulunduğu da biliniyor. 5 Haziran 1988 tarihinde UNESCO Dünya Mirası listesine kültürel kategoride alınan Troya Antik Kenti, dünya çapında ün salmış en ünlü antik kentler arasındadır. Çanakkale'de Kaz Dağı eteklerinde, günümüzde ise Tevfikiye Köyü'nün batısında bulunan kent, Homeros'un yazdığı tahmin edilen İlyada destanında bahsedilen Truva Savaşı'nın meydana geldiği yerdir. Antik kent Hisarlık Tepesi'nde bulunuyor. 1870'lerde amatör bir arkeolog tarafından keşfedilen ve ortaya çıkarılan eserler Türkiye, Rusya ve Almanya'da bulunmakta. Başlarda Efes ve Milet antik kentleri gibi denize yakın konumda bulunan Troya antik kenti, Karamenderes nehrinin taşıdığı alüvyonlar sebebiyle deniz kıyısından uzaklaşmış. 9 katmana sahip olan antik kent, 3000 yıllık bir tarihin izlerinin takip edilebileceği oldukça önemli bir tarihi madendir. Kaz Dağları dünya üzerinde muazzam öneme sahip bir ormanlık alandır. Alplerden sonra dünya üzerinde en fazla oksijen üreten bölge olan Kaz Dağları'nın mitolojideki adı İda'dır. Dağların konumundan dolayı eşsiz bir bitki örtüsü bölgede varlık gösteriyor ve bunun sonucunda yüksek oranda oksijen üretimi sağlanıyor. Ege Denizi kıyılarına kadar inen geniş bir alanı kaplayan dağlık bölge, kara ve deniz iklimini birlikte yaşatmakta. Kaz Dağları doğal ve kültürel unsurların var olduğu bir bölgedir. Adatepe Yunan kültüründe insanların Tanrı'ya kurban sundukları bir sunak olan Zeus sunağına ev sahipliği yapıyor. Asos, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin Behramkale köyüne bağlı bir antik kenttir. İnsanlık tarihi açısından şüphe götürmeyecek şekilde önemi bulunan Asos, Midil Adası'nın karşısına denk düşüyor. Lidya, Pers, Pergamon ve Roma uygarlıklarının ellerinde şekillenmiş coğrafya, 1880-83 yıllar arasında Amerikalı genç bir mimar tarafından keşfedilmiş. Volkanik bir tepenin zirvesi ve yamaçlarına kurulmuş olan yerleşim, bölgede bulunan tek liman olmasıyla zenginleşmiş. Aristo'nun burada 3 yıl yaşamasından dolayı da bölgenin felsefe tarihinde de tanınırlığı epey yüksek. Ayrıca bölgede çıkarılan taşlar Athena tapınağında kullanılmış ve günümüzde de kullanılmaktadır. Dar sokakları, taş mimarisi ve muhteşem güzellikteki deniziyle Asos'ta görülmeye değer eşsiz güzellikteki yerlerden birisidir. Türkiye'nin 3. Ege Denizi'nin 2. en büyük adası olan Bozcaada, anakaraya 6 kilometre mesafede yer alıyor. Bozcaada iç kısımlarındaki ufak yükseltilerin dışında genellikle büyük düzlüklerden meydana gelen bir adadır. En tepe noktası 192 metre yükseklikle Göztepe'dir. Akdeniz ikliminin etkisi altında olup bir yandan da Boğaz'ın tam çıkışında yer aldığı için kuzey rüzgarlarını alır. Bu durumda nem oranını düşürdüğü için iyi üzüm yetiştirilmesine olanak tanır. Çanakkale Boğazı'nın girişinde yer alan ada, konumu dolayısıyla tarihte önemli bir yer edinmiş. Troya Savaşı esnasında Yunanlılar tarafından üs olarak kullanılan bir limana sahip olan Bozcaada, Pers, Roma ve Bizans hakimiyeti altına girmiş. Aydınoğlu Umur Bey İzmir'i fethettikten sonra 1328 yılında Bizans hakimiyetindeki Bolca Adayı yağmalamış, adadaki Türk etkisi de bu tarihten itibaren var olmuştur. Tarihsel bakımdan öneminin yanı sıra Bolcaada güzel kumlu plajları, berrak deniz suyu ve bağcılığıyla bilinen bir adadır. Yüz ölçümü bakımından Türkiye'nin sahip olduğu en büyük ada olma özelliği taşıyan Saros Körfezi'nin girişinde yer alan Gökçeada, 91 kilometrelik kıyı şeridine sahip. İnci Burnu adı verilen adanın batısı Türkiye topraklarının en uçtaki batı noktasıdır. Ada Türkiye'deki sakin yerlerden birisidir. Bozulmamış doğası, zengin aktivite seçenekleriyle huzurlu atmosferi Gökçeada'yı çekici kılan özellikler arasındadır. Ayrıca Türkiye'nin ilk ve tek sualtı milli parkı da Gökçeada'da bulunuyor. Hakkında yeteri kadar arkeolojik kazı ve inceleme yapılmadığı için adı ve kuruluşuyla ilgili fazla bilgi mevcut olmayan Biga'nın konumu, Asya ve Avrupa topraklarının birbirine geçiş yolu üzerinde yer aldığından tarihsel süreç boyunca birçok uygarlığa yaşam alanı olmuş. Bu yüzden Biga bünyesinde farklı uygarlıklara ait izler taşıyor. Bazı kaynaklar Biga'nın kuruluşunu M.Ö. 1000-1900 yıllarına dayandırıyor. Buna göre Biga, Truva'nın ilk krallarından Ankomenen tarafından bir koloni olarak kurulmuş. Kentin Bizans döneminde Pegai olarak adlandırıldığı ve Biga'nın Latince iki atla çekilen iki tekerlekli araba anlamına geldiği biliniyor. Pegai veya Pega adının eski Yunan mitolojisinde Herkül'ün atının adı olan Pegasus'tan geldiği de düşünülmekte. Ayrıca bu yörenin bin yıllardır ormanlık olması ve denize yakın bir konumda bulunması, Herkül'ün bölgede sıkça bulunduğu inancını da güçlendiriyor. Mitoloji karakterlerin mekanı Kaz Dağı'nın eteklerinde yer alan Küçük Kuyu, en başta tertemiz havasıyla birçok ziyaretçiyi kendine çekiyor. Afrodit'le Hermes'in aşk yaşadığı, mitolojik tanrıların balaylarını geçirdiği, Paris'in Helena'ya aşkını söylediği Kaz Dağı, bol oksijeniyle Küçük Kuyu'nun havasının tertemiz olmasına vesile olmuş. Ayrıca zeytin ağaçları bakımından da zengin olan Küçük Kuyu, dünyada en leziz, düşük asitli ve kendine özgü hoş kokusuyla sağlık veren zeytinyağı üretimiyle de ön plana çıkmakta. Beldenin taş mimarisi, pırıl pırıl deniz suyu, tarihi değerleri ve şirin balıkçı limanı Küçük Kuyu'nun karakterini meydana getiren diğer öğeler olmuş. Edremit Körfezi'nin ve aslında dünyanın da gizli kalmış cennet köşelerinden biri olan Küçük Kuyu, yaz aylarında irili ufaklı birçok yatıda limanına çekiyor. Ayrıca belediyeye bağlı bulunan iki köyün Rum ve Türk kültürünü yansıtan dokusu yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekmekte. Küçük Kuyu kaplıcalarıyla da meşhurdur. Şifalı suların Tanrıçı Afrodit tarafından bulunduğuna dair bir inanış da mevcut. Rivayete göre tarihte bilinen ilk güzellik kraliçesi olan Afrodit, cüzdan hastalığına yakalandığı için Zeus tarafından yanından uzaklaştırılmış. Afrodit bir gün İda Dağı'nda gezerken bir kurdun su çıkan bir mağaraya girdiğini görmüş. 42 derece sıcaklıktaki bu suda her gün yıkanan Afrodit, cüzdandan kurtularak eski güzelliğine kavuşmuş. Çam, zeytin ve meyve ağaçları arasındaki bu kaplıcalarla küçük bir belde olan Küçük Kuyu, tertemiz ve biraz da soğuk deniz suyu, bol oksijenli şifa veren havası, sebzeleri, otları ve meyveleriyle insana iyi gelen birçok özelliği kendinde toplamış. Yöreye ait güzel bir türküyle devam ediyoruz.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Çanakkale denildiğinde ilk akla gelen tarihi yapısı, kültürü, boğazı ve köklü geçmişi olsa da yemekleri de aynı derecede önemlidir. Bir kısmı Marmara, bir kısmı ise Ege'de kalan Çanakkale, sebze tüketimi bakımından oldukça zengin. Köklü bir mutfak kültürüne sahip olan Çanakkale mutfağında birçok tarif mevcut. Bunlardan biri olan ohmaç çorbası az malzemeyle soğan ve unla yapılan bir çorbadır. Çanakkale mutfağının kuşkusuz en sevilen yemekleri deniz ürünlerinden yapılanlardır. Çanakkale'de yerel halkın temel geçim kaynaklarından biri olan balıkçılık ve deniz ürünleri işletmeciliği bölgenin mutfağında geniş yer tutuyor. Tuzlu sardalya, lakerda, çiroz, balık ezmesi, marine hamsi ve midye dolma Çanakkale bölgesindeki başlıca tüketilen deniz ürünleridir. Tatlısından turşusuna, köftesinden deniz mahsullerine kadar binbir çeşit lezzetin olduğu Çanakkale mutfağının en meşhur yemekler arasında tombi, çırpma, keşkek, melki, börülce köftesi gibi yemekler gösteriliyor. Aynı zamanda peynir helvası, basma helvası, incir dolması gibi tatlılar da şehrin enfes tatlıları arasında yer alır. Çanakkale'nin alışveriş yelpazesinde doğal şifalı bitkiler, yöreden toplanmış sebzelerle yapılan salçalar, erişteler, ekmekler, zeytinyağlı sabunlar yer alıyor. Eşsiz bir lezzete sahip olan zeytinyağı, Çanakkale'ye özgü lezzetlerden biri olan fırınlanmış peynir helvası, ayrıca Kaz Dağları'nın eşsiz bitki çeşitliliğiyle şifa dağıttığı bilindiği için bölgede yetişen karabaş otu, kantaron otu, Kaz Dağı kekiği, ot ve bitkileri alışveriş listenize eklemenizi tavsiye ediyoruz. Çanakkale'de 1963 yılından beri her yılın Ağustos ayında Uluslararası Troya Festivali gerçekleşmekte, çeşitli sanatsal faaliyetler yapılmaktadır. Temmuz ayında düzenlenen Kayısı Festivali, Haziran ayında Biga Kültür ve Sanat Festivali, Eylül ayında düzenlenen Bozcaada Kültür ve Sanat Festivali, Ekim ve Kasım aylarında Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Film Festivali şehrin kültür-sanat etkinlikleri arasında yer alıyor. Sevgili dinleyiciler, Çanakkale'ye gittiğinizde Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlikleri ziyaret etmeden, merkezdeki Çimenlik Kalesi'ne, Arkeoloji Müzesi'ne ve Aynalı Çarşı'ya uğramadan, 5000 yıllık Troya Antik Kenti'ni gezmeden, Asos'ta Athena Tapınağı'nı ve Hüdavendigâr Camii'yi görmeden, Antik Liman'da balık yemeden, tarihte ilk güzellik yarışmasının yapıldığı Kaz Dağları'nı gezmeden, Gökçeada'da çamur banyosu yapmadan, peynir kayalıklarını, Marmaros Şelalesi'ni, eski çamaşırhaneleri görmeden, Bozcaada'nın muhteşem plajlarında yüzmeden ve koylarında dalış yapmadan, Çanakkale'nin meşhur peynir helvasını yemeden dönmeyin diyoruz. Değerli dinleyiciler, bu haftaki programımızda Çanakkale ilini her yönüyle sizlere tanıtmaya çalıştık. Bir sonraki programımızda başka bir ilimizde yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.